Bir dünya kurulacak sizin için. Mutluluklarla dolu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. En çok dinlerini bilmeyen, dini bildiklerini zannedenler bizi üzüyor, hüzne sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. İslam'ın beş şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan diyorlar, orta yoldadır, o kurtuluşa ulaşmıştır. Ulaşamaz. İfrattan da kaçının diyorlar, tefritten de. Bir takım insanlar var diyorlar, bu İslam'ın beş şartını yerine getirmezler. Onlar tefrittedir. Gidecekleri yer cehennemdir. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Biz orta yoldayız. Mutlaka cennete gireceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki evet günahkarız. Tamam. Ama mutlaka Allah Teala bizi önce cehennemine alacak. Orada hafif tertip kavuracak bizi, biraz azaplandıracak. Ondan sonra cennetten çıkıp doğru posta cennete gideceğiz. Orada mutluluğu yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aştı kardeşlerimizin bulup birer birer ortaya koyduğu ayet-i kerimeler. 60'tan fazla ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenin ebediyen orada kalacağının işaretini taşıyor hepsi ve oradan çıkıp cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. O kadar yanlış şeyler donatmış ki her şeyi, İslam alemin üzerine bir karabatak gibi bu yalanlar, bu palavralar gelmiş yerleşmiş. Ne korkunç şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadet yaşandı. Ondan sonra tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Sonra tebe-i tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Neticede ne oldu? Neticede insanlar dinin temellerini unuttular. Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Bütün dünyada yaşana yaşana dinlerini yaşayan bir tek dinin yaşandığı vakasıyla karşı karşıyayız. Dinlerini yaşayan insanların yaşayabildiği tek bir din. Kim dinini yaşamışsa o tek dini yaşar. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zannetmeyin ki başka bir din vardır. Hiç olmamıştır. Hazreti Adem'den itibaren yaşanan din, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak giren o tek dindir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evveldir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da sahabene de şeriat olarak verdik.
fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Fırkalara ayrılmayın ne demek? Başka bir dinin mevcut olduğunu düşünerek bunun dışında, bu size verdiğimiz dinin dışında başka dinleri yaşamaya çalışmayın. Bunun dışında başka bir hayata tevessül etmeyin. Din zannettiğiniz herhangi bir konu. İşte bugün ayakta olan üç tane din görüyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik, bir de Müslümanlık. Onun dışında inanç biçimleri derseniz sonu çok yukarılara çıkıyor. 72 tane inanç biçimi göreceksiniz. Bu 72 tane inanç biriminin içinde yaşayan bir grup daha var. Allah'a ulaşmayı dileyen, evvela Allah'a inanan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmanın üzerlerine farz olduğunu idrak eden ve bunu dileyen insanlar, işte onlar cennete girecek olanlar, onlardır. Dünya mutluluğunu yaşayacak olanlar da onlardan başkası değillerdir. Sadece onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dileyen, dilediği andan itibaren dünyayı son derece çekici, yaşanmaya değer, mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya olarak yaşar. Kim? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye Allah-u Teala'ya kalpten bir duayla dua ederse, Ya Rabbi, ben bunu, beni, bu sözleri kalpten söylemeyenlerden kılma. Bana yardım et. Ben kalbimle sana yönelmek istiyorum. Bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ama ne olur Yüce Allah'ım, bunu sözde bırakma. Gerçekten kalbimle söylemiş olayım. Eğer kalpten söylemediysem tekrar tekrar söylet bana. Tekrar tekrar sana ulaşmayı dileyeyim. Ama mutlaka bu dileğim kalpten bir dilek olsun. Ey Yüce Allah'ım, cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerindeyim. Eğer dileğim hassa, gerçekten kalbimden geçen şey sana ulaşmayı dilemekse, biliyorum ki sen verdiğin söz üzere, hem Rahat 27'de söylemişsin, hem Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylemişsin, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ayetlerim bunu söylüyor Yüce Allah'ım. Öyleyse benim de dileğimi kabul et. Ne olur Yüce Allah'ım. Bunu kalbinden böyle bir şey geçirmeyen, sadece söz olarak bunu söyleyen bir hüviyette bırakma. Ben gerçekten sana ulaşmayı diliyorum. Dilediğim kanısındayım. Ne olur Yüce Allah'ım, dilemediysem tekrar tekrar dilememi temin et. Ne olur. Talebimi kabul buyur. Ruhumu sana ulaştır. İşte dilek ya kalptendir ya da değildir. Peki bir insan defalarca dilemiş, dilemiş, dilemiş Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı yani dilemiş ve de dileyip dilemediğini bilmediğini sanıyor.
Neden öyle konuşuyoruz? Bilmiyor demiyoruz da bilmediğini sanıyor. Çünkü çok basit. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunun kalpten mi dilendiğini yoksa kalpten olmadığını mı kişi bilir mi? Mutlak olarak %100 bilir. Kim Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra bir mutluluğun içine girerse, hayattan zevk almaya başlarsa, eskiden oruç tutmayı severken, şimdi oruç tutmayı severse, eskiden namaz kılmayı sevmezken, şimdi namazdan hoşlanmaya başlamışsa, namazı kılmak onun için zevk olduysa, zekat vermekten fena halde kaçınırken, zekat vermeye başlamışsa, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmıyorsa, kazandığı paradan başkalarına yardıma başlamışsa, bu nokta çok önemli. Çünkü böyle bir hususta Allah'a ulaşmayı dileyip bu yardıma başlayan kişi bir verdiği zaman Allah-u Teala'nın kaç yüz kat kendisine o parayı geri gönderdiğini yaşayacaktır. Bir ülkede bereket mi istiyorsunuz? O zaman herkes birini ve zekatını mutlaka vermeli. İkisi de sadece 1/40. Yani %2,5. 2 tane %2,5, %5 eder. Her ay elinize geçen paranın bu %5'ini eğer fakirlere vermek gibi bir lazimeyi yerine getirirseniz, sevgili kardeşlerim, bu verdiğiniz 1/40'dır. Onun 40 katını değil, 700 katını geri alırsınız. O zaman vermek, kat kat kazanmaktır. Allah-u Teala sözünü tutar mı? Mutlak olarak tutar. Her başağında 10 tane bulunan yüz tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Yedi tane 100, 700 eder. Öyleyse böyle bir şeyi yaşayan insan herkese bağırmak gelir içinden. Hey ne duruyorsunuz? Verin başkalarına. Verin ve 700 katını kazanın. Ben yaptım. Allah-u Teala bana bu bolluğu, bereketi verdi. Bunu söyleyen insanlar, bununla sokakların dolması o ülkede bereketi sonsuz bir şekilde arttıracaktır. Böyle bir bereketi gelecekte Türkiye yaşayacaktır. Bereketi karşılıksız vermenin sağladığı gerçeği bütün bir toplum tarafından anlaşılacaktır. İnsanlar birbirini aldatmaya değil, birbiri için yaşamaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman onların da hepsi bizim gibi söyleyecekler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın tek bir din üzerinde toplanması artık uzakta değil. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir.
Üç tane esası vardır. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim, ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bundan ibarettir. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İrciu'i ila Rabbike diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra fizik beden Allah Teala Allah'a teslim ol diyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı bana teslim olacağınıza dair? Şeytana kul olmayacağınıza dair ben sizlerden ahd almadım mı? Ve bana kul olacağınıza dair, ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, en la tabidu şeytane. Şeytana kul olmayın diye. İnnehu lekum adu mübin. İnnehu muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler sizi yüceltecektir. Birinci teslim, ruhun teslimidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuz otomatik olarak sizi terk eder. Hangi mürşide tabi olursanız olun, devrin imamının dergahına ulaşır. O mürşidin bulunduğu dergahta vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşacak bir seyri sülük isimli yolculuğa girer. Ve de diğer ruhlarla beraber her yol boyunca, her katta bir süre kalarak oranın şartlarını yerine getirerek 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i müntahaya ulaşır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Bu herkese Allah'ın ikramıdır, hediyesidir. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın ulaştırması için yeterli bir sebep. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatın ki Kur'an ayetleriyle onlar da dilesinler Allah'a ulaşmayı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Onlar da
dünya mutluluğunun yarısını yaşasınlar. Onlar da bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı sadece üçüncü kat cennetin sahibi olsunlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cennete sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler ulaşır. Dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Allah'ın katında bir değer ifade etmezler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. Yedi tane gök katını aşan ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. İşte onun için Allah Teala hesapsız rızıklandırırız diyor. Cennette hesapsız rızıklanma söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim her şeyi öylesine güzel bir dizaynla çevrelemiş, şekillendirmiş ve insanların istifadesine sunmuş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. En çok insanı sever. Tüm mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. Sadece onu bir büyük hedefe ulaştırmıştır. O Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırma hedefidir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunun kendisine üfürülmüş olması lazım. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. Bu şerefin sahibi olan insan olmakla müftehiriz, iftihar ediyoruz, huzur duyuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi bir kedi olarak yaratabilirdin. Bir balık olarak, bir kuş olarak, bir bitki olarak yaratabilirdi Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim insan olarak yaratmış. Sadece bunun için bile ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. İnsansınız. Bir ruh, bir fizik vücut, bir neften oluştunuz. Halbuki hayvanların nefsleri var ve fizik vücutları var. Ruhları yok. Aklınıza ne kadar mağlup geliyorsa cinler, ruhları yok. Şeytanlar, ruhları yok. Onlar da cin tayfasından. Sudaki bütün mahlukat, hayır. Havadaki bütün mahlukat, kuşlar, hayır. Bitkiler, hayır. Aklınıza gelen insandan başka hiçbir varlığın ruhu yoktur ki Allah'a ruhunu ulaştırsın. Allah'ın üfürdüğü bir ruha bütün insanlar daha doğuştan itibaren sahiptirler. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Çünkü Allah Teala ona ruhundan üfürmeyi lütfetmiştir. O Allah'ın ruhunu, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Ama insansak başka bütün mahluklardan Allah'ın katında daha değerliyiz. Çünkü bize ruhundan üfürmüştür. Ve de biz insanlara düşen bu konudaki en önemli görev, onun bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırıp teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala sizi böylesine seviyor. Hele Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Her halükarda. Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Dilediniz, Allah'ın ruhu size üfürülecektir. Ne zaman? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Bedava yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala doğarken ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğarken bütün insanlara üfürmüş. Ama o insan ot gibi yaşarsa, Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeden ölürse, dikkat edin ki şu anda bizim ülkemizde, İslam dininde öğreti İslam'ın 5 şartından ötesini gerektirmiyor. Bütün İslam alemi bu korkunç tuzağa şeytan tarafından düşürülmüş. Bu diyorlar orta yoldur. Bunu da yapmayanlar tefrittedir. Ama bir kısım ukalalar var. Bu ukala herifler Allah'a ulaşmayı dilerlermiş. Yok bilmem ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Siz onların sözlerine bakmayın. Onlar ifratta olanlardır. Onların yaptığı fazlalık. Hiç gerek yok. Siz İslam'ın 5 şartını yaşayın. Mutlaka cennete girersiniz diyorlar. Ve de cehenneme giriyorlar. Hem de o aldattıkları İnsanların vebalini de omuzlarına almak üzere. Belki aldatma tabiri yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü burada din alimlerinin çok büyük bir kısmının Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmediklerini görüyoruz. Onlar kendilerine üniversitelerde, evvela İmam Hatip liselerinde, sonra da üniversitelerde hangi ilim verilmişse onu biliyorlar. Çok üst seviyede bir fıkıh ilminin sahibi olan birçok din adamı tanıyoruz. Çok iyi, en üst seviyede kelam öğrenen din adamlarını tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok açıdan gerçekten çok değerli din adamlarımız var. Ama hepsi okullarda öğretilen ilimle kaldılarsa cehennemden kurtulamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ne kadar korkunç bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık bugüne kadar. Bütün üniversitelere, bütün din alimlerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün yetkililerine, en alt kademeden başlayarak herkese tebliğde bulunduk. Öğrendikleri yanlış ilmi Kur'an'dan daha üstün tuttuklarının farkına bile varmadan karşıt iddialarda bulunuyorlar. Kur'an ayetleriyle onları anlat.

bütün bir topluluğun, Türkiye'deki insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan çok daha ötede cehenneme gitmesini ifade edecek. Her gün yüzlerce insan ölüyor. Bu sözlerimiz din alimleri tarafından gerçek istikamette değerlendirilmediği sürece her ölenin gideceği yer cehennem olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu ne kadar büyük bir sorumluluk biliyor musunuz? Din adamlarımızın omuzlarında şu andaki vebali nasıl anlatacağız onlara bilemiyoruz. Kim bilir kaç yüzüncü defadır anlatıyoruz, söylüyoruz. Ama o nereden bilecek? Arapça bile doğru dürüst telaffuz edemiyor. Cahilin biri diyorlar. Bu ilmi Allah'tan aldığımız akıllarına bile gelmiyor. Onlar dinlerini öğrenemedikleri için halkın müracaatına da "Yahu siz böyle söylüyorsunuz ama bu adam diyor ki Allah'a ulaşmayı dinlemezse insanlar cehenneme gider." Bir cevap veren çıkmayacak mı içinde? Cevap yok. Cevap yerine okullarda öğrendikleri, din zannettikleri, hiç kimseyi kurtaramayacak olan İslam'ın beş şartını anlatıyorlar onlara. Fıkıh anlatıyorlar, kelam anlatıyorlar, hadis anlatıyorlar. Ne fıkıh, ne kelam, ne hadis hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an'ın esaslarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kur'an, Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı ayetlerden oluşan Kur'an, hepsi Allah kelamı. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükretsek azdır ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Biz sizlere öğrettik. Sizlerden de ilk öğrenenler diğerlerine öğrettiler. Ve bütün dünya kurtuluşu buradan öğrenecek. Başka bir kapı yok. İnsanlar dinlerini evvela Yahudiler kaybetmiş. Kitaplarıyla tatbikatları arasında hiç ilişki yok çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim farz. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı kesin. Buna rağmen unutmuşlar. Tıpkı Kur'an'a rağmen bizim din adamlarımızın dinlerini unutması gibi. Hristiyanlara bakıyoruz. İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim var. Adı da Hanif dini. Tevrat'ta da Hanif dini. 7 Safa ve 4 Teslim. Yeter mi? Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. İncil'de çok kesin bir şekilde yer alıyor. Ve giriyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılıyor. Ve de yine aynı Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i birer birer yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmadan en açık bir şekilde kesin standartlarda açıklıyor, ispat ediyor. İşte

Atsa 7 sebep ve 4 teslim anlatıyorsa ve bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa Tevrat, İncil bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, 7 safa ve 4 teslimin farz olduğunu gösteriyorsa ve Hazreti İsa ile beraber bütün ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 teslimden bahsediyorsa ve bütün sahabenin bu 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kesin olarak ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, o zaman kim iddia edebilir ki Hristiyanlık diye ayrı bir din vardır, Yahudilerin dini ayrıdır, Müslümanların dini ayrıdır diye? Hayır, ayrı değildir. Şeytan insanların arasına fit sokarak onları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. İşte en az 4 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra din bütün boyutlarca yaşanmış. Ondan sonra insanlar dini bir tarafa bırakmışlar, inancı, imanı tartışmaya başlamışlar. Ve de gruplara adım adım ayrılmışlar. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler. Bunların hiçbirisi insanların kurtuluşu için engel değildir. Kur'an'ın da esasına, Tevrat'ın da esasına, İncil'in de esasına bakıldığı zaman net ve kesin olarak 7 Safa ve 4 teslimin de farz olduğu evvela ortaya çıkar. Ayet ayet verebiliriz. İkincisi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 teslimin o 3 peygamberin her biri zamanında o zamanki halkla birlikte o peygamber tarafından yaşandığı da kesin bir ilim olarak ortaya çıkar. Bunun manası başka bir din hiç olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış, Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası olacaktır. İrşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın esiri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah Teala bizden. Diyor ki: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin." Tellallar böyle söyler ya. Duyduk duymadık demeyin diye başlar hep masallarda. İşte Allah Teala da diyor ki: "Ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum. Hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü semiün alim buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim, cehennem olacak. Evet, açık ve kesin, bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehennemine girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah Teala'dan, ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer İstemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
sevgili kardeşlerim. Soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah-u Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söyleyeceğiz, söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah-u Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah-u Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah-u Teala, sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim, bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi, zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bir hayâtet dünya vatme'ennü bihâ ellezîne hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar
Bunlar diyor muhakkak surette kesin olarak bize milaki olmayı, yani Allah-u Teala kendisine diyor bize milaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bizim o, onlar o maddi hayatla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler, onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah-u Teala. Ve birinci sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayet-i kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur eğer kişi duymuşsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ha benim sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Neden dilemiyorsunuz Allah-u Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar vardır ki diyor, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün, 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse, bakalım Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, 5. kat cennetime alır. Nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyinde işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal,
niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul ederim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği bu. Onlar üstelik de en güzel amelleri işlediklerini zannediyorlardı diyor. Tam bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni en azından 3. kat cennetine alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş. Söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine itmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy mutlaka ibadet ağır basar. Hayır, ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal. Ama
Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte A'raf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam, amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya bize bunları Allah öğretmişse, sizin alimlerinizin bilmediği bu hususu ya bize Allah öğretmişse, ve biz de size bunu defaatle söylemişsek, ve de bir kulağınızdan girdiyse, öbür kulağınızdan çıktıysa, ve Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılmışsa, farz mı? Gelin beraber bakalım. Rum 31 minibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar.
73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. ...73. fırka. Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka, fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar, onlar şirkteler, onlar hidayette değiller, onlar takva sahibi değiller, onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. "Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız," diyor. "Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz," diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31-32. Ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve etteku, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy. Yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile, diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetihkümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, diyor. Allah'a ulaşmayı dile, diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka
cennet olur. Ve Enfal Suresinin 29. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin siz de onlardan biri olmayasınız? Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu bir fırsat değil mi? Şimdiye kadar bu hakikati insanlar bilmiyorlardı. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları, sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa, bu o kişinin ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinizi ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala şimdi üç tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin, nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem, sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa 3. kat cennet sizin için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51
nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek söylediğimiz üç ayet gereğince üzerinize farz. Dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz birinci kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde ikinci kat ve üçüncü kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar arda arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Ah benim sevgili kardeşlerim. O kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetin almayı garanti ettikten sonra siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz o zaman kaybedenlerden olursunuz. Ve başkasına değil kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin. Değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın herkesi sevdiğini biliyorsunuz. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yükselme söz konusu. Biz insanlar mutlu yaşamak istiyorsak, kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Kim başkaları için yaşıyorsa, o insan mutludur sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsa, o insan huzur içindedir. Allah ona mutlulukların doruklarında yer verir. Aslında bizi kendimizi mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu kılmaktır. Başkalarına huzur vermektir. En çok o insanlara acırız ki nefslerindeki afetler sebebiyle hep başkalarına ters, kötü davranışlarda bulunurlar, kötü muamele ederler ama en çok üzülen kendileri olur. Sevgili kardeşlerim, İş dünyanızda bir terazi her an sizin yaptıklarınızı tartar. Ya sıfırın üstünde bir değerde güzel bir şeyler yaparsınız, derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Kim başka birini üzecek olan bir davranışta bulunmuşsa derecat kaybeder. Kim bir günah işlemişse derecat kaybeder. Zaten günah derecat kaybı istikametinde kullanılır. Sevap da derecat kazanma istikametinde kullanılır. Kimin sevabı günahlarından fazlaysa dediğimiz zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu zaman anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın isteği ne diye bakalım olayımıza. Allah-u Teala'nın isteği son derece açık. Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak, sizlerin mutlu olması Allah-u Teala'nın talebi bu istikamette. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Burada büyük bir imkanın sahibisiniz. Çünkü mutlaka etrafınızda birçok insan vardır. Her an havasta bulunduğunuz, her an konuştuğunuz, her an kendileriyle beraber olabileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, her birine birer parçacık mutluluk versek, onları huzurlu kılacak şeyler konuşsak, söylesek, sadece kazanmış olmaz mıyız? Kimi ne kadar mutlu etmişsek,
onları üzecek değil de sevindirecek, mutlu edecek şeyler söylediğimiz zaman o insanlar mutlu olurlar. Etrafımızdaki insanların hepsine mutluluk ulaştırabilirsek, aynı mutluluğu Allah Teala bize de yaşatacağı için her birinin 8-10 katı mutluluğu asıl biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, her şey insanları sevmekle başlıyor. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmeye çalışırsınız ve asıl siz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz sadece devamlı derecat kaybeden birisi olursunuz. Hayatını boşa geçirmekte olan birisi. Nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Nefret sadece derecat kaybettiren nefsin bir afetidir. Neden derecat kaybettiren? Çünkü nefret neticede o kızdığınız insana yanlış bir davranışta bulunmanızı sağlamaya çalışır. Nefretin hedefi başkalarına huzursuzluk vermektir. Nefret eden bir insan nefret ettiği kişinin acı duymasını ister. Huzursuz olmasını ister. Ona kötü muamele etmek ister. Ve bunu yaptığı zaman da derecat kaybeder. Unutmayın ki sadece iki tarz derecat var. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler. Hiçbir saniyeniz yoktur ki ya derecat kazanmış olmayın ya da derecat kaybetmiş olmayın. Belki insanlar düşüneceklerdir. Ben şu anda burada oturuyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Ama kimseye zararım olmadığına göre, kimseye faydam da olmadığına göre ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yanlışınız var sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah Teala'nın dini açıdan verdiği emirlerin başında zikir geliyor. Zikir insanı mutlu edecek olan Allah'ın en büyük hediyesidir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nefsinizin kalbine devamlı nurlar iner. Onlar nefsinizin kalbini serinletir, huzura kavuşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmek, başka insanları severseniz o zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sizin için söz konusu olan şey sevmektir. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden kişi ise nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Kalbinizden nefreti söküp çıkartın. Sevgili kardeşlerim, size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki size kötülük edildiği zaman kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Hangi ölçüde bir kötülük yapmışsa o kadar derecat kaybetmiştir. Ama siz o size kötü davrandı, sizi üzecek bir davranışta bulundu diye onun kaybettiği dereceleri kazanırsınız. Otomatik bir sistem, Allah'ın bu otomatik sistemi hep çalışır. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde yaşamasını ister. Sizin için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim.
Biliyorsunuz ki Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn söz konusudur. Allah nefret etmez. Allah Teala sadece sever. Ama Allah Teala öyle kanunlar koymuştur ki hiç kimse yaptığının karşılığını almasın, bu mümkün değildir. Kim bir başkasına mutluluk verecek, onu sevindirecek bir davranış biçimi sergilerse bundan derecat kazanır. Kim bir başkasını üzecek bir davranış biçimi sergilemişse bundan derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa o zaman da cennettir. Allah Teala istiyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olsun. Ve buna göre kanununu koymuş. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz onları incitecek olan davranışlarda bulunmazsınız. Bulunmazsanız bunun manası sizin hep derecat kazanmanızdır. İşte başka insanlara kötülük eden, döven, yaralayan, öldüren insanlar hep derecat kaybedenler. Başka insanlara sözle kötü davrananlar derecat kaybederler. Karşınızdakinin kalbini ne kadar kırdınız, o kadar derecatı o kişi kazanır. Kalbini kırdığınız kişi kazanır ama siz kaybedersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madalyonun öbür tarafına bakalım. Kimi mutlu kılarsanız siz derecat kazanırsınız, o da mutluluğu yaşar. Öyleyse derecat kazanmak ve kaybetmek büyük ölçüde bizim elimizdedir. Şimdi başkalarının bizim üzerimizdeki tesirini alalım. Bir başkası bize bir kötü davranışta bulunmuşsa biz derecat kaybederiz. Eğer bizi sevindirecek bir davranışta bulunmuşsa derecat kazanmayız. Ama mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kazanır. Mutsuzluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kaybeder. Derecat önemli mi? Evet, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa kıyamet günü yapılan hesaplamada amel defterimizde görünür. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ama ya kaybettiğimiz dereceler fazlaysa o zaman insanın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kalınıp da cennete girilir masalı bir büyük yalandır. Ve insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, başka dinde olanların Allah'ın Tevrat'ını, Allah'ın İncil'ini bilmemelerinden kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, dünya artık her türlü insanın birbiriyle rahatla haberleşebileceği bir bütünlük taşıyor. Onun için başka dinleri de dikkate almamız lazım. Baktığımız zaman Musevilerin dini mi, Hristiyanların dini mi, yedi Safa
Ve dört tane teslimin Hristiyanlarda da Musevilerde de aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi yedi safayı beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. 7 tane safa var. 7 tane safa. Bu 7 safanın vücuda gelişine baktığımız zaman Allah Teala'nın her şeyi en ince dizaynda oluşturduğunu, adaletsizliğe asla meydan vermediğini yakalarız. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığınız fiillerden değil, düşüncelerinizden de derecat kazanması veya kayma söz konusu olabilir. Hesaba çekileceksiniz. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler itibariyle. Bir kişiye kötülük etmiyorsunuz, onu dövmüyorsunuz, ona bir kötü davranışta bulunmadınız, ona zarar verecek olan bir davranışta bulunmadınız. Ama gidip başka yerlerde onu kötülüyorsunuz. Derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Ve kimi kötülediyseniz o kişiye derecat kazandırırsınız. O yaptığı kötülükler karşılığı derecat kaybetmiştir, tamam. Ama siz onun kötülüklerini başkalarına anlattığınız zaman, onun dedikodusunu yaptığınız zaman, onu çekiştirdiğiniz zaman, onun aleyhinde konuştuğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Sistemler otomatik çalışır, herkesin etrafında en az iki tane melek her an faaliyettedir. Sevgili kardeşlerim, bunların adı kiramen katibin melekleridir. Yaptığınız her türlü olay sadece kayda alınmaz, üç boyutlu olarak kayda alınması söz konusudur. Aynı anda her saniye kazandığınız derecat veya kaybettiğiniz derecat hesabınıza kaydedilir. Eğer bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, bir sahilde oturmuş, denizi seyrediyorsa ne düşünürsünüz? Ne derecat kazanır, ne de kaybeder. Bu düşünce doğru değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Zikretmeyen kişi derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecat büyük bir derecat değildir. Ama kaybediyor. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Hayatınızın her saniyesi sizindir. Ve hayatınızın her saniyesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi emretmektedir. Bu zikri gerçekleştirmediğiniz sürece derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz dereceler çok azdır, doğru. Ama kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Bir insanın zikir yaptığı zaman kazandığı derecelerle aynı zaman parçası içinde, zikir yapmadığı için kaybettiği dereceler eşit değildir. Kişi şu veya bu şekilde zikir yapamazsa eğer derecat kaybeder. Fakat bu aynı zamanda zikir yapsaydı kazandığı dereceler kadar kayıp teşkil etmez. İnsanlar unutabilirler. Allah-u Teala'nın indinde her türlü ölçümleme
birlikte yapılır. Bütün insanları seven, çok seven Allah-u Teala ister ki herkes daimi zikre ulaşsın, emrini böyle vermiştir. İster ki herkes en üst kat cennetlere çıksın. Ama 7 kat cennet de insanlarla dolacaktır. 7 kat cehennem de insanlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, her an bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sıfır noktası yok. Kazandıklarınızın ve kaybettiklerinizin mukayesesi, karşılaştırması son derece basit bir matematik hesabı gösterir. Kimin kazandığı dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Derecelerin muhtevası 7 kat cehennemden hangisine gidileceğini, 7 kat cennetten hangisine gidileceğini tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya en çok dua etmesi, şükretmesi, hamd etmesi lazım gelen mahluklarız. Neden? Çünkü kainat üzerinde Allah-u Teala yalnız insana ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse biz insanlar Allah'ın bahtlı kullarıyız. Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için diyor, kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa sizin gideceğiniz yer bizim cennetimizdir. Öyleyse zikretmek bir insanın kazandığı derecelerin çok üstün seviyeye çıkmasına sebebiyet verecek olan bir müessesedir. Çünkü zikir var, çok zikir var. Yani günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir var. Üçü de zikir ama cennetlerin tayininde daimi zikir en üst kat cennetin ifadesini taşır. Adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir insanın çalışmasıdır. Kim Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikrederse o derecat kazanır. Zikretmezse derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama kazanmaz da. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya baktığımız zaman zikrin, çok zikrin ve daimi zikrin insana devamlı dereceler kazandırdığını görüyoruz. Daha üst kat cennetlere gitmesini sağladığını görüyoruz. Zikir yapmayan bir kişinin ise derecat kazanmaması söz konusu. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi emri vermişse onu mutlaka bizlerin gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmeyen insanlar için bir kayıp söz konusudur.
Ama hesap tek taraflı bir hesap değildir. Kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıkarılır. Sonuç pozitifse, yani kazanılan dereceler fazlaysa, kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa, gidilecek yer cehennemdir. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Bu dünyadaki mutluluğun yaşanmasındaki en üstün faktör, başka insanlarla beraber yaşadığı cennetle insanın başkalarını mutlu etme çabasıdır. Siz mutlu etmek için uğraşır da karşınızdakini mutlu edeme, karşınızdakini buna rağmen onun kendi dizaynı içinde mutlu edemezseniz, bu sizin derecat kazanmanızı engellemez. Siz kendinize düşen görevi yapmışsınızdır. Etrafınızdaki insanları ve o kişiyi mutlu etmeye çalışmışsınızdır. Allah'ın size verdiği imkanları kullanmışsınızdır. Ama onu başaramamışsınızdır. Bu o kişinin algılama standartlarıyla ilişkili olan bir sonuçtur. Allah Teala sizi ayrı değerlendirir. Hangi ölçüde gayret sarf ettiyseniz ona paralel bir derecat kazanması mutlak olarak söz konusudur. Başarı kazanamadığınızı, onu mutlu edemediğinizi düşünelim. Bu neticeyi değiştirmez. Siz o gayretin sahibi oldunuz. Öyleyse o gayretin devamı süresince devamlı derecat kazanmayı hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çok seviyor. Ve mutlaka kendinizi kurtaracak bir derecatı kazanmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine tabi olduktan sonra o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran gene Allah'tır. O kişiye zikir zevkini veren gene Allah'tır. Yardımı hiç bitmez. Hep Allah Teala yardımını devam ettirir. Sizin kalbiniz başkalarına iyilik yapmaya dönükse Allah'tan devamlı yardım alırsınız. Her kim başkalarına kötü davranışlar sergiliyorsa, şeytan durumu hakimse, ona yardım eden de şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan daima mevcuttur. Onlar her an sizin kötü şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Düşünce sisteminize girmeye çalışırlar ve sizi yanlış şeyler yapmaya, insanlara zarar vermeye, kısaca size derecat kaybettireceği davranışlarda bulunmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olursanız hedefiniz başka insanları daima mutlu etmek olacağı için siz gayret eder başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız bunu başaramasanız bile derecatı kazanırsınız. Allah her zaman niyete bakar. Niyetiniz ne? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmuşsanız, bu davranışınız hedefine ulaşamasa bile Allah Teala size mutlaka
derecat verir, derecat kazanırsınız. Başka insanlara kötü davranmak istediğiniz zaman bunu başaramazsanız derecat kaybetmezsiniz. Başardığınız takdirde derecat kaybedersiniz. Bir başka ifadeyle Allah Teala insanların güzel davranışlarını mükafatlandırıyor. Kötü bir davranış düşünceden geçmişse, hedef de ittihaz edilse, hedefine ulaşamazsa o kişinin derecat kaybetmesi söz konusu olmuyor. Yani Allah Teala insandan yana. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk adı verilen müessese her zaman hüküm fermadır. Yeter ki kişi başkalarını mutlu etmeyi dilesin, böyle bir gayretin içinde olsun. Gayret mutlaka o kişiye mutluluk verir. Başka insanları mutlu etmeye çalışan bir insan mutludur. Onları mutluluk vermeye çalıştığı için derecat kazandırıcı bir işlemle meşguldür. Allah Teala sevgili kardeşlerim kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Davranış biçiminizin bir başkasını mutlu etmesi istikametinde mi hedefiniz? Derecat kazanırsınız. Onu mutlu edemediniz, derecat kazanırsınız gene. Mutlu ettiniz, gene derecat kazanırsınız. Çalışmanız Allah için yeterlidir. Çünkü sonuç bir başkasına aittir. Siz belli bir düşüncenin sahibi olarak eğer ben ona şöyle şöyle davranırsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsunuz ve bunu tatbikata sokuyorsunuz. Allah Teala sizin hangi maksatla bunu yaptığınızı en iyi bilendir. Hedefiniz onu mutlu etmekse mutlu edemezsiniz de derecat kazanırsınız. Mutlu edebilirseniz daha çok derecat kazanırsınız, edemezseniz gayretinizin mükafatını mutlaka gene alırsınız ama derecat daha az olur. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'nın istediği şey o insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. İnsanları sevmekten bir şey kaybetmezsiniz ama kazanırsınız. Bir adım daha atalım. Size kötülük yapanları da sevin. Başka bir ifade kullanalım. En azından sevmeye çalışın. Bu da Allah katında değerli bir şey. Sevmeye çalışmak, sevememekle de noktalansa gene bir kişiye fayda sağlar. Çünkü Allah Teala sizin niyetinize bakar. Neyi dileyerek ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, huzur içinde yaşamak, bütün insanlar için hedef tayin edilmeli. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa dünya cennet olur. Çünkü herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için bir gayretin sahibi olacaktır. Sever verse de, yani başkasını mutlu edebilse de, edemese de o kişi derecat kazanır. Mutlu edebilirse daha çok kazanır. Edemese de niyeti halis olduğu için, hedefi o kişiyi mutlu etmek olduğu için gene derecat kazanır. Ama mutlu edebilirse karşıdakinin mutluluğu ayrı bir mükafat sağlar ona. Zaten o kişi bu hedefe dönük olarak o gayreti sarf ettiyse
gayretinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu elbette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman hep güzel hedefleriniz olmalı. Hep başka insanları mutlu kılacak, onlara huzur verecek, onları sevindirecek davranışlar. Neden? Çünkü buna değil başardığınız nokta tevessül ettiğiniz, onu sağlamak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz derecat kazanmaya başlarsınız. Allah-u Teala niyete çok önem verir. Niyetle sonuç farklı olabilir. O kişiyi mutlu edememiş olabilirsiniz. Ama sizin niyetiniz gerçekten mutlu etmekse ve siz kendi öğretiniz içinde, kendi hayat tabiatınız içinde, başkanı birini mutlu etmek istikametinde size düşen bildiğiniz standartları uygulamışsanız, bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Başarsanız da alırsınız, başaramasanız da alırsınız. Önemli olan sizin bu konudaki düşünce standartlarınız ve buna bağlı olarak yaptığınız işlemler. Bir başka insanı mutlu etmek için ne yaptınız? Allah bunu dikkate alır. Kalbinizden geçenleri de bildiği cihetle, kalbinizden geçen şey bir başkasını mutlu etmekse, bu istikamette size düşen her şeyi yaptıysanız, derecat kazanırsınız. Her şeyi kelimesini fazla kullandık. Size düşenleri yaptıysanız, bir kısmını yaptıysanız, gene derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada bizi en çok mutlu edecek olan şey nedir? Başka insanlara mutluluk verebilmek. Eğer bu gayretin içinde olursak, bir, herkes tarafından seviliriz. İki, Allah-u Teala tarafından seviliriz. Allah-u Teala kalbinize bakar ve görür ki her an birilerini mutlu etmek için bir faaliyettesiniz. Bu size devamlı derecat kazandıran bir husustur. Aynı zamanda böyle bir faaliyet içinde olan insanın başkalarına zarar verip de derecat kaybetmesi de söz konusu olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala metodunu koymuş, uygulamaya açmış ve insanlara diyor ki sevin diyor. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara yardım edin. Ve her yardımınızda derecat kazanın. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O zaman etrafımızdaki herkesi hepimiz çok sevmeliyiz. Ne kadar çok seversek, o kadar çok onlara yardımcı oluruz. Ne kadar çok yardımcı olursak, onları ne kadar çok mutlu edersek, her ikisi de geçerli, onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar çok derecat kazanırız, onları ne kadar mutlu edersek o kadar çok derecat kazanırız. Allah-u Teala ne istiyor bizden? İstiyor ki başkalarını mutlu ederek asıl biz mutlu olalım. Öyleyse mutluluğun kaynağı başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşriye tabiyeti, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşid, onun için uygun gördüğü mürşid kim ise onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak, önünde diz çöküp tövbe edecek ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlerini bilmeyen insanlar ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatanın arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh, Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek. Ve Allah-u Teala herkesin ruhunu da bir
Fizik bedenini de 2, nefsini de 3, iradesini de 4, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından indirilmiştir. Ve o indirilen aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüeller yani merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Mürşide tabiyet 2. safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. safa. Fizik vücudun teslimi 4. safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa. Muhlis olmak 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu. Fizik bedenini teslim etmiş oldu. Nefsini teslim etmiş oldu. Ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuca ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Herkes, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." tarzında bir talebi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak suretiyle perçinlemesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah-u Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce
yıl geçmiştir. Birinciden, yani Tevrat'tan sonra İncil'in inmesi yüzlerce yılı gerektirmiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gene yüzlerce yıl gerektirmiştir. Ama Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Üç kitaplı dini araştırdığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'ı ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim, dünya sulhunu ifade eder. İşte burada Amerika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'tan veriyor. Arkasından İncil'den de veriyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki bu 3 tane kitaplı din Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda Tevrat'ta bu 7 safa ve 4 teslim

Allah'ın dini var. O din Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim, madem ki Musevilikte var, madem ki Hristiyanlıkta var, madem ki İslam'da var, bu muhteva 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir bu eşyanın tabiatına. O gün bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki dört ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçhimiz ve irademiz, bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini, yani teslim dini, adını bu istikamette almış, tamam. Ama kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Museviliğe baktığımızda orada da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu görüyoruz. Üç dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 Safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da, Musevilikte ve Hristiyanlıkta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 Safa ve 4 tane teslim, 3 kitaplı dinde de net ve açık, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık, temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir. İşte Allah Teala'nın bize verdiği görev dünya sulhunun kurulmasıdır ve dünya sulhunun kurulmasındaki temel hedef budur. Çünkü dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve merasimler her iki din arasında yüzlerce yıl geçtiği için farklı hüviyetlere bürünmüştür. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da

0: İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüze gere gere söyleyebiliriz ki üçü de, yedi Safa ve dört tane Teslim'i net olarak muhtevasına almış. Üçü de yedi Safa ve dört Teslim'den oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Savaş mı istiyor? Hayır. Allah Teala sulh ve sükun istiyor. Bütün dünyanın insanların birbirini sevmesini, birbirini yüceltmesini ve birbirini mutlu etmesini istiyor. Allah mutluluk istiyor insanlardan. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de bu istikamete yönelik olarak indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşit kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde ta baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki, daha sonraki, daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? Yedi Safa ve dört Teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala yedi Safa ve dört Teslim'den bahsediyor ve her birini en açık şekilde ayetlerde anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Okuyoruz. Gene yedi Safa, dört Teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane Safa, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine yedi Safa ve dört Teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp İradenin teslimiyle son bulan bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alan bütün. Öyleyse ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlardan bahsediyorsak, onların da Allah Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, Onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten faktörlere baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur. Kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh, kendi kitaplarında mevcut olan statü içinde ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Hazreti Musa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah-u Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hazreti Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safha. Er-ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse işte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onlara ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah Teala. Şimdi bu karmaşa içinde kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 safa ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hamdolsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safa 4 teslimi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz. Rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sulhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle, yani 7 safa ve 4 teslim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurlar itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, 3 kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında. Hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hepsi bilecektir ki 7 sefa ve 4 isim sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev bütün insanlığa dünya sülhünün ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu, sevgili kardeşlerim, dünya sülhünü oluşturacak olan tek yoldur. Üç kitaplı dinin de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların, ispat vasıtalarının sahibiyiz. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse, Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz, onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek birbirinin 7 safa ve 4 teslimde aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sülhünün en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, üç dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzde buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sülhünün eşiğindeyiz. Allah Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o üç kitaba da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah Teala neyi üzerimize farz kılmışsa o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz? Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız. Daha Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daimi zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa, biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa, o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez, namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah-u Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım,
Daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tartılacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde, gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde, ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2.4 saat, yani 24 saatin onda biri kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz onda birdir. Günün dörtte biri kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, dörtte birdir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize.
Sonra 198'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gelişer gelişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. Ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da sitetin müntahaya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Mutlaka eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar
nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Öncü kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman orada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri süluk, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta soğurulma havuzlarında bütün ruhlar su aralırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk, mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytülmaktes'in aslında, beşinci katta Beytülharam'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh.

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Eken, başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin imamı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Ve kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Bu arada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu

Bütün mürşitler bu kategoriye girer. Ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar. Sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resuldür. Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer açmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah-u Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirde bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah-u Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. الفاتحة مع الصلوات

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Allah ki kainatı yaratmış. Bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. Bu sonsuzluğun içinde dünya adı verilen bir gezegende bizler bu zaman parçasında

dünyaya gelmişiz. Hayattayız, yaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek gibi bir güzelliği yaşamak imkanının da sahibiyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. O hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes cennetine girsin. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Ve Allah'ın yaratmasında bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olmak üzere bir üçlü söz konusu. Ruh, baştan faziletlerle dolu, güzelliklerle dolu, Allah'ın emirlerini yapmaya yönelten, yasaklarını da işlememeye icbar eden bir hüviyet taşıyor. Nefsimiz ise başlangıç itibariyle Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlememizi isteyen bir hüviyetle çıkıyor karşımıza. Bütün afetler onda öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. 19 ayrı cins afet nefsimizin afetlerini teşkil ediyor. Bunların hepsi Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri bize işletmeye çalışan bir hüviyet taşıyor. Ama Allah'ın üfürdüğü ruh dengeyi kuruyor. Ruhsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği fiilleri asla işlemememizi emrediyor. Hasletler de buna dayalı. Allah ile olan bir yaratık olan insanın ilişkileri Allah-u Teala'nın dizaynına uyabilse kişiler onları en üst seviyede mutlu edebilecek bir özellik taşıyor. Ama nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmamızı istiyor bizden. Emrettiklerini de yapmamamızı. Şeytan istiyor ki Allah'a karşı bir savaş verelim. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmeyelim. Yasak ettiği fiilleri de işleyelim. Ve böylece mutluluktan onu asla yaşayamayacak kadar uzak olalım. İşte kainatı ve bizleri yaratan Allah'ın istediği bizim mutluluğumuz, huzur içinde bir dünya hayat yaşamamız ve kıyametten sonra da sonsuza kadar ve ölümden sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, ikisi de mümkün mü? Evet, ikisi de mümkün. İnsan Allah'ın söylediklerine bakarsa, Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de aynı esasların mevcut olduğunu görecek. O zaman aradaki yüzyıllar süren mesafe sebebiyle yüzlerce yıl sonra Musevilikten yüzlerce yıl sonra Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlıktan yüzlerce yıl sonra Müslümanlık geliyor. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle farklılaşmalar oluşmuş. Ama realiteye bakarsak
zaman itibariyle konuşuyoruz. Tevrat'a baktığımız zaman da Allah'a ulaşmayı dilemenin varlığını görüyoruz. Tevrat'ta mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi yedi etti. Hepsini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu asli unsur itibariyle hiç değişmemiş. Yedi tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin tesliminde son bulan. Ve dört tane de teslim. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte dinler isimler almış. İslam dinine baktığımız zaman da bunun adının İslam olduğunu görüyoruz. Yani teslimlerden oluşan bir din. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim bunun üç tane değişmez harfidir. İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse selam kelimesi, selamet kelimesinin de muhtevasını olan bu dizaynda İslam'ın ulaştıracağı yerin selamet olduğu ortaya çıkıyor. Selamet, selamete çıkmak. Cennete giden insanlar selamete ermiş olanlardır. Cehenneme giren insanlar da selamete erememiş olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvela bizden ne istiyor diye düşünmeliyiz. Yaşamak, Allahsız bir yaşantı hüviyetindeyse o zaman insanları mutlu etmesi elbette mümkün değildir. Normal statüde insanlar ihtiyaçları yerine getirildikçe ondan haz duyacaklardır ve onun dışında hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ama eğer devreye Allah girerse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar geçen zaman parçasında bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşayacaktır. Ta ki ruhunu Allah'a teslim etsin. Ta ki Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsın. Birinde teslim etsin diyoruz, ötekinde de Allah'a ulaştırsın diyoruz. İkisi de doğru. Hem ruhumuzu Allah'a kendisi ulaştırıyor Yüce Rabbimiz, hem de bunu gerçekten biz ulaştırmışız gibi bizleri mükafatlandırıyor. Daha bir insanın Allah'a ulaşmayı dileme noktasında cennetin birinci katına ulaşması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer, Allah'a ulaşamadan ölse de onun gireceği yer mutlaka cennettir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka hacet namazını kılmak gelecektir içinden. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi gidip mutlaka
ona tabi olacaktır. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudu terk etmez. Tabiyet ruhun vücudu terk etmesiyle noktalanır. Ve bundan sonra kişinin yapacağı şey ruhunu 7 tane gök katından aşırıp nefsinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini gerçekleştirmesini temin etmektir. Başlangıçta %2 rahmet nuru alır fizik vücut. Ondan sonra 7 defa %7'lik fazıl nurlarını alır. 7 kere %7 %49 eder. %2 de başlangıçta alınan rahmet nurunu buna eklediğiniz zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Yani baştan aşağı karanlıklara dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi sadece afetlerden oluşan nefsin kalbi artık nur dolmaya başlamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge neydi? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge, başlangıçta tam bir denge söz konusu. Hem nefsimiz var, bizi devamlı kötülüklere davet ediyor. Hem de ruhumuz var, bizi devamlı derecat kazanacağımız güzelliklere doğru sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva, nefsimizin kalbindeki bu afetler, %100 afet, insanları hep Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmekten uzaklaştırmaya çalışır. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Ve iç dünyamızda devamlı bir çatışma süregelir. Allah Teala'nın istediği sonuç nedir? Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması. İşte bu %49 nurdan %100 nura ulaşabilmek, %2 rahmet nurunu da başlangıç için devreye koyarsak, %51 bir aydınlığın kişi Allah'a ulaşma dilediği takdirde kalbinde var olması sonucuna ulaşırız. Mutluluksa nefsin kalbinin daha çok nurlarla dolmasıyla hedefe ulaşacaktır. Hedef nedir? Nefsin kalbinde hiç afetin kalmadığı bir yeni
Sonuç. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde afetlerin azalabilmesi bir şarta bağlıdır. Allah kelimesi nefsimizin kalbindeki afetleri devre dışı bırakacak olan ve yerine Allah'ın katından gelen, Allah'ın kalbimize gönderdiği nurları oraya ulaştıran bir hüviyet taşıyacaktır. Bir mürşide tabi olmadan Allah kelimesinin tekrarı insanlara fazla bir şey sağlamaz. Ama insanın zikirde olması, onun en azından zikirde olduğu sürece huzurlu olması demektir. Bu nefsin kalbinde bir değişiklik yapmaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı denememişse ve tabiatıyla mürşidine de ulaşmamışsa, Allah'ın katından nur gelmesi söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse, bu noktadan itibaren o kişinin zikretmesi, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesini intihac eder, sonuçlandırır. Bu nurlar o kişinin kalbine gelecek ve kalpteki karanlıkları, yani afetleri oluşturan statüyü, afetler oluşturan muhtevayı adım adım kapı dışarı edecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, her zaman Allah'ın bizden ne istediğine bakmalıyız. Allah Teala bizden cemaat halinde yaşamamız itibariyle başka insanlara yardım etmemizi ister. Allah Teala bizden etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi ister. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, bunun ne kadar muhteşem bir sevinç verici muhteva taşıdığını yaşayacaktır kişi. Adım adım güzellikler onu saracaktır. Allah'ın dostu olan kişi, Allah için yaşayan kişidir. Allah için yaşayan kişi ise, başkaları için yaşayan kişidir aynı zamanda. Kim hayatını başkalarına adamışsa, hayatını başkalarının mutluluğu için sürdürüyorsa, her açıdan bunu gerçekleştirmeyi bir vazife telakki etmişse, o zaman bu kişi için dünya yaşanmaya değer bir yerdir. O dünya üzerinde yaşarken mutlu bir hayat onu saracaktır. Başkalarına hizmeti çoğaldıkça mutluluk da artacaktır. Zikri çoğalacaktır. Zikri çoğaldıkça nefsinin kalbine girip yerleşen nurlar da daha çok, daha çok yer tutacaktır nefsinin kalbinde. Ve kişi daim zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi hiçbir karanlığı kalmayan %100
aydınlığa ulaşacaktır. İşte bu kalbin nurlanmasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi %100 nurla dolar. Bunun anlamı artık o kişide afetler ona hakim olamaz. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Bu istikamette iç dünyası ona bir talep getirmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların yaşamasını istiyor ve insanların mutlu bir hüviyette yaşamasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa kendisine Tevrat indirilen bir peygamberdir. Hazreti İsa kendisine İncil indirilen bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen bir peygamberdir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Şeriat kitapları nebilere yani peygamberlere indirilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Bir, peygamber Resuller var. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bir peygamber Resuldür. Bir de veli Resuller vardır. Her devirde o devrin imamı Resuldür. Bu risalet peygamberlerin olduğu devirde o peygamberin ikinci vasfıdır. Ama peygamberlerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiğini biliyoruz. O son peygamberdir. Yani Hatem'in Nebiyindir. Nebiyin, Nebiler demek, Nebilerin hitam bulduğu peygamberdir. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten gelir ve sona ermek manasını taşır. Peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona ermiştir. Bu sebeple ona Hatem'in Nebiyin denir. Nebilerin itham olduğu kişi, Nebilerin sonuncusu olan kişi. Ve devrin imamlığı müessesesi, peygamberlerin hayatta olduğu devirlerde mutlaka peygamberler tarafından yürütülmüştür. Mutlaka peygamberlerden oluşur. Ama peygamberlerin devre dışı kaldığı zaman parçaları Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Bir açıklık görüyoruz. Bir devre
peygamberlerin olmadığı devre. Bu devreler fetret devridir. Peygamberler arasındaki o devrelerde de devrin imamları hep görev yapmışlardır. Ama peygamber değillerdir. Yani nebi değillerdir. Onlar resullerdir. Öyleyse bir tarafta nebi olan peygamberler var. Nebi olan devrin imamları var. Bir tarafta da veli olan devrin imamları var. Üstün olanlar nübüvvetin sahipleridir. Yani peygamber olan resullerdir. Risalet hiçbir devirde bitmeden kıyamete kadar devam edecektir. Ama nübüvvet hem aralıklı olarak tahakkuk etmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim'le başlıyor olay. Nihayet son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, ama arada bir hayli boşluk var. Bu boşluklarda devrin imamı var olmak mecburiyetindedir. Olmaması mümkün değildir. Çünkü huzur namazını Allah'ın huzurunda kılınan namazı kıldıran bir kişi vardır. O devrin imamıdır. Mutlaka bütün devirlerde bir devrin imamı mevcuttur. Ama peygamberlerin sona ermesinden sonra ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Atemin Nebi'indir. Yani nebilerin hitam olduğu, sona erdiği peygamberdir. Ondan sonra artık peygamber gelmeyecektir. Bunun manası ne? Bunun manası kıyamete kadar devrin imamlığı devam edecektir. Ama nebiler tarafından değil, nebi olan resuller tarafından değil, veli olan resuller tarafından idare edilecektir. Görev deruhte edilecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması asli hedefimiz olmalıdır. İnsanların mutluluğuna hepimiz zemin hazırlamak üzere kendimizi teçhiz etmeliyiz. Kim başka insanlara ne kadar mutluluk verebilirse kendisi onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlu olur. Bu Allah'ın öyle bir güzelliğidir ki Allah bu standartları koyarak insanları, başka insanları mutlu etmeye yöneltmiştir. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Ama iki insana mutluluk verirseniz, ikisine verdiğiniz mutluluk kadarını yaşarsınız. 3, 4, 5, 6 veya çok sayıda insana mutluluk vermeyi başarırsanız, hepsine verdiğiniz mutluluk kadar, onların toplamı kadar mutluluğu gene siz yaşayacaksınız. Allah Teala'nın ne kadar muhteşem bir kanun koyduğunu belirtmek istiyorum. Allah Teala istiyor ki herkes bu nimetten faydalansın. Herkes başkalarını mutlu etsin. Ne kadar çok insanı mutlu ederse o kadar çok kendisi mutlu olsun.
İşte bu dizayn ilahi dizayndır. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bizler hasbel kader dünyaya bu devrede gelenleriz. Bu devrede dünyada verilen bu gezegende hayatlarını yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hayatımızı boş geçirmemizi uygun görmüyor. Bizi, hepimizi bir amaca yöneltiyor Allah Teala. Bu amaç başkalarını mutlu etmektir. Ama sonuç, başkasını hangi ölçüde mutlu ederse, mutlu eden kişinin o kadar mutluluğu kendisinin de yaşaması vakasıdır. Kim başka insanları mutlu edecek bir güzelliği oluşturmuşsa, ona verdiği mutluluğun aynını Allah Teala mutluluğu veren kişiye de mutlaka yaşatacaktır. Bu Allah'ın temel kanunudur. Niçin Allah Teala böyle bir statüyü koymuş uygulamaya ve insanlara açıklama yapmış bu istikamette? Bu açıklamayı yapmış ki insanların hepsi başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışsınlar da kendileri mutlu olsun diye. Hem başkalarını mutlu etsinler ama hem de kendileri mutlu olsunlar diye. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan arasında büyük mutluluk farkı vardır. Kim ne kadar çok insanı mutlu ettiyse o da Allah-u Teala tarafından o kadar çok mutlu edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımızı eğer biz başkalarının mutluluğuna adarsak, hayatımız boyunca başka insanları mutlu etmeye çalışırsak, o mutluluğu hangi ölçüde başarmışsak, ne kadar çok insana mutluluk vermişsek, onlara vereceğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için o muhteşem kalabalığa verebildiğimiz mutluluğu toplam olarak biz de yaşarız. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan aynı boyutta mutluluğu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın kanunları adaleti tam olarak aksettirir. Allah el-adildir. Adil sıfatı Allah'ın temel kanununu oluşturur. O adaletin gerçek sahibidir. Ne ister? İster ki herkes mutlu olsun. İster ki bu sebeple insanlar başkalarını mutlu etsinler de her birine verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutluluğu yaşayacakları için daha çok insana daha büyük mutluluk versinler. Böylece onları mutlu ederek kendileri de mutlu olsunlar. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah kanunu ne kadar güzel koymuş değil mi? Hani bir zamanlar ne söylüyorduk? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok siz mutlu olursunuz. Etrafınıza sizden hangi ölçüde mutluluk yayılıyor?
İşte size mutluluğunuz, o etrafa ulaştırdığınız mutluluk kadardır. Ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, o kadar çok mutluluğu kendiniz yaşarsınız. Ve yaşadıkça aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve neticede kişinin kendisinin mutlu olması mümkünken neden başkalarına huzursuzluk verelim de biz de onlara verdiğimiz huzursuzluk kadar huzursuzluğu yaşayalım? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil mi? Bunu yapmak huzursuzluğu satın almak demek. Başkalarını mutsuz etmek, kişinin kendisinin mutsuz olmasına sebebiyet veren önemli olaydır. İşte insanlar bunun farkına varacak diye şeytanın ödü kopuyor. Ama Allah-u Teala da bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç korkmayın. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayın. Görün bakalım hangi ölçüde mutlu oluyorsunuz. O zaman Allah-u Teala'ya beraberce hamd edeceğiz ve şükredeceğiz. Allah-u Teala istiyor ki herkes başkalarına mutluluk versin. Hayatını buna göre tanzim etsin. Hayatı boyunca hep bu istikamette gayret etsin. Hep başkalarını mutlu etmeye çalışsın da asıl kendisi mutlu olsun. İşte dünya adı verilen bir gezegende hayata Allah-u Teala bizi ulaştırmış. Bu dünyada doğmuşuz. Ve Allah-u Teala hepimizi başka bir hedefe yönelik olarak değil, mutlu olalım diye yaratmış. Allah'a yaklaşamayan bir insan, Allah'ın kendisine verdiği görevleri yerine getiremeyen bir insan, başka insanları sevemez sevgili kardeşlerim. Sevgi onun yüreğine lazım gelen boyutta yerleşemez. Allah Teala onun için seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. O zaman hem biz bu lazımeye riayet etmek mecburiyetindeyiz, hem de etrafımızdaki insanların bu istikamette yanlış yapmalarına mani olacak sözleri onları kırmadan söylemeliyiz, anlatmalıyız. Herkes hayatını başka insanların mutluluğuna adadığı takdirde bütün dünya süt liman mutluluktan ibaret bir dünya olacak. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hedefi bu olsun. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı kendinize şiar edinin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: padre che altre.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad, inzilna min shaitan. Alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanız için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin Allah Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız, o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı.

tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. İkinci safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de üçüncü kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama birinci kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil, onlara anlatın, bırakınız daha ötesini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun

kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına, Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır.
Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine 1 derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka
gösteririm diyor İrşad makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah Teala tarafından bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir.
kalplerinde zevk olanlardır, kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah Teala tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah Teala. Öyleyse sevgili inciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat, mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. 7 kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor, benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor, kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz.
sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliya Allahü la haffin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik hüviyetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım.
Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor, ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe, hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadet dediğin, ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş iblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala,
Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim,
Bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse insan Allah'a en yakın mahluktur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz halk edildik. Allah Teala tarafından insan yaratıldı, halk edildi. Sonra çocuklar, onların çocukları, onların çocukları asırlarca hep yaşadılar, öldüler. Bu devrede de bizler hayattayız. Yaşamak Allah-u Teala'nın standartları içinde mutlu olmak hedefine dayalı olmalıdır. Allahsız bir mutluluk ise hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken, otururken ve yatarken hep mutluluğu yaşamasıdır. Bu ise nefs tezkiyesine ve nefsin tasfiyesine bağlıdır. İkinci bir yol mevcut değil sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadıkça, Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a teslim olmadıkça mutluluğun yaşanması, ne yaparsanız yapın, mümkün olmaz. Allah'ın devrede olmadığı bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir insanın huzur içinde, sülh ve sükun içinde yaşamasıdır. İç dünyasında sülh ve sükunun sağlanabilmesi için kişinin nefsinin afetlerinden beri olması, nefsinin afetlerinden kurtulması gerekir. Allah Teala nefsi bütün afetleriyle insana mal ettikten sonra insana ruhundan üfürüyor. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Yani Allah Teala bir insana nefsin afetlerini verdiği zaman o insanın Allah Teala'nın indinde iç dünyasında dengelenmesi lazım. Bu dengelenmeyi Allah Teala ona ruh üfürerek vermiş. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Öyle ki ikisi birbirine denk gelir. İşte insanoğlunun bu dengeyi ruhun hasletleri yerine ait olduğu yerlere oturmasını temin ederek gerçekleştirmesi gerekir. Yani ruhumuzun hasletleri arttıkça o hasletlerin muhtevası büyüdükçe nefsimizin afetlerinde o kadar azalma söz konusu olur. Bu mutluluğun giderek yükselmesi demektir. Bu sebeple Allah-u Teala nefs tezkiyesini herkese müyesser kılmış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insanın Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği 7 tane evrede %7 nefsinin kalbindeki nurların artışı söz konusu olur. Zikri giderek artacaktır. Arttıkça nefsin kalbindeki afetler yerini nurlarla değiştirecektir. %7 49 eder. 7 kere 7 49 eder. Ama kişinin %2 de rahmet birikimi var. Başlangıçtan beri devam eden bir müessese. Sonuç ne oluyor? 49 artı %2 rahmet nuru, %51 kişinin nurlarla dizaynı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir denge halinde kişiye bunu vermiş. Afetlerin karşılığı nefsin kalbi %49 artı 2 nurlarla dolarsa burada denge sağlanır. Ama kişi daha çok mutlu olmak istiyorsa daha çok zikir yapacaktır. O zaman o kişi bu ruhun teslimi olan bu noktada kalmayacaktır. Fizik vücudun teslimine ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 defa %7'lik bir dizaynı, nur oluşması dizaynı gerçekleştirmesine bağlıdır. Başlangıçta zaten kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez %2 rahmet nuru Allah Teala tarafından veriliyor. Ondan sonra kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsini teskiye etmesi lazım. Her birisi %7'lik bir muhteva ifade eder. Bu %7'lik muhtevayı 7 defa gerçekleştirirsek emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde kişi %49 daha başlangıçtaki %2 rahmet nuruna nur katacaktır. O zaman %49 artı 2 %51 eder. Ederse ne olur? O kişinin nuru karanlıklardan daha öteye taşınmış olur. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu bununla kalıyor mu? Eğer Allah-u Teala'nın yolunda bir insansa, o Allah'tan talepte bulunur. Ey yüce Allah'ım, hamdolsun ki herkese verdiğin imkanı bana da verdin. Ben sana ulaşmayı diledim. E sen de benim ruhumu sana ulaştırdın. Böylece sana ulaşmayı dilediğim andan itibaren evliyalık makamının başlangıcına adım atan ben ruhumu sana hayattayken ulaştırarak ermiş evliya olmak mertebesine hamdolsun ki ulaştım. Ve Yüce Rabbim bunu sen yerine getirdin. Çünkü diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, yani bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım ve onu ermiş evliya yaparım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, evliya olmuş mudur? Hayır. Mürşidine ulaşır, evliya olmuş mudur? Hayır. Tabiyeti gerçekleştiği zaman evliyalığa ilk adımını atmıştır. Bu kişi fizik standartlarda Allah'ı zikredecektir ve ruhu 7 defa %7'lik nur birikimiyle başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ve sonra aldığı %49'a ulaşan 7 kere 7 49 eder fazıl nuruyla bu kişi nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Başlangıçtaki denge neydi? O kişinin ruhu vardı kendisinde. %100 hasletlerle doluydu. O kişinin nefsi de vardı. O da %100 afetlerle doluydu. Bir denge üzere kişi hayata atıldı. Ama Allah-u Teala'nın emri var. Ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah-u Teala'ya bu dünya hayatını yaşarken ulaştırılması Allah'ın temel emri. Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 sefa 4 teslimi hepimizin üzerine farz kılmış. Tevrat'ta da, İncil'de de bu ayetleri birer birer Allah-u Teala bize gösterdi. Hepsini tespit ettik. Tevrat'ta da aynı husus var. 7 sefa 4 teslim Allah-u Teala tarafından emredilmiş Musevilere. Sonra İncil'de 7 sefa ve 4 teslim yer alıyor. Hristiyanlara da emredilmiş. Sonra Kur'an-ı Kerim'de 7 sefa ve 4 teslim yer alıyor. İslam'a da emrolunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani asli unsurlar olarak ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Böyle bir dilek neyi ifade eder? Böyle bir dilek kişinin ermiş evliya olmasını gerçekleştirir. Ermiş evliya. Aslında evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek ama dilimizde evliya kelimesi tekil olarak kullanılmakta. Sevgili kardeşlerim, işte çevrenizde bulunan herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğiniz oluşur oluşmaz, Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ve de 7-8 aylık bir zaman parçası içinde Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için benim zikir yapmam lazım, zikrimi artırmam lazım diyeceksiniz. Gayet tabii. Ve o zaman göreceksiniz ki Allah Teala sizin zikrinizi arttırıyor. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki sözü açık bir gerçeği ifade ediyor. Kulun görevi mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bu dileğin sahibi olan kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah Teala ona o kadar ömür vermişse en az, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere gösterdiği hedef, hepimiz için açık ve kesindir. O, bizlerin sonsuz mutluluklara ulaşmamızı ister. Bunun için ruhun teslimini farz kılan Allah Teala, fizik vücudun teslimini de farz kılmış. Nefsin teslimini de farz kılmış, iradenin teslimini de farz kılmış. Ama bir insanın cehennemden kurtulabilmesi o kadar kolay bir sebebe dayalı olmuş ki herkes cehennem.

Peki sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi olacaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki hasletler 7 kere 7 %49 eder. Her kademede emare kademesinde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede %7 nur birikimini gerçekleştiren bu kişi fazıl birikimidir bunlar. Nefsinin kalbinde %49 birikimi oluşturmuş olur. Başlangıçta da daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda %2'lik rahmet birikimi ne oldu? %49 artı 2, %51 eder. Bu kişinin nefsinin kalbi ruhu Allah'a ulaştığı için artık ruh yoktur ortada. Ama nefsi dengeyi kurmuştur. Ve Allah-u Teala'nın istediği ermiş evliya olmuştur kişi. Allah'a ermiş olan bir veli, bir Allah dostu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese ardına kadar kapıları açmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız sadece. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Ve sizi üçüncü kat cennete ehil kılacağım ve sizi dünya mutluluğunun yarısını da yarım mutluluğu yaşamanızı sağlayarak mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, kim tam mutluluğu istiyorsa onun yapması lazım gelen şey dik yokuşu tırmanmaktır. Ve de ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmektir. Kişi daimi zikre ulaştığı anda kesintisiz mutluluğu yaşamaya başlar. O daimi zikirdedir artık. Daha sonra tesbihe geçecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada daimi zikre ulaşan insan Allah Teala'nın en sevgililerinden birisi olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kimseye kötülük edemez. Onu kötülük edenler olur mu? Olur. Ama o kimseye kötülük edemez. Kendisine kötülük edenleri de affetmek gibi Allah Teala ona bir muhteva verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cezaların da mükafatların da sahibidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Ve bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutluluğun kapısını açması demektir. Bir, cennetin kapısını açması demektir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekte bulunan bir kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu dilek kalptense o kişi mutlaka mürşidi arayacaktır. Mürşidini bulmak için içinden çok derin bir talep gelecektir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka ama mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. İşte

O kendisine gösterilen mürşidi kişi mutlaka bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de bu istek mutlaka bu hedefe onu ulaştırır. Ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Ama ruh henüz vücudundan ayrılmamıştır. Öldüğü zaman ayrılır. Fakat kişi yoluna devam ederse, mürşide tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşmak üzere kafileye katılmıştır. Ne yapacaktır kişi? Zikrini arttıracaktır. Böylece artan zikre onun ruhunu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara taşıyacaktır. Yedinci katta o ruh yedi tane alemi geçecektir soldan sağa doğru. Ve yedinci alemde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına sitretin müntehadan yükselerek ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ermiş olmak demektir. Ermek, nereye ermek? Allah'a ermek. Allah'a neyin ermesi? Allah'a, Allah'ın olan ruhun ermesi. Ne olmuştu? Doğmuştuk. Doğar doğmaz Allah Teala bize ruhundan üfürmüştü. Üfürmediği hiç kimse yoktur sevgili kardeşlerim. Olması da mümkün değildir. Allah Teala'nın adaletsizlik yapması hiçbir zaman söz konusu olamaz. O adaletin gerçek sahibidir. Adalet Allah'ın %100 sağladığı, oluşturduğu bir müessesedir. O sever. O mutlu eder. Allah Teala normal standartlarda Allah'ın emirlerini yerine getiren insanları hiç üzmek istemez. Onların üzülmesini istemez. Allah Teala'nın kanunları ne ekersen onu biçersin kanunlarıdır. Kim başkalarına kötülük ediyorsa o cezalanır. Kim Allah'ın kanunlarını hiçe sayıyorsa o Allah'ın değil şeytanın dostudur. İblisin dostudur. O insanlar hep başkalarına kötülük edebilecek vasıflarını taşırlar. Ve her yaptıkları kötülüğün karşılığında da Allah Teala onlara mutlaka ızdırap verir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranış yapmışsanız, bunun iç dünyanızda azabını mutlaka Allah Teala size çektirmiştir. Bunun adına Allah Teala vicdan azabı diyor. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu azabı yaşamamak için herkesi mutlu etmeye çalışmamız lazım. İşte Allah'ın temel emri budur. Herkesin başkalarını mutlu etmek sadedinde harekete geçmesi. Bu hazzı alınca hangi hazzı? Kim başka birine bir mutluluk yaşatırsa Allah Teala mutluluğu yaşatan kişiye de aynı hazzı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı
Başkalarını mutlu etmeye adarsanız, onlara sağladığınız her güzel davranışın arkasından siz mutluluğu yaşarsınız. Onlara da yaşatmış olursunuz. Ama etrafınızdaki kişiler çok. Onların her birine onları mutlu edecek bir şey yaparsanız, her biri mutluluğu yaşayacaktır sizin ona o güzel davranışınız sebebiyle. Ama siz her birinin yaşadığı mutluluğun toplamını yaşayacaksınız. Öyleyse neden kin? Neden nefret? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret bütün insanlar için Allah Teala tarafından yasaklanmıştır. Şeytan da alabildiğine insanların kinlerini ve nefretlerini çoğaltmaya çalışır. Şeytan devamlı olarak insanlara telkinde bulunmaya çalışır ki o sana şöyle şöyle kötülük etti, sen de ona cevabını ver, intikamını al. Ya da karşıdaki kişi hiçbir konuda kabahatli değil ama şeytan o insana kızmanızı isteyebilir. O herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ama Allah Teala bunu şarta bağlamış. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişi cehenneme gider. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer ise cennettir. Öyleyse her gün elinize fırsatlar geçecektir sevgili kardeşlerim, başka insanlara iyilik etmek üzere. Bu kadar mı hepsi? Hayır. Yaptığınız bütün ibadetler sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi size derecat kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'dan derhal yardım almaya başlar. Ve Allah Teala hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun mutlaka ulaşmalıdır ve tabiyetini almalıdır. Yani ona el öpüp tabi olmalıdır. O mürşit de kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başkalarına geçen o tabiyetlerin bugünkü noktaya ulaşmış halidir. Öyleyse siz bugünün Allah dostlarısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına verilen isim sahabe kelimesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde sahabe toplanmıştı. Hepsi Allah'a ulaşmayı denediler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bir kısmı daha yoldayken şehit oldu. Bir kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Ruhlarından sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu.
Bir kısmı iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Her verdiği emir mutluluğunuzu mutlaka sağlayacak olan bir güzelliğin yaşanması emridir. Başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu eden her güzel davranış size mutlaka derecat kazandırır. Onlara da mutluluk verir. Bunun karşılığı nedir? Onların da size en güzel davranışlarla cevap vermeleri, bu sizin mutluluğunuzu arttıracak olan Allah'ın çok güzel bir nimetidir. Öyleyse hayat başkalarına yardım ettikçe, başkalarına iyilik ettikçe meyvelerini veren bir ağaç gibidir. Bir muhteşem ağaç. Sevgili kardeşlerim, evvela onlar bana yardım etsin, ben onlara sonra yardım ederim tarzında bir düşünce, bir insanı şeytanın korkunç bir şekilde aldatması demektir. Böyle bir düşüncenin sahibi olan insan bir ömür boyu bekleyecektir başkalarının kendisine güzel davranmasını. Kendisi güzel davranmayacak ama başkaları güzel davranırsa o zaman davranacak. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bize örnek olmayacak. Başkaları bize örnek olmayacak. Biz onlara örnek olacağız. Allah'ın dostu demek başka insanlara örnek olan insan demektir. Bu örnek olmak Allah Teala'nın dizaynı içerisinde herkes için geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o örnek olmak insanın ilk adımını atmıştır. Bu dileği mutlaka bir mürşit sevgisiyle noktalanacak. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olacak ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. 7-8 ay bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin zikri adım adım artacak ve de ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane ayrı safa geçirecek ve yedinci ulaştığı yerden dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunun için zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir şekilde dizayn etmiş ki hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. O Allah hepinizi çok seviyor. Ve bu çok sevdiği insanı mutlaka ruhunu kendisine ulaştırmasını emredip mutlu etmek istiyor. Bizim dinimiz İslam dini. İslam dini aynı kökten gelen teslim kelimesine bağımlıdır. Silm kökünden geliyor. Teslim bir insanın Allah'a ruhunu teslim etmesidir. Bir, fizik vücudunu teslim etmesidir. İki, nefsini teslim etmesidir. Üç, iradesini de teslim etmesidir. Dört. Bu dört teslim 7 safhada oluşur. 7 safhanın her biri de bir cenneti ifade eder. Evvela birinci kat cennete gider. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olur. Tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir.
Yaşarsa mürşidine mutlaka ulaşan bu kişi, ruhu vücudundan mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ayrılan bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek, 4. kat cennetin sahibi olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek, 5. kat cennetin sahibi olacak. Sonra muhlis olacak, 6. kat cennetin sahibi olacak. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecek, 7. kat cennetin sahibi olacak. İşte Allah, işte siz sevgili kardeşlerim. Önünüzde bu hedefleri gerçekleştirmek için zaman var. Bu zamanı mutlaka pozitif istikamette kullanın. Allah Teala'ya tabiyetten sonraki zikriniz ne kadar üst seviyede büyürse o kadar çabuk ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Dışınızdaki insanlara da bu büyük zevki yaşamaları için hep anlatmalısınız. Allah'ın yolunun ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatmalısınız. Huzur içinde bir yaşamı, bir ömür boyu yaşamak isteyen herkes, ikinci bir yolun mevcut olmadığını bilmelidir. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle bunların hepsi üzerinize farz kılındığı için vazifelendirildiniz. Ama Allah Teala o kadar çok sizi seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeniz bile cehennemden kurtulmanız için yeterli bir sebeptir. Herkese bu büyük hakikati anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Anlar mı? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini anlar. Çünkü gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldıracaktır. O kişi aşkla, şevkle hacet namazını kılacaktır. O zaman ona Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. İşte bu kadar Allah Teala sizleri seviyor. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mucus olmak, sonra iradenin teslimi. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bir dilek cehennemden kurtuluş. Allah Teala istiyor ki hepiniz bu hakikatleri etrafınızdaki herkese anlatmaya çalışın. Anlatın. Onların her birini kurtarmak sizin derecat kazanmanıza çok büyük ölçüde sebebiyet verir. Öyleyse ne kadar çok insanı kurtarırsanız o kadar üst kat cennetlere gidersiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun hem dünya mutluluğunun. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah-u Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için, çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir, diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve kendilerine yazık etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa geçiştir. Dilediğiniz anda Allah işitir, bilir ve görür. Ve üçüncü basamakta siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşırsınız. Allah-u Teala sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için
sizi oradan alacaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah Teala bir tek dilekle bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için hazır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an hakikatlerini zamanımızın din alimleri bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin nasıl bir faktör olduğunu da bilmiyorlar. Bugüne kadar öğretilerine esas teşkil etmiş olan kitaplar, asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplar, o kitapları takip etmişler. Bir ilim çıkmış ortaya, İslam dininin ilmi, ve o kitapların muhtevasını bilenler alim standartlarına giriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Ama kitaplardan öğretilen İslam dini tatbikatında böyle bir dilekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten hiç bahsetmiyor insanlar. 14 asır evvel yaşanan İslami tatbikattan tamamen kopmuşlar. İslam'ın temel hedeflerinden hiçbirini artık yaşamıyorlar.
Birincisi olmazsa diğerlerin oluşması zaten söz konusu değildir. Mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel-Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor Allah Teala bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala Müminin 102'de mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse onlar cennete girerler. Müminin 103 kimin hasenat tartıları hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla, onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem.
Ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman hüsranda değiller. Evet, Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki, Vel Asri, innel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değildir. Tam aksine onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. İllezine amenu ve aminu salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri, aminu salihate başlarsınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Tabiyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki, bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşit bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman, tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça, o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir. Mürşid sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah-u Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir, ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşid sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu
o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde Allah Teala sıratellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde, yani başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. İşte korkunç bir boşluk sevgili kardeşlerim, insanların, dünya insanının mutluluğa ulaşamamasının kökeninde, temelinde Allah'ın kainattaki tek dinini bilmeyen din adamları rol alır. Bu tek din hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar son peygamber, sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu. Bu din üç temel içerir. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri münibine ileyhi ve yettekun ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a
yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus Suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, amen olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamayan kişi ise cehennemden kurtulamaz, şirkten de kurtulamaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Sonra da diyor ki o müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan, tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım, beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini aminu oldukları andan itibaren Allah kontrolü altına alır ve kişi nefs tezkiyesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Aminu olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah Teala ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tagute. Onlar da tagutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürülür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Ve kafirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar, tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ.

Ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Neydi başlangıçta bu kişiler? Tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, yani küfürden. Kimdi kafirler? Tağutun dostları, tağuta kul olanlar. Tağuta kul iken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. Tağuta kul olmaktan kurtuldu. Kime kul oldu? Allah'a kul oldu. Tağuta kul olmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar?

hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır. Ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Ve afetlerle dolu olacak. Hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talanette kalacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz mutlu olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Daha 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi dilediği anda birinci kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun.

Allah'a tevekkül edebilirseniz, fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır sevgili kardeşlerim. Onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış. Sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır. Sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ya devam ederseniz 7. kat cennetin, adın cennetinde sahibi olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir.

inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me-as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat, Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sıkkın sıratel ezîne en'amte aleyhim, gayr-ı mağdûbi aleyhim ve eddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle bugün de bir yarenlik edelim dedik. Yaredeyiz, Yüce Rabbimize sonsuz sanfe şükrederiz. Siz oradasınız, ben buradayım değil, hepimiz bir aradayız. Ben sizi burada mütala ediyorum. Şu anda ben de sizin hepinizin beni gördüğünüz, sesimi duyduğunuz mutluyum. Yani kısacası can canıyız, gönül gönlüyüz, Allah'la beraberiz. Bir güzelliği yeniden yaşamak üzere varız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizler hayattayız. Varız. Yaşıyoruz. Ve insan olarak yaratılmışız. Hepsinin güzeli insan olarak yaratılmamız. Yani kainatın en üstün varlıkları. Bir dümdüz ki devam ediyor dünya üzerinde. Bakın, göklere bakın, bulutlara bakın, denize bakın, çevrenizde Allah'ın yarattığı her şeye bir defa daha bakın. Benim gözlüklerimle bakmaya çalışın. O zaman çirkinlikleri göremezsiniz. Güzellikleri göreceksiniz. Her baktığınız yerde sizin bakışınızın manası oraya resmolunur. Sizin iç dünyanız için. Günlerce bir yerlerden geçersiniz. Geçerken oradaki güzelliklerin farkına bile varmazsınız. Oradaki ağaçlar, yapraklar, çiçekler, oradaki gökyüzü, deniz, etrafınızdaki sahnenin bütününü oluşturan Allah'a ait kesim. Her zaman bir güzelliktir. Ağaçları tek tek inceleyin. Genel görünüşlerinde hep en güzeli bulacaksınız. Dizayn eden el, kudret eli, onu kendi portfolyosu içerisinde en güzel standartlarda teşhis etmiştir. Size en güzel görüntüyü vermek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Orada sadece mutluluk var. Orada Allah var. Onun ülkesinde oluruz. İşte Allah'a doğru yapılan bir yolculuk sonsuzluğa gerçekleşti. Oradayız. Yukarıdan bakıyoruz huzur namazının saflarına. Arkadan öne doğru. En başta imamı görüyoruz. Devrim imamı. Günde 7 vakit kılınan bir namazın bir bölümünde var. Bir bölümündeyiz. Sonra arkasındaki iki kişiyi göreceksiniz. Üçüne kefeni, sonra o iki kişinin arkasındaki bir kişiyi göreceksiniz. O da kefeni. Sonra yine iki kişi var. Sevgili imamının iki baş vezir. Sonra yedi kişi göreceksiniz. Yedi vezir. Sonra ilk onlu safı göreceksiniz. Bundan sonraki bütün saflar onlar onlardır. İlk bakışınızda dört sıra görürsünüz. Siyah, koyu kahverengi siyah, ay çok yakın renkte, cübbeler, yakalar, kürklü. Başta beyaz sarıklar, bundan sonra zaten hepsi sarıklı. Bunlar kırkları oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Sonra bağların gül cübbeleriyle yedi sıra sayacaksınız. Bunlar da 70'ler, hepsilerin diliyle abdallar. Sonra renklerin grup grup değiştiğini göreceksiniz. Ve arkaya baktığınız zaman gözünüzün görebildiği kadar insanları sırada. Sonra mı? Renklerin en güzelini göreceksiniz çimenlerin üzerinde. Yeşilin her türlüsü. Sonra ufka doğru baktığınız zaman ufkun sonsuza açıldığını görürsünüz. Şu rengi olmadan sonsuza kadar uzayan bir saha. Ve uzun uzun imamının 15 kilometre ötesinden yerden 4 metre yükseklikte başlayan sol tarafta tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar. En alt sıra en çok. Yukarıya doğru gittikçe sıralar yavaş yavaş azalıyor. Yani soldan sağa olan sıralar birinci sıra en altta yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar. Onun üzerinde, onun birkaç metre yukarısında ikinci sıra. Onun birkaç metre yukarısında üçüncü sıra ve böylece yukarıya doğru sıralar. Giderek azalıyor sıralar. En üstte sadece bir tek saat göreceksiniz. Her zaman devrin imamı hay olandır ve her zaman onun saati en yukarıdır. Ancak onun üzerindedir. Rivayet hal. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en alttaki tahtlar sadece son altından olduğu halde yukarıya doğru yükseldikçe tahtların üzerinin mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. Tahtlarda kimse yok mu diyorsunuz? Tabii yok. Hepsi huzur namazının tahtları içinde. Bir şeye daha dikkat edin. Namaz kılanların bir kısmının gölgeleri yere vurur. Seccadeler var çimenlerin üzerinde. Herkesin seccadesi birbirinden farklı. Namaz kılanların çorapta olmadığını göreceksiniz. Ayaklarında çevreye benzer, uçları yukarıya doğru çevirik, bu zamana ait olmayan çorap gibi çok ince bizim alemimizde deri diyelim adına öyle sahibimiz. Renkleri de sarıya çok yakın. Pantolon hayır. Boş pantolon stili bileklerde toplanıyor. Ve herkes mutlaka cüppeli. Hiç cüppesiz insan yok. İnsan olarak demek daha doğru tabii. Sevgili kardeşlerim, bir şeye daha dikkat edeceksiniz. Hiç konuşma duymayacaksınız. Bu kulaklarla orada hiç kimse duyamaz. Duyulan sesler kalpten kalbe ulaşır. Böyle olduğu için imamın söylediklerinin kalpten olması sebebiyle kalp ile söylenen, kalp ile duyulan bir namaz standardı içinde olacaksınız. Bu sebeple sünnetler ve farzlar birbirinden ayrılamaz sesi itibariyle. Sünnetin ve farzın da sesi safların sonuna kadar herkes tarafından aynı anda duyulur. Peki ses olarak gitseydi ne olurdu? Ses olarak gitseydi sesin hızına uygun olacaktı. O sonsuz uzunlukteki namazın arkadakilerine ses başlangıcın tatbikatından birkaç saniye sonra, belki birkaç dakika sonra ulaşacaktı. Ulaşamazsa ayrı ayrı mikrofonlarla ulaşacaktı. Ama o zaman ne olacaktı? Sıranın başında imam Allah'a ekber dediği zaman sıranın sonundakiler onu geleceklerdi ama sesi duyamayacaklardı. Ses yanlarına varıncaya kadar bir zaman geçecekti. Ön saflarla arka saflar birbirinden ayrı zaman parçalarında namaz kılacaklardı. Ama bu söz alabildiğine uzanan dizinin hiçbir noktasında bir farklılık göremezsiniz. İmam rüküye eğildiği an sıranın hepsi rüküye eğilmiştir. Çünkü hepsi aynı anda kalpleriyle imamın söylediklerini duyuyorlar. İmam da kalbinden söylüyor. Sünnetlerde de farzlarda da herkes aynı anda kılar. İmamla aynı anda secde, aynı anda rükû, aynı anda kıyam söz konusudur. Bir küçücük farklılık, sünneti de herkes aynı anda kılmasına rağmen sünnetlerde tabiiyet yoktur. Herkes kendisi kılar. Ama farzlar mutlaka tabiiyetle kılınır. Kainatta görebildiğiniz en güzel renkleri orada göreceksiniz. O namaz Allah'ı görebileceğiniz yerdedir. Bakışlarınızı yukarıya doğru çevirin, yanın başının üzerinden. Orada, yukarıda, yoklukta Allah'ı göreceksiniz. Ve o zaman Allah'ın insan olmadığını, bir yaratık olmadığını, yaratan olduğunu net olarak anlayacaksınız. Onun sizin gibi üç boyutu yoktur, boyutlardan münezzehtir. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. İşte orada görebildiğiniz en güzel renklerle bir cümbüş yaşanır, bir alem yaşanır. İnsan ruhlarının sonsuz mutlulukla kurdukları Allah'ın huzurundaki namaz. Bütün elbiseler bizim atlas dediğimiz ipek türünde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün bunları kalp gözünüzle hepiniz göreceksiniz. Sadece yüzü hasıl oldu değil, kalp gözü açılan, felaha ulaşan herkes için Allah-u Teala bunları mutlaka gösterir. Unutmayın, felahtan evvelki mertebeleri, mesela ihlas makamının gelebileceği standartlar günün 7 katıdır. Yani 1. kattaki secde mahalli, ikinci kattaki su arınma havuzları, onun sağ tarafındaki 7. katı çıkabilenlerin özel salonu, sol taraftaki koridor, 3. kattaki 2 katlı dergah, 3. katı 4. kata bağlayan sonsuz uzunluktaki mihenk merkezi adı verilen 2 boş silindir, sonsuz hızla içinden hareket ederek 3. kata 4. kata bir anda ulaşılabilen o büyük sır, 4. kattaki Beyt-ül Haram'ın aslı, Beyt-ül Makdis'in aslı, affedersiniz, 5. kattaki Beyt-ül Haram'ın aslı, 6. kattaki Sıddıkullah olma mahalli, dışarıya doğru taşan yeşilimsi, çok eşit yeşilimsi beyaz ışık ve günlerden hiç görmediğiniz sır bir kapı. O kapıdan son girenin ya da son çıkanın şeklini alır kapı. Bizim alemimizde tabiatıyla böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Kapılar şekil almazlar. Kapı, kapıdır. Kanatları olan bir kapıdır. Açılır ve kapılır. İster otomatik açılsın, isterseniz açın. Ama orada 6. katta, 6. katın özelliği o. Kapı her girenin şeklini alır, silüet şeklini alır. Ve daha ilginci, eğer uzun boylu birisi girdikten sonra kapıyı görmüşseniz, kısa boylu birisinin oraya girmesinin neticesinde kapının küçüldüğünü, o ikinciye göre dizayn olduğunu göreceksiniz. Bu tarafta kapı devamlı şekil değiştirir, kanadı yoktur. Bu tarafta içerideki ışık olduğu gibi loş olan dışarıya ulaşır. Mısır kalıbına çok benzeyen bir nurdan etrafa bu yeşilimsi beyaz renk ulaşır. Bekleyenler o rengin kendilerine ulaşır. Onların derilerini çatlatacak olan bu ışığın kendilerine gerekli tesiri yapması için aradılarlar. Ayakta bir sıra oluşturulur. Ve gelen ışık bütün yüzleri ve elleri çatlatır. Herkesin elleri ve yüzleri, oradaki bütün ruhların elleri ve yüzleri şartlar. Sonra özel bir sistemle başların üzerine konan özel bir sistemle çatlaklar gidebilir. Sonra da aşağı doğru yola çıkılır. Tekrar dünyada verilen bu gezegene dönmek üzere. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin gelecekleri son durak burasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün bu yukarıya çıkanlardan, oraya ulaşabilenlerden birinin derisi çatlamaz. İşte o çatlamayan fetih için hazırdır. Ona boşlukta fetih elbisesi giydirilir. Ve eline verilen kılıçla kubbeden yukarıya çıkar. Masal gibi değil sevgili kardeşlerim. Bu masalı bir gün reel olarak yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Allah Teala size bu güzellikleri gösteriyor diye. Siz de orada olacaksınız. Huzur namazının erkanı arasında. Yerinizin adım adım en gerilerden yavaş yavaş ileriye doğru yürüdüğünü göreceksiniz. Yeriniz değişecek. En saflara doğru. Muhakkak ki hayatınızın en zevkli dakikaları Allah-u Teala'nın sizlere bütün lütfetlerini gösterdiği bu müstesna devreler. Ona çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Kalp gözünüzü açtı diye, size bütün güzellikleri gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'a göre sadece güzellikler var. Sizin de aynı güzellikleri hep yaşamanızı ister. Bunun için yaratıldınız, unutmayın. Mutsuz olmak için değil, başka insanları mutsuz kılmak için değil, hem mutlu olmak için, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk kaçabilmek için. Onlar ellerinin tersiyle sizin onlara ulaştırmak istediğiniz mutluluğu almamak istedikleri zaman onlara bir şey yapamazsınız. O onların dünyasıdır. Sizi reddedebilirler. Onlara göre başka bir dünyada, başka bir hayat, oradaki huzur namazının o muhteşem dizaynından daha güzel olabilir. Nefsleri onlara Allah'ın bu sonsuz güzelliklerini değil, dünyadaki sonradan çirkin olduğunun farkına varacakları başka şeyleri güzel göstermeye çalışır. Ve dünya onları gölgeler. Hiçbir zaman bu size anlattığım güzellikleri göremeyeceklerdir. Hiçbir zaman kalp gözleri açılmayacaktır. Hiçbir zaman üst alemlere ulaşmaları mümkün değildir. Ve ne yazık ki cenneti de hiç göremeyeceklerdir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada bir hayat yaşarsınız. Diyelim çok yaşadınız 100 sene. Daha da çok çok yaşadınız 200 sene. Olmaz ama olduğunu kabul edelim. Biliyor musunuz? Bu hayatınız geleceğinizi tayin eden vasıflarımızı ortaya koyar. Ya Allah'ı hiçe sayarsınız. Yani şeytan sizi hep kontrolü altında tutar hayatınız boyunca. Farkına bile varamazsınız. Kendinizi çok akıllı görürsünüz. Ve bu Allah yolunda olanları, bu sizlere saydığım sayısız güzellikleri yaşayabilenlere aptal nazarıyla bakarsınız. Bunlar enayi dersiniz. Sevgili kardeşlerim, ancak o gün, öldüğünüz gün doğrunun ve yanlışın farkına varacaksınız. Firavun öldüğü zaman Allah-u Teala kalbini açınca, hakikati görünce Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, beni dünyaya tekrar geri gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olduğumu sana ispat edeyim. Ben de bana gösterdiğim bu güzellikleri yaşamak isterdim. Allah Teala buyuruyor ki, kalbini açtık, hakikatleri gösterdik. Bundan sonra kimseye bir özel ihsanda bulunmayız. Senin için de elbette söz konusu değil, dünyaya geri dönmen mümkün değil. Ama seni bu standartlarda gelecek bütün nesillere örnek olmak üzere vücudunu canlıymış gibi tutacağız. Aradan geçen binlerce seneye rağmen Firavun'un secde vaziyetindeki cesedi hala bozulmamıştır. British Museum'da Londra'da teşhir edilmektedir. O kendisinin Allah olduğunu iddia eden Firavun Allah'a secde eder vaziyette orada, Londra'da, British Museum'da bütün alemlere ibret olmak için. Sevgili kardeşlerim, bize aklı şeytan vermiyor. Bize aklı Allah veriyor. Allah'ın verdiği o muhteşem aklı şeytan size kullandırırken ya da siz onu kullanırken öyle bir tesir sahası vücuda getirir ki doğruyu yanlıştan ayıramazsınız. Ve şeytan sizi adım adım kontrolü altına alır. Ne ölçüde mi kontrol altındasınız? Düşünün. Şu dünyadaki bunca pislikler mi? Dünya hayatının zevkleri mi sizin için ön planda? Yoksa Allah'ın dostluğu mu? Başka birisinin bir şey söylemesine gerek yok. Kendinize dikkatle bakın. İşte mutsuzluğunuzu veya mutluluğunuzu bu simgeler. Kimin tarafındasınız? Kimin tarafında olduğunuz eğer vasıflarına sahipseniz ki kimin tarafındaysanız onun vasıflarına sahip olursunuz sizi ya mutlu kılar ya mutsuz. Sevgili kardeşlerim sakın zevkle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Şeytan sizin mutluluğunuzdan dehşetli hüzün duyar, huzursuzluk duyar. Ama siz de onun gibi mutlu olursanız, o bundan zevk alır. Sözüme dikkat edin, mutlu olmaz. Onun için mutlu olmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Zevk alır. Ne demek istiyorum? Mutluluk dediğiniz zaman, sizlere anlattığım mutluluğu düşünün. Mutluluk, üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vesiledir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Ne siz onlara huzursuzluk vereceksiniz, ne de onlar size. Üç, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiren birisiniz, mutlusunuz. Hem de nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarını işlemeyen birisiniz. Yine mutlusunuz. Demek ki üç ayrı cephede mutlu olmak mutluluğun birinci tarifi. İkinci vasıf mutluluğun devamlılığıdır. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah yolunda mutlu olan bir insansanız, mutluluğunuz devam eder. Kesintisizdir. Üçüncü simgesi mutluluğun, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Sulh ve sükun ise zıt unsurların yokluğuyla tecelli eder. Yani nefsiniz ve ruhunuz birbirinin düşmanı olan iki varlıktır başlangıçta. Nefsiniz sadece afetlerden oluşmuştur. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışır. Ruhunuzsa Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiile yeşil yeşil çatmaz. Hiçbir zaman onları işlemeyi aklına bile getirmez. İstemesi mümkün değildir. Öbür taraftan Allah'ın emrettiği şeyler ruh tarafından mutlaka yapılmak istenir. Nefs tarafından asla yapılmak istemez. Ruh Allah'ın sözlerini size iletir. Nefsinizle başlamışta sadece şeytanın sözlerini. Öyleyse şimdi anlıyor musunuz içinizdeki kavganın sebebini? O iki sesi birbirinden ayırt edebiliyor musunuz? Biri Allah ne emretmişse onun yapılmaması için size devamlı tesir icra eder. Diğeri de Allah-u Teala neyi yapmamanızı emretmişse onu yapmamanız için gerekli standartları size ulaştırır. Ama siz eğer Allah için değilseniz ruhunuzun söyledikleri size bir hiç gibi gelir. Ne zamandan beri? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir teknik arıza sebebiyle şu anda bir durgun ekranla karşı karşıyayız. Onu harekete geçirmek için tekrar bir düzenin içinde olacağız. Görüntü kayboluyor.

0: Görüyor musun sebebi ne abi? Fazla mı yükleme var şeye, bilgisayarın?
1: Bilgisayar kalıyor ama uzun zamandan böyle kalmak edilmemiş var ya da zaten sorunlar da var zaten.
0: Kalmak etken ne demek?
1: Şimdi terk edilip bir daha bir daha çok zaten kalmaktan.
0: Yapılıyor mu şöyle pek çok oldu mu? Oldu ya
1: tamam.
0: Çalışıyor şimdi.
2: Çalışıyor.
0: Alo Berhan? Berhan? Alo Berhan? Berhan salavat Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi biz neredeyiz? Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Bir üçgenin içindeyiz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da kazandığımız dereceler olan, bu ülkede kaldığımız sürece bir üçgenin içinde eğer daimi ise ulaşmışsak biz dörtgenin içinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde, Allah'ın güzellikleri içinde. Neden dörtgen? Çünkü nefsimiz de bir kenarında, nefsimiz teşkil eder. Çünkü nefsimiz ruhumuzun bütün özelliklerine sahip olmuştur. Can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta mutluluk var. İşte biz şu anda sizinle o mutluluğu paylaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Aranızda şu anda zikretmeyenler her saniye bir derece kaydediyor ama Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için kazandığınız her saniye bir tek derece bile olsa ki öyle değil en az 10-10 katıdır başlangıç standartlarındakiler için ama bir tek derece bile olsa bir kısmınız her saniye 700 derece kazanıyorsunuz. Bir derece zekirsizlik sebebiyle kaybedenler Allah'ın sohbetini yaptığınız için kazanıyorsunuz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, Allah'a olan sevginin, aşkın daha da büyümesi söz konusu, mutlu olmak söz konusu, Allah'ın güzellikleri içinde nefs olmak söz konusu. Acaba sadece ben mi yaşıyorum bu mutluluğu sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Aynı şeyleri paylaşabiliyor muyuz? Aynı şarkıyı terennüm edebiliyor muyuz? Allah'ın şarkısını. Huzur namazını size tarif ederken benim yaşadığım mutluluğu siz de yaşıyor musunuz? Yoksa Allah'ın o güzellikleri size hiç alakadar etmiyor mu? Yedinci katın altın kapısıyla zemin kattaki dergâhtaki altın kapının birbirine tam eşit olduğunu biliyor muydunuz? İkisi de yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, yaklaşık 30 santim genişliğindeki baklava dilimi çizikleriyle oluşmuş tek kanatlı iki kapı. Birisi zemin katta, birisi göklerin 7. katında. Kapı olarak ikisi de aynı kapı. Genişlikleri, yükseklikleri tamamen aynı. Ama 7. kattaki 7. kata giriş kapısı, zemin kattaki zemin kattan çıkış kapısı. Yani birisi sıratın üstesine açılıyor, öteki sıratın üstesinden sizi 7. kata alıyor. Fetih kapısı. 7. kapı fethedenlerin fetih kapısı. O yukarıdakinin altında 7 tane mermer merdiven var. İki tarafı trabzanlı 7 tane mermer merdiven. Daha güzeli trabzanları birbirine bağlayan 7 tane matladan oluşan bir altın zincir. Size verilen fetih kılıcıyla o zincire sadece bir defa vuruyorsunuz. Ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Sevgili kardeşlerim, bir masal gibi değil mi? Yaşadığınız zaman her şeyin ne kadar güzel olduğunu, siz de aynı mutlulukla idrak edecek, aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Allah için sadece sizin mutluluğunuz vardır ve o önemlidir. Sizin mutluluğunuz, o sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizin yaratılmasının arkasında sadece Allah'ın bir tek hedefi vardır, sizi mutlu kılmak. İnsanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Hepimiz Allah'ın asla dokunmadığı bir serbest iradenin sahibisiniz. Siz iradenizi falan makamının 5. mertebesinde Allah'a teslim etmeyi bilemedikçe Allah iradenize hiçbir zaman dokunmayacaktır. Birçok insan için belki de iradenin Allah'a teslimi bir budalılık diye değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, o zavallı insanlar Allah'ın mutluluk adı verilen müessesesini hiçbir zaman yaşayamayan, çok akıllı olduklarını zanneden zavallılardır. Mutluluğun ne olduğunu da bilemeden bir ömür tüketeceklerdir. Çoğu zaman huzursuz, sıkıntılı ve hiçbir zaman anlayamayacaklardır sıkıntıları nereden kaynaklanıyor, neden huzursuzlar, neden Allah'ın yolundaki insanlar huzur içinde bir hayat geçiriyorlar, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, neden onlar mutlu da bu kendilerine akıllı nedenler mutsuz. Sevgili kardeşlerim, akıllı olmak, problemleri çözmek, herhangi bir konuda derin bir bilginin sahibi olmak, bu standartları yaşamak değildir. Bahsetmek istediğimiz akıl, başka bir akıl, akletmek. Siz ilmin sahibi olabilirsiniz, dünya ilminin. En derin standartlarda olabilirsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz ki sizden başka kimse onları yapamaz. Ve zannedersiniz ki siz üstün bir insansınız. Allah aslında Allah'ın katında şu kadarcık değerimiz yoktur. Ve kendi kendinize itiraf etseniz de etmeseniz de siz mutsuz bir insansınız. Ve bu kafa yapısıyla şu akıllı olan insanların akıllılık standartları içinde Allah'a bir dönüş yapılamazsa bu akıllı insanların hiçbirisi akıllı insanın ulaşması lazım gelen mutluluğu yaşayamazlar. Öyleyse bu nasıl akıllılıktır ki sadece mutsuzluğu davet ediyor kişi, sadece mutsuz oluyor. Öyleyse mutlu yaşamakla mutsuz yaşamak arasında hiçbir fark olmadığını zannediyor insanlar bir süre. Sonra yavaş yavaş çevreyle kendilerini mukayese ediyorlar. O zaman ayakları suya eriyor. Kendileri kadar onların akıllılık standartlarına göre akıllı olmayan insanlar mutlu. Ama onlar o akıllılık standartları içinde mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, o mutsuz insan da mutlu olmayı ister mi? İç dünyası mutlaka ister. Başkalarından farklı bir akıl yapısına sahipse, daha güzel bir düşünce alanı varsa onun için, daha üstün bir düşünce alanı, o kendisini başkalarından üstün sayar. Her problem buradan başlar. Şeytan bunu hep silah olarak kullanacaktır. O kişi bu kafa yapısını, bu mantığı devam ettiği sürece ömrü boyunca mutluluk adı verilen sistemi yaşayamaz. Üç faktör sevgili kardeşlerim. Bir, iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile onun işlerinizde mutluluk. İki, kesintisiz bir mutluluk. Üç, sulh ve sükun hali. Eğer içinizde devamlı olarak bir kavga varsa, kendi kendinizi devamlı yiyorsanız, o iki sesi devamlı duyuyorsanız, birisi Allah'a davet eden, birisi şeytana davet eden, her davranışının arkasından huzursuzluk duyuyorsanız, siz nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Zavallı insanlar, bir yaratık olduklarının belki farkına varmadan bu emirlerini tüketecekler. Ve yaratanın onların için yarattığının o temel felsefesine hiçbir zaman ulaşamadan bir mutsuz hayatın sonunda bir gün ölecekler. İşte o gün neyi söylemek istediğimizi, onlara neyi anlatmak istediğimizi anlayacaklar. Mutsuz bir hayatın sonunda ölümle noktalanan, geri dönüşü imkanı olmayan bir son. Ve karanlık bir içinde bir ölümden sonraki hayat. Sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için buradayız. Size sadece mutluluğu anlatmak için Allah'ın bunca güzellikleri dururken neden şeytanla korkurasınız? O akıllı standartlarınızda İblis'in sizi nasıl kandırdığını düşünemezsiniz bile. O üstün zekanızla hep kendinizi bir şeyler zannedersiniz. Ama Hadi gelin beraberce kendinize bakalım. Ama mutsuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sadece çirkinlikler olarak görebilmek, sadece şeytanın bir tuzağıdır. Bu tuzağı bütün insanlar için kurar ve insanların çok büyük bir kısmı bu tuzağa mutlaka düşerler. Şeytan, insan psikolojisini, insan dizaynını çok yakından tanıyan bir mahluktur. Beni bir müessese, insan adı verilen bu mahluku, onun kendi iradesiyle, kendi arzusuyla şeytanın maskarası haline getirir. Farkında bile değildir o. Kendisini yöneten asıl standartın kendisine ait olmadığını, kendisini yönettiği düşünce standartlarının aslında kendisine ait olmadığını, iblise ait olduğunu, o korkunç zekasına rağmen hiçbir zaman fark edemeden iblis tarafından devamlı şartlandırılarak yaşantısını devam edecektir. O Allah'ın mutluluklarını hiçbir zaman yaşamadığı için böyle bir mutluluğun farkında bile olmadan hayatını tamamlayacaktır. Ve neden mutsuz olduğunu anlayamadan biten bir ömür. Üstelik de o Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu büyük zekaya rağmen. Sevgili kardeşlerim, şimdi kendinize bakın. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Arkasında başka birisi yok. Sadece siz varsınız. Allah'ın sizin bu derdinize şifa olacak reçetesini tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Kendinizi ne zannederseniz zannedin. Sadece bir kulsunuz, bir yaratıksınız. Allah'ın yarattığı bir insan. Kendi kendinizi yaratmadınız. Siz bir yaratıksınız. Siz ruhtan, bir nefsten, bir fizik vücuttan oluşan, bir üçlüyle Allah'ın yarattığı ve istesinizde, istemesinizde, her şeyinizde ona bağlı olduğunuz, Allah'a bağlı olduğunuz zamanda bir yaratık. Neden zavallısınız? Biliyor musunuz? Mutlu olmak elinizdeyken olamadığınız için. Ama size en azından bir teselli olarak şunu söyleyebilirim. Hayır, bunu kendinize siz hazırlamadınız. Sadece sizin zeka seviyenize göre sizi kandıran iblisin tuzağına düştünüz. Ömrünüz boyunca bir çıkış noktasının olmadığını

mutlu olmak sizin de hakkınız. Bütün mutlulara sesleniyorum. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Öyleyse neden mutsuz olmadığınızı sakın başkalarına yüklemeyin. Etrafımdaki insanlar bana şöyle şöyle davransalardı ben mutlu olurdum sözü bir züğürt tesellisidir. Hiçbir zaman o yönettiğiniz standartlarda mutluluğu yaşayamazsınız. Hatta belki de öldüğünüz zamana kadar mutluluğun ne olduğunu anlamadan yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir tarafta bir bütün hayat, mutlulukla geçecek olan bir hayat, hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu olduğunuz bir dünyada yaşamak, Allah'ın nurları içinde kalp gözünüz açık, kalp kulağınız açık, Allah'ın size söylediklerini işitebilen, Allah'ın size kalp gözünüzde gösterdiği şeyleri görebilen, bir sonsuz mutluluğu yaşayabilen bir insan olmak. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, bu görmek, bakmak değil, görmek. Gözleriniz göremez, gözleriniz sadece bakar. Gördüğünü akla iletir. Unutmayın, akla ilettiğin şey, ayakları yukarıda, başı aşağıda bir görüntüdür. Ulaştığı yerde sistemler onu ayakları aşağıda, başı yukarıda bir hüviyete götürerek akla ulaştırırlar. Gören aklıdır. Bakan gözdür, gören akıldır. Kulaklarınız işitmez. Sadece duyar, duyduklarını akla ulaştırmakla görevlidir. Duyan kulaklarınız ama işiten, duyduğu şeyin manasına varan, onun ne olduğunu anlayan kulağınız değildir, aklınızdır. Gözünüz de, kulağınız da aklın sadece bir vasıtasıdır. İşte Allah'ın sizin için hedef gösterdiği ve size yaşatmaya hazır olduğu bu saadeti yaşayamıyorsanız siz bir kulaksınız, bir gözsünüz, bir dilsiniz ama onların kürhüne varan akıl değilsiniz. Onu kullanamıyorsunuz. Ne kadar akıllı olduğunuzu zannederseniz zannedin, şu hayat üzerinde size hangi ölçüde akıllı olduğunuzu, hangi olay tespit ederse, ispat ederse etsin, neticede siz gören olamazsınız, neticede siz duyan olamazsınız. Onunla, sizi yaratanla o bağlantıyı kurmadıkça insan şerefine ulaşamazsınız. Var olmanın o büyük saadetini yaşayamazsınız. Kimliksiz bir insan olursunuz. İnsan kimliğinde görünen birisi olursunuz. İnsan olma şerefinin size sağlayabileceği o muhteşem dizaynı hissetmeden bir robot gibi bu dünyada yaşarsınız, bir gün ölüp gidersiniz. Hani o şiirdeki gibi

0: Vurdular diyor. Üç kurşunla vurdular. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir düşünün. Allah'ın size hediye etmek istediği, ihsan etmek istediği, sizi nimetlendirmek istediği bunca mutluluk sizi beklerken, siz kendi kendinizi mutsuzluğa mahkum etmişsiniz. Kapılarımızı, antenlerimizi Allah'a değil, şeytana çevirmişsiniz. Etrafınızdan akan pisliğin içerisine siz de bulaşmışsınız. Her tarafta ahlaksızlığın, her türlü Allah'ın yasak fiilinin işlendiği bir dünyada o yasakların zevk olduğunu zannetmişsiniz. Hayatınızı böyle tüketmişsiniz. Bir gün ölüp gitmişsiniz. Peki sizin için de aynı şeyleri söylerler. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Mısır'dan çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi diyor şiir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir anlatabilsa, biliyorum ki çoğunuz beni anlamıyorsunuz, kendinizi de anlayamıyorsunuz. Allah'ın size ne kadar çok şeyler bahşettiğini, ne kadar çok şeylere sahip olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Oysa ki mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki. Göremiyorsunuz sebepleri. O size göstermeye çalıştığım şeyler birçoğunuzun kafasında şekillenmiyor bile. Başka şeyler sizi daha çok cezbediyor. Onlarla mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Bir gün Allah'ın size verdiği hayat sermayeniz sona erecek. O zaman ah neden ben şunları gerçekleştiremedim? Neden Allah'ın bir sevgilisi olamadım? Neden mutluluğu yaşayamadım diye o zaman hayıflanacaksınız. Allah Teala'nın hepimize uzun ömür vermesini dileriz. Mutlu bir ömür vermesini dileriz. Ama unutmayın ki Allah size her şeyi vermiş. Onu size Allah'ın nimet olarak verdiği, ihsan ettiği hayatı mutluluğa çevirebilmek, onun mimarı siz olacaksınız veya olmayacaksınız. Seçim sizin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz unutmayın buradayız. Ne zaman mutlu olmayı isterseniz bize ulaşın. Mutlaka siz mutlu olursunuz. Bir anlayabilseniz aradaki farkı, insanlık bir anlayabilse herkes mutlu olurdu. En büyük düşmanınızın iblis olduğunu ve sizi mutsuz kılmak için hiçbir zaman vazgeçmeyeceği bir savaşın içinde olduğunu belki hiç anlamadan ömrünüzü tüketeceksiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülük gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah Teala buyuruyor ki kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı? O Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Öyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da, nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ü dileyen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun çok özel bir statüde olması tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebubekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar, diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öylesi diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki bu bir ömür boyunca onun Sıddık adını almasına sebebiyet verdi. Sıddık hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebu Bekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebu Bekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti. Bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz. Kendimize ait. O biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. İşte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur. Yani nefsimizin kalbindeki afetleri mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru, o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse, onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, يَشْرَحْ şerh eder, açar, kalbehu, onun sadrehu, onun göğsünü yarar, açar. Dedi İslami, İslam olması için, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü kere kere dolaşıyor. Dolayısıyla ben İslam'ım diyor, Müslüman'ım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. 2 tane de din yok. Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır. başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde 3 kitaplı din var. Tevrat 1. kitap, İncil 2. kitap, Kur'an-ı Kerim 3. kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah-u Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah-u Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah-u Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Ondan evvel en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de Hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah-u Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk birinci etapta yarı yarıya mutluluk nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek, irşat makamına, irşada memur ve mezun kalan diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi, kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur. Birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim, mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Kişi dalaletteyse Allah onlarla meşgul olmaz. Ki biliyorsunuz ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onlarla meşgul olmaz. Ama kim onlardan, kim dalalette olanlardan, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bir tek dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek Allah için yeterli bir delildir. O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği, kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden, mutluyum diye. Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Geçirdikten sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir.

kısmı da Ensar'dandı. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu, sonraki sabikunlar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Biliyorsunuz ki din alimleri insanlara çok yanlış bir şeyi hedef göstermişler. Siz demişler Kur'an-ı Kerim'e bakmayın, onu incelemeyin. Çünkü anlamazsınız ve başınıza dert açarsınız. Kur'an-ı Kerim hocaların işidir. Bırakın onlar Kur'an-ı Kerim'i incelesinler. Size de Kur'an hakikatlerini anlatsınlar. Sakın ha Kur'an'ı incelemeye falan kalkmayın. Yoksa çarpılırsınız. Ve insanlar ellerini Kur'an-ı Kerim'den çekmişler. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri de çıkmış ortaya insanlara dinlerini öğretmişler. Her şey mahvolmuş. Yedi safa dört teslimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört teslimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri. Bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti ama bunlar da kalmayacaktı. Bir de diyecekti ki altı Allah'a ulaşmayı dile, yedi Allah'a ulaşmayı dilekten başka zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz

Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah Teala bize öğretmeseydi biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır. Sizi takip etmektir ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerinizle zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine İblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah Teala'nın düşündüğü neydi? Allah Teala insanı sağ salimden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah-u Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah Teala ey iblis diyor. Sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem, işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre, fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı, o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
Sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. Dış dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı. Bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah-u Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu, donatılmış olan bir ruh. Bu ne kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var, burada fizik vücudun teslimi var, burada nefsin teslimi var, burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük esinli bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menivine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl. Ve la tekunin minel müşrikin. Müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı?
daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, ilahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak ve işte o el-hüda, hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah-u Teala geriye istiyor sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için
Çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudretlerinizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Müntaha, oradan da iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetler alındı. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayıp olarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Burada terazi dengede, zıttıyla kayıp. Birisi %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa
Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruhu vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrini onun ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa, tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz, Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavatlar, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerde o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh
Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökyüzüne ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah-u Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin hacı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ve huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: El Fatiha min as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah-u Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi haleleri içinde onlar da bizde mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Bir de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız, mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğeri olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı yuvarlak nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazıllar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru olan
Seyri Sülük isimli yolculuğu Atbaş'a gider. İlk %7 Nur'a ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin, kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre, o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece

İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını, hatta %51'ini, biraz daha fazlasını Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayanız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri, sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir.

İslam alemi başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye. Üç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa? Daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazılları giremez. Kişi Allah'a

İşte Allah Teala'nın insana da verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorunluluğundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki, yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını

Hepsine bende der. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun, derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ alarak yatacaksınız, ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız, sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının iç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim boy hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın boy hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim?
Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için, onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed neyzu billahi mine şeytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahman errahim. A'udu ve iyyake nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim gayr-i mağdûbi aleyhim ve lâdâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz gayet basit, gayet açık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu yaşaması. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat'tan sonra İncil'i, İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'i. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk rehberidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat 56. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Acaba kul olmak ne demek? Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, mutlu olmak demek. Mutluluk, kul olmakla birlikte başlayan bir müessese. İnsanlar mutluluk deyince çeşitli şeyler anlayabilirler. Evvela onun bir tarifini yapmamız lazım. Bir insana büyük ikramiye çıkar, fena halde sevinir. Ve mutluyum der. Ama bu sadece o ikramiyenin çıktığını aldığı andaki sevincidir. Sevinçle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Sevinçler, sevinecek bir olay olduğu anda oluşan, ondan sonra da geçen birer hissiyat parçasıdır. Ama mutluluk kesintisizdir, daimidir. Mutluluğun muhtevasını araştırdığımız zaman görürüz ki mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir müessesedir. Yani bir insan mutluyum diyorsa zamanın bütün devrelerinde bu huzuru, mutluluğu yaşaması lazım. Huzur içinde olan bir insan mutludur. Böyle bir insansa üç ayrı cepheden birden mutludur. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Bir insan iç dünyasında nasıl mutlu olabilir ki? İnsanın nefsi var. %100 afetlerle dolu. İnsanın ruhu var. %100 hasletlerle dolu. Yani nefsi afetlerle dolu, Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir nefs. Şeytanla devamlı irtibat halinde olan, şeytanın devamlı telkinlerde bulunduğu,
ve huzursuzluğa sebebiyet veren bir durum bu. Nefsin afetleri. Ruhumuz da hasletlerle dolu. Ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi. Yani iki zıt kardeş, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bütün insanların içinde. Ruh ve nefs. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmemiş olan insanlar, ruhla nefsi aynı şey zannederler. Eğer kişinin iyi tarafı hakimse, o aynı şey ruh adını alır. Tek bir şeydir bu onların fikirlerine göre. Eğer kötüyse, o zaman da o nefstir. Kötülük tarafı hakimse nefstir, iyilik tarafı hakimse ruhtur. Öteden biri buna inanılır. Sevgili kardeşlerim, dini mahvetmişler insanlar. Yok etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında din yaşanmış. Hangi din yaşanmış? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yaşanmış. Bu din bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Arapça adı İslam. Yani Allah'a teslim olmak müessesesi. Allah'a ruhu teslim etmek, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, Allah'a nefsi teslim etmek. Ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Mutlulukların en büyüğü irade tesliminden sonra yaşanır.

Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada yapmanız lazım gelen şey, mutlu olmak için yapmanız lazım gelen şey, nefsinizi önce tezkiye etmektir. Onu afetlerden yarı yarıya temizlemektir. Sonra mı? Sonra da tasfiye etmektir. Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmektir. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bunları içerir. Öyleyse mutluluğa baktığımız zaman, mutluluğun muhtevasında nefsimizle ruhumuz arasındaki anlaşmazlık sebebiyle iç alemimizde mutsuz olduğumuzu tespit ediyoruz. Nefsimizdeki afetlerin varlığı sebebiyle başka insanlarla münasebetlerimizde hep o insanlardan üstün olduğumuz intibaını onlara vermeye çalışıyoruz. Nefsin afetleri bunu icap ettirir. Böyle bir davranış biçimi bizden sadır olduğu zaman karşımızdaki kişi de biz öyle bir itici görüntünün sahibi olduğumuz için onlar da kendilerinin bizden daha üstün olduğunu ispat için harekete geçiyorlar. Böylece kötü davranışa üstünlük iddiasını destekleyen davranışlara karşı tarafında üstünlük iddiasını destekleyen karşıt davranışları ekleniyor. Bu o kişiyle aramızda sevginin değil, bir tartışmanın, bir negatif yarışmanın sonunda da bir kavganın oluşmasına mutlaka sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç diyorsanız, sonuç negatif bir sonuç. Nefsimizle ruhumuz arasında kavga varsa, kavganın olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Bu kavga bütünüyle biter mi? Bütünüyle biter. Kim nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o afetlerin yok olmasına sebebiyet veren Allah Teala'nın zikriyle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıların nefsimizin kalbini %98 doldurması, %2 de rahmetle dolan nefsimizin %100 nurlarla dolu olması hali bizi herkes tarafından sevilen bir insan haline getirir. Nefsimizin afetleri tamamen yok olmuştur. Ruhumuzun hasletleri onun o yok olan afetlerin yerine gelmiştir. Nefsimizin afetleri varken davranışlarımız nasıldır? Nefsimizin afetleri bize hep bir şeyler yaptırır. Negatif bir şeyler sevgili kardeşlerim. Bu negatif davranışlar karşımızdakini de bize negatif davranmaya iter. Ama nefsimizdeki afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman hasletler gelmiş yerleşmiştir. Daha doğrusu hasletlerin eşidi hüviyette olan fazıllar, bizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar girip nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Artık davranışlarımız tamamen pozitiftir. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn? Nefsimizin kalbinde
Allah Teala'nın kalbimize ulaştırdığı nurlar sebebiyle nefsimizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu yerlerine, ruhumuzun hasletlerine paralel fazlaların yerleştiği, bütün davranışları pozitif olan bir yapının sahibi oluruz. Bu her an mutlu olmamızın yegane senedidir, ispat vasıtasıdır, delildir. Ve bu sebep nefsimizin afetlerinin yerini tamamen ruhumuzun hasletlerine paralel olan nefsimizdeki fazıllar sağlamıştır. İçimizdeki kavga %100 bitmiştir. Eğer fazılların sahibiysek, öfkenin, kinin, nefretin, intikamın yerine sevgi, uyum, kısaca mutluluk kaplamış olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutluluğa ulaştıran temeli oluşturur. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, işte insanlar neden mutsuz diye düşündüğünüz zaman ortaya sadece bir tek şey çıkıyor, nefsin afetleri. Nefsin afetlerine tesir eden güç nedir? O güç şeytandır. Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsimizi tezkiye edebilmemiz, temizleyebilmemiz Allah'ın zikriyle mümkündür. Zikir, yani zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Eğer Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mutlaka Allah bizi mürşidimize ulaştırır. Tabiyetimizle beraber kalbimizin içine iman yazılır. Önemli mi? Son derece önemli. Neden önemli? Çünkü bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur. Birinci grup rahmetle faz. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar o taşıyan uçağın kargo yüküdür, kargosudur. İkisinde rahmetle salavat gelir. Rahmet nurları bu sefer de salavatı getirirler. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir mahiyetik alanın sahibidir. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar, bu manyetik alanın zıttı manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbimize Allah ne kadar zikredersek, ne kadar süre zikredersek, o kadar süre nefsimizin kalbine Allah'ın bu nurları gelir. Ve o süre içinde Allah'ın katından gelen bütün fazıllar, nefsimizin kalbinde bulunan iman kelimesi tarafından çekilir
ve yapıştırılır kendisine. Kalbimize yapışan fazıllar kalbimizi işgal etmeye başlar. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü fazılların işgal ettiği yere artık nefsimizin afetleri zikirsiz devrede kalbimize geleceklerdir. Ama kalbimizde barınamazlar. Ve kalbimizin içinde fazılların kapladığı alana onlar artık intikal edemezler. Orasını tekrar işgal edemezler. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurları olan fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva önemli. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının inmesi ve iman kelimesine yapışarak orasını işgal etmesi, kaplamaya başlaması. Neticede ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman, yani kesintisiz bir şekilde 24 saat uyanıkken de uykudayken de zikri daim olursa, devamlı zikirde olursanız, o zaman nefsinizin kalbi sadece %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla dolar. Geriye boşluk kalmayacağı için afetlerin barınağı yoktur. O zaman siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. İşte bu nokta son derece önemli sevgili kardeşlerim. Bu noktada siz mutlu bir insansınız. Neden? Nefsiniz de, ruhunuz da, artık ruhunuz sizde değil, Allah'a ulaşmış durumda çoktan. Nefsiniz sadece fazıllardan oluştuğu için, Allah'ın bütün emirlerini canı gönülden yerine getirmek talebinin sahibisiniz. Ve de onlar yerine getirilirken de büyük mutluluklar yaşarsınız. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti zikirdir. Sizse zikri daime ulaşmışsınız. Yani otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsunuz. Böyle bir noktada nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. İşte böyle bir ortamda nefsinizin kalbinden size ulaşacak olan bütün talepler pozitif taleplerdir. Hepsi Allah'ın emirlerine uygun taleplerdir. Allah neyi emretmişse siz onu yerine getirmek istersiniz, ifadesi yetmez. Yerine getirmek içinizden gelen bir talep olur, vazgeçilmez bir talep olur. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için büyük zevkleri oluşturur. Hani insan vardır, namaz kılar, aman şu namazını da kılayım, yakamdan düşsün, bitireyim şu namazı bir an evvel, çıkayım kurtulayım düşüncesiyle namaz kılanlar var. Bunlar konunun başında olanlar. Henüz Kur'an'ın temel hükümlerini bilmeyenler, tasavvufu bilmeyenler. Unutmayın, tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvufun bütün dayanakları Kur'an'dır. Bunu defaatle ispat ettik herkese. Öyleyse Kur'an'dır diyoruz. Kur'an'ın talebi, mutasavvufun talebidir. Kur'an'ın talebi, evliyanın talebidir. Kur'an, zikri farz kılmıştır. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır. Daimi zikri de, zikri daimi de farz kılmıştır. İşte 3 ayet-i kerime. Allah-u Teala
buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismi öyleyse Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmektir. Yani bu kesin olarak günün yarısından çok daha az bir zikirdir. Başlangıç zikirdir. Bir süre devam eden bir zikirdir. Bu günün yarısından daha az bir zikirdir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir de gerçekten günün yarısından daha az bir zikirdir. Birkaç saatte tamamlanır. Ama bir de çok zikir var. Günün yarısından daha fazla zikir. 12 saatten daha çok zikir. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Daha ötesi de var mı? Elbette var. Bir de daimi zikir var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskürunallâhe kıyamet ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah Teala'nın bu sebeple sizi mutluluğa hazırlayıcı faktör olarak faydalı olması dolayısıyla en büyük ibadettir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Üç zikri karşılaştırmış. Namaz kılmak zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Ve zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, o da zikirdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu zikri, bu daimi zikri ya da zikrullahı yerleştirmek asıldır. Şimdi bakıyoruz Allah Teala ne söylemiş Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Habibim diyor Allah Teala sana o kitaptan vahyettiğimiz şeyler var ya, ayetler, sureler, onları, o şeyleri onlara oku. Sana kitaptan vahyettiklerimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. En büyük ibadettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki demiş ve le kullanmış. Öyleyse işte mutluluğunuzun anahtarı o zikirdir. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık deyince ne çıkıyor ortaya? Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman insanın gerçekleşir. 28 basamaklık bir serüvenin birinci ayağındasınız daha. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz. Allah'a kul olmak. Bunun manası şeytana kul olmaktan kurtulmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtuldunuz ve Allah'a kul oldunuz.
Sonra Allah derhal üzerinizde fonksiyonlarını eda edecek ve kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, gözünüzü yaracak, gözünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Siz zikir yapacaksınız, Allah'tan gelen %2 rahmet kalbinize ulaşacak. Ondan sonra zikrinizi, böyle olduğunuz için %2 rahmet yerleştiği için huşu sahibi olacaksınız. Hacet namazını kılma yetkisi verilecek size. Ve bu hacet namazını kılmak suretiyle Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Mutlaka gösterecek Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemişseniz, Allah'a ruhunuzu ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı, hayattayken bunu yapmayı kalben dilemişseniz Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala mutlaka bunları gerçekleştirir. Ve mürşidinize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize iman yazılır ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahlarınız sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, günah işlerler. Günlerce, haftalarca Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, beni affet, beni bağışla. Vallahi de, billahi de, tallahi de bir daha işlemeyeceğim bu günahı diye. Allah-u Teala affeder mi? Affedebilir. Peki affetmeyebilir mi? Evet, affetmeyebilir de. Ne yapacağını kimse garanti edemez. Eğer Allah'tan kişi mütemadiyen günah işledikten sonra talepte bulunuyorsa ya Rabbi beni affet diye, bunun bir neticeye ulaşacağını kimse garanti edemez. Peki garantisi var mı? Allah'ın günahları affetmesinin garantisi var mı? Elbette var. 30 senedir bunu anlatıyoruz. 30 senedir. Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Ben de senin evliyandan biri olayım. Evliya, dost demek. Dostlar demek. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Talebini buradan kalpten söyleyebildiğiniz anda olayı bitirdiniz. Allah bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne diyor? Orada ey iman edenler diyor. Ey inananlar. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için takva sahibi değiller. Allah Teala diyor ki onlara takva sahibi olun. Bu kişinin takva sahibi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma diyor. Dilemeseydi kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı, takva sahibi olamayacaktı. Müşriklerden olarak kalacaktı. Kim bu müşrikler? İki nevi şirk var. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk putlara tapmak. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse,
ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi gizli şirktedir. Ömrü boyunca da dilemediği sürece şirkte kalacaktır. Mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur. Ve Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi o kişinin birinci kulluğunu elde ettiği noktanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Çünkü kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluğun sahibidir. Cehennemden kurtulmuştur, birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olmuştur.

ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu süreç Allah-u Teala tarafından garanti edilir kişiye. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaştırmayı, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, kim bana mülaki olmayı dilerse, onun ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın ifadesi açık ve kesin olarak geliyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. İşte olay açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, insanın hedefine yürümesi bu standartlar içinde mutluluğu ifade eder. O kişi nefsinin kalbinde bu noktada %51 nura ulaşmıştır. %49 rahmet nuru, %2. %2 rahmet, %49 fazılla, %51 nurla. Ruhu mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve gideceği yer üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunsa yarısını elde etmiştir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece %51'i yok olmuştur. Mutsuzluğumuz nefsimizin kalbindeki afetlere dayalı. Mutluluğumuz nefsimizin kalbindeki fazıllara dayalı. İşte faziletli yapıyor bizi. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbinde %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. O zaman kesintisiz bir mutluluğun sahibi oluruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu noktada yakınlığımız üst boyuta çıkar. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala bizleri devamlı bir mutluluğun içinde yaşatır. Bu noktada nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı noktada, daimi zikre ulaştığımız noktada Allah Teala bize ard arda ikramlarda bulunur. Hepsi fazl-ı keremindendir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaştığı zaman daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluşur artık. Afetlerin barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü zikri bitmiyor kişinin. Bitse o ne kadar afet gelmişse gelmiş yerleşmiştir. Ama boş kalan yere afetler gelip yerleşecektir. Ama nefsin kalbine gelen nurlar onu devamlı dolu olarak tutuyor. Karanlıklara yer kalmıyor çünkü karanlıkların girebilmesi için nefsimizin kalbinin alt taraftaki zulmani kapısının açılabilmesi lazım. O kapı yukarıdan gelen rahmet ve salavat nurlarının
alttaki kapıyı kapıya vurarak, alttaki kapıya baskı yaparak o kapıyı devamlı kapalı tutması söz konusu. Böylece nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Kalbimiz %100 nurlarla kaplanmış. Bütün nefsimizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlemememizi emrediyor. İşte böyle bir imkanın içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o noktada ne olur? İç dünyamızda mutlu oluruz. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doludur. %100 nurlarla doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi var artık. Öyleyse her olayın arkasından mutlaka duyacağımız şey mutluluktur, huzurdur. Peki, iç dünyamızdaki durum bu. Dış dünyamızda durum ne? Nefsimizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı ukalalık etmeyiz. Kimseden üstün olduğumuzun iddiasında bulunmayız. O zaman insanlar bize kızmazlar, biz de onlarla kavga etmek mecburiyetinde kalmayız. Öyleyse dışarıdaki sülh ve sükûnu sağlayan da gene insanın davranışlarıdır. Bu noktada başka insanlarla da kişi sülh ve sükûn noktasına ulaşmıştır. İç dünyasında mutludur, nefsiyle ruh arasında kavga yoktur. Huzursuzluk sona ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vardır artık. Dışarıdaki insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da mutludur kişi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Orada da muhteşem bir mutluluğu yaşar insan. Neden? Çünkü Allah'ın emri ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu kişi hepsini gerçekleştirmiştir. Ulu'l-Elbab olduktan sonra muhlis olmuştur. Ondan sonra iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Böyle bir noktaya ulaşan bu kişi mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir insandır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Allah ile olan ilişkilerindeki bütün fonksiyonel durumlar pozitif istikamette çalışmaktadır. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaktadır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle beraber 7 namaz. Bu kişi zikir yapmaktadır. Zikri külliyenin sahibidir. Kesintisiz bir zikir ve artık tesbihe geçmiştir.

Allah Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek onun için bir zevktir. Yasak ettiği fiilleri işlememek için de gayret sarf etmesi gerekmez. Çünkü iç dünyası zaten böyle bir talebin sahibi değildir. İşte bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, teslim ettiği zaman 22. basamakta üçüncü kulluktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta dördüncü kulluktadır. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibidir. Ulul albab olmuştur, beşinci kulluktadır. 27. basamakta muhlis olmuştur. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. 6. basamaktadır. Ve 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. 7. ve en üstün kulluktadır. İrşat makamına tayin edilmiştir Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız Allah'ın bize anlattıklarıdır. Bu kişi iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu kişi dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Onun başkalarıyla olan kavgası bitmiştir. Başkaları onunla kavga edebilirler. O onların problemi. Ama o onlarla kavga etmez. Allah Teala'nın kendisine verdiği üst seviye vazifeler vardır. Manevi görevler onları yapar. Bu da ona büyük mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah hangi emri vermişse hepsini gerçekleştiriyor en üst boyutta. Allah neyi yasak etmişse onlara karşı bir talebi yok. Allah bütün o talepleri alıyor içinde. Ne emirler cephesinde Allah ile bir takışması var. Yani Allah'ın emirler cephesindeki bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Ne de yasaklar cephesinde Allah'ın bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Bu kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, işte burası kulluğun sonudur. Yedinci kulluktur. Onun için Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak için yaratmış. Herkesin bu sonsuz mutluluk noktasına ulaşmasını diliyor Allah Teala. İnsanlarsa bu hakikatleri hiç mi hiç bilmiyorlar. Kur'an bu söylediklerimizin hepsini söylediğimiz ayetlerle bütün boyutlarıyla hatırlıyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an vardı. Bütün emirlerini Kur'an'dan vermiştir. 14 asır sonra biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle vazifelendirildik. Ve sizleri eğer talep ederseniz mutlaka saadete ulaştırmakla görevlendirdik. Şeytan sizin mutluluğunuza engel olamaz. Allah buna müsaade etmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah Teala'nın sizi mutlaka saadete ulaştırdığını, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak size bedavadan verdiğini,
Ve üçüncü kat cenneti de size bedavadan verdiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

cennetlerden üçüncü kat cenneti de garanti ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Hadi diyor ey insanlar durmayın. Arzı dünyalar kadar geniş olan cennetlere koşuşun diyor. Hadi durmayın diyor. Cennetlerime koşun benim diyor. Ne yaparak koşacaksınız? Bir dilekle. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben senin bunca ermiş evliyan var ya, işte o ermiş evliyandan birisi de ben olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu sağla diye talepte bulunmanız lazım. Talepte bulunun, gemi iskeleden demir alıp ayrılır. Mutlaka yedi safayı yaşayarak, yedi limandan geçerek son limana ulaşır. Sizin talebiniz üzerine sizi ulaştıracak olan son liman, ruhunuzu Allah'a teslim etme noktasıdır. Burada söylediğimiz oluşur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinin %51'i nurlarla dolar. Dünya mutluluğunuz da günün yarısını mutlaka aşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? İşte size sualimiz bu. Daha kolay ne var diye soruyoruz, bize cevap ulaştırın. Sadece bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cennet. Günahlarınızın örtülmesi ve nefsinizin kalbinin %51 nurlarla doldurulması, dünya mutluluğunun %51'i, yarıdan fazlası, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bu vehbi bir olaydır. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Hepinize kapılar açık ardına kadar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bu ülkenin insanları, Allah Teala hepinizi kendisine davet ediyor. Hadi ne duruyorsunuz? Arzı dünyalar kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Gayr-ı maghdûbi aleyhim ve lezzâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah-u Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir.

mutluluk temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluğu yaşayan insanlar eğer mutlularsa o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa onun adı insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutluluk çukurlarına yuvarlanmaları onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah-u Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah ki sizi seviyor, siz de onu sevin. Sevin ve mutluluğu, Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın, doyumsuz bir saadet halini özleyin. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bunun güç olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutluysanız, her şey size vız gelir. Allah Teala sizi mutlu kıldığında diğer konular hep ikinci planda kalmıştır. Yalnız Allah ile siz kalırsınız. Etrafınızdaki bütün insanlar yaşamaya devam ederler. Ama sizin kalp yüzünüz hep Allah'a takılıdır. Hep sizinle beraberdir. Allah ile kesintisiz bir beraberliği yaşarsınız. Sizin mutlu olmanızı isteyen Rabbinizle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel umdesine baktığınız zaman, kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız.
Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak, kendi kendinize bir söz vererek başlayın. Ama saatinizin her çalışında Allah kelimesini mutlaka tekrar etmek üzere kararlı olun. Sevgili kardeşlerim, evvela 60 dakikada bir hafta süreyle 60 dakikada bir saatte bir çalacak saatiniz, siz de hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye, ister sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın, netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek. Altmış haftada bir dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız, bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün, bir dakika arayla saatiniz hep çalacak. Bir dakika evvel başladığınız zikri, bir dakika sonra saatiniz çaldığında bakacaksınız ki zikrederek karşılıyorsunuz. Bir dakika sonra çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her bir dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak. Çünkü artık usul haline getirmiş olacaksınız zikri. Ve de o zaman dikkat edin, akşam yatarken zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz şunu göreceksiniz ki zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki sizin hiçbirinizden mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz zikre dayalı olduğu için Allah Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep
mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada insanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede işsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde buna mecbur olacaktır. Öyleyse ahlakın bozulmasının arkasında ekonomik sebepler de vardır, sosyal sebepler de vardır. Ne yazık ki Osmanlılığımızı unuttuğumuz bir devreyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu. Şimdi de mutlu insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftandı. Bütün yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan, yeniçeri olanlar, başlangıçta yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi. Gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır. Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim.
Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde irfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden, irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sulh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle neyi arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletler de nurlardır. Nurlarla temsil olunur. Öyleyse ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah-u Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatiniz de mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa üç ayrı cephede oluşması lazım.
iç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasında, afetlerle hasletler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler. Her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Nefs tezkiyesi olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Allah-u Teala evvela وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Ve bu ara sıra zikir ve tebettül ileyhi tebtil ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişi zikrini giderek arttırarak
bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerli yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. cennetin sahibi olur, 1. kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti %51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun 1. kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır. Kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse. Allah-u Teala'nın bütün Resulleri seçilmişlerdir. Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün Resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün Resuller mutlaka daimi zikrin
sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca, her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki, o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa, Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman, nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga ne bitmiş? İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için, faziletler de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir.
Bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki, başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Bu kişi mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür, Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki suvarılma havuzlarını görür. İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra meyhek menfezini görür. Ve dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür.

Sonra bu kişi sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları oraya giriyor sıbkatullah olma mahalline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gökkatını görür. Yedinci gökkatın yedi tane alemini Allah-u Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan, bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman, Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle, onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah-u Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden, ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sulh ve sükun elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu bütün boyutlarda yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz zülmani ilimler. Bu ilimlerin başında transandantal meditasyon geliyor. Her şeyden evvel şunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Transandantal meditasyon bir sahtekarlıktır. Zikir sahtekarlığıdır. Şeytanın insanlara dikte ettiği bir sahtekarlık. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü zikir insanların nefslerinin kalbine Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki tane nurunu ulaştıran özel bir vasıtadır. Ve bu nurlar bir insanın kalbinde yerleştikçe o insanın kalbindeki afetler, nefsin afetleri yavaş yavaş hükümranlıklarını kaybederler. Ve kişi hayatı boyunca devam ettirdiği bu statü içerisinde her geçen gün biraz daha nefsinin hakimiyetinden kurtulur. Bunun anlamı mutluluktur. Nefse yarı yarıya hakim olmak, hakimiyetin, nefse hakimiyetin yarıyı açması o kişiyi cennet saadetine ulaştırır. Hakimiyetin tamamlanması, nefsin bütün afetlerinin yok olması ve ruhun bütün hasletlerinin nefsin afetlerinin yerini alması halinde ise kişi dünya saadetine de ulaşır, ahiret saadetine. Bir de dünya saadeti ilave olunur. İşte meseleye bu açıdan baktığımız zaman gördüğümüz odur ki kişinin Allah ile olan ilişkilerinde olay son derece net olarak sergileniyor. İnsanoğlu nefsine hakimiyeti öğrendikçe adım adım bu istikamette başarıya doğru yönelecektir. Ve cennet saadetine bir de dünya saadetini ekleyecektir. Bunun temelinde ise zikir yatmaktadır. Zikir nedir? Allah kelimesinin birbiri ardından tekrarı. Kim bu kelimeyi tekrar ederse bu kelimedeki ilahi sır tecelli eder. Allah kelimesi Arap harflerinin öyle bir şekilde bir araya getirilmesidir ki bu harflerin birbiri ardınca gelişindeki melodi, bu harflerin birbiri ardında oluşmasının vücuda getirdiği değişik titreşim sayıları bir anahtar teşkil eder ve Allah'ın katından iki tane nurun harekete geçmesini temin eder. Bu nurlardan birinin adına rahmet diyor Allah-u Teala, birinin adına da fazl diyor. İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla açıklanmış. Gerçekten Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum summe tel'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Allah Teala buyuruyor ki Allah ihdas ettiklerinin, vücuda getirdiklerinin ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığına paralel olarak, kitapta anlattıklarının aynı olarak ikişer ikişer indirir, inzal eder. Ne yapar bu Allah'ın katından inen, ikişer ikişer inen bu nurlar? O kişinin tüylerini ürpertir, derilerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra Allah'ın zikriyle bu olayı tahakkuk ettikten sonra o kişinin hem vücudu, derileri hem de kalbi Allah'ın zikrinden titrer. İşte Allah Teala ve Tekaddesleri burada Allah'tan inen iki tane nurun bir insanın nefsinin kalbinde nelere sebebiyet verdiğini açıklamış durumda. Gerçekten Allah'ın nurları bir insanın kalbini mutlak aydınlığa ulaştırır. Çünkü Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur." وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki Allah ameni olanların ilk yedi basamağı aşanların dostudur. Onların kalplerini, nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfür üzere olanlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından, onların da nefslerinin kalpleri tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Demek ki nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birinci kapı Allah'ın yukarıdan inen, inzal edilen, indirilen nurlarını kalbimize almak istikametinde geçerlidir. İkincisi ise şeytanın karanlıkları ve nefsimizin zulmani kapısından içeri girip nefsimizin kalbini kapkaranlık edecektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bir insanın nefsinin kalbindeki bu iki tane kapısı son derece önemli iki tane rol oynar. Rabbani kapıdan, Rahmani kapıdan, rahmet kapısından Allah-u Teala'nın nurları, rahmet ve fazl girecektir, kalbi aydınlatacaktır. İkinci kapı olan zulmet kapısından da şeytanın karanlıkları girecek, kalbi zulmete, karanlıklara boğacaktır. İşte Allah-u Teala'nın ismi tekrar edilip de Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi halinde, bu zikrin devamı halinde devamlı Allah'ın katından rahmet, fazl isminde iki tane nur inecektir. Ne olacaktır bu nurlar? Bu nurlar o kişinin göğsüne inecektir. Ve göğsünden kalbine bir yol açılmadıysa tekrar göğsünden Allah'ın katına geri dönecektir. Kişinin iç aleminde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Ama eğer bir kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çevirmişse, eğer Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın girmesi için bir rahmet yolu açmışsa, bir de kişinin kalbine imanı yazmışsa, bu kalpteki dört şart her kimde oluşmuşsa, o zaman o kişi zikrettiği zaman nefs tezkiyesi diye bir olay tahakkuk eder. Ne olur? Her nefsin kalbinde mutlaka bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Yani kısaca her kim nefsine tabi ise, henüz mürşidine ulaşmamışsa, o kişi için Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. O kişi nefsinin hevasına tabidir ve kalbi de mühürlüdür. Ama Allah Teala bir kişinin nefsinin kalbinin içine imanı yazmışsa Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince "Vakkete fi kulubihimil imane" buyuruyorsa o kişinin nefsinin kalbinin içine yazılan iman bu mührü kalbin rahmani kapısını, rabbani kapısını, rahmet kapısını örten mührü hareketli hale getirir. İşte bu kalbe iman yazılması olayından evvel kişi zikir yaparsa, eğer o kişinin göğsünden kalbine yol açılmışsa, üç şart varsa o kişine, yani kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kalbi, nefsin kalbini, Rabbani kapısını Allah'a döndürmüşse ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa, o takdirde Allah'tan gelen, zikir üzere gelen rahmet ve fazl kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kalbine ulaşır ama kalbi mühürlüdür kişinin. Bu sebeple bu kalbin içine rahmet sızabilir, giremez. Ancak sızıntı şeklinde girebilir, sızabilir. Tabiatıyla rahmetin aydınlığı, hafif bir aydınlığı vücuda getirecektir o insanın kalbinde. Konunun sonrasına baktığımız zaman bu aydınlığın o kişinin kalbinde %2 çevresinde oluşması halinde kişiyi huşu sahibi ettiğini görüyoruz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikri ile ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, rahmetle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbinde oluşan bu huşudan sonra kişi hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor. Kim kendisini hidayete erdirecekse onu soruyor Allah-u Teala'dan. Allah tahaccüd namazını kılan kişiye mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah onun kalbine imanı yazıyor. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Şu olur, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından inen rahmet ve faz kişinin göğsüne iner. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalpteki mühür artık hareketli hale gelmiştir. Ve rahmet kapısının üzerinde bulunan

kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Eğer söz konusu olan şey böyle bir olaysa, o zaman Allah Teala ve Tekad Hazretlerinin indinde yeni bir olay vardır. Burada artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Allah Teala ve Tekad Hazretleri nefs tezkiyesinin başladığını, bir kişinin nefs tezkiyesine ulaştığını bir açık şekilde ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Nur Suresi 21. ayet-i kerime buyuruyor ki: "Velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey burada son derece açıktır. Kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi, o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girebilmesine bağlı. İşte kişi bu dört şartın sahibi ise, yani kalbine hidayet konmuşsa, kalp Allah'a dönmüşse, göğsünden kalbine yol açılmışsa ve kalbin içine Allah imanı yazmışsa, bu dört şartın tahakkuku halinde o kişi zikir yaptığı zaman, demek ki kişinin nefsinin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri, rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur birden giriyor. İşte bu nurlardan ikisi bile, yani rahmet ve fazl bile kalbin içine girebilirse, o kalpte nefs tezkiyesinin başladığının kesin işaretini taşıyor. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi demek, nefsin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girip orada kalıcı unsurlar olarak yerleşmesi hali. Neyi sağlar? Kişiyi nefsinin hakimiyetinden kurtarmayı sağlar. Bu kalıcı nurlar nefsin 7 kademesinde %7 nispetinde artacaktır. Nefsi emmare başlangıç kademesidir. Burada şerri emreden bir nefs kademesi vardır Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Kişi bunu aklayabilecek olan seviyeye kadar zikrini çıkardığı zaman bu seviyede o kişinin kalbinde nefsi emmareyi tamamlaması sebebiyle %7 kalıcı nur oluşur ve yerleşir. %2 nur da başlangıçtaki kişiyi huşu sahibi etmek istikametinde o kalpte yerleşmişti. Öyleyse kalbindeki nurların yüzdesi %9 olur kişinin. Nefsi emmareyi tamamladığı zaman. Ve kişi daha zikrini artırmaya devam eder. İkinci kademede, nefsi levvamede kalbindeki nurlar %16'ya yükselir, %7 daha artar. Nefsi levvame levmedilen, kınanan bir nefs kademesi demek. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Ondan sonra kişi zikrini daha çok arttırır. Nefsi mülhimeden kaynaklanan bir üçüncü sonuca ulaşır. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesini ifade eder. Bu kademeye ulaşan daha üst seviyedeki zikir, o kişinin kalbinde %23 Allah'ın nurunu yerleştirir. Daha sonraki kademe nefsi mutmainne adını taşıyor. Kişinin nefsindeki hırs afetini yenerek nefsinin mutmain olması hali, doyuma ulaşması hali. İşte bu nokta o kişi için bir mutlak huzur sağlar. Kim nefsi mutmainneye ulaşmışsa artık mutmain olur, doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu farkına varır. Bu nokta onun kalbinde %30 nurun birikmesi demektir. Ve kalıcı nur olarak kalır bunlar. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Ve %7 daha artacaktır. %37 olacaktır. Sonra Allah da ondan razı olacaktır. 6. basamak. Ve %7 nur daha artacaktır. Sonra o kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbindeki Allah'ın nurları da %50'yi yarıyı aşacaktır. %51'e ulaşacaktır. İşte bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani Allah'ın nurlarını şeytanın karanlıklarına hakim kılmıştır. Bu nokta o kişinin cennet saadetine ulaştığı noktadır. Çünkü Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ezelde

Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Allah'a ezelde verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. İşte o zaman kişinin Allah'ın kullarının arasına girmesi ve Allah'a verdiği, fizik vücudunun verdiği ahdi gerçekleştirmesi söz konusu. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bunun sonucunu söylüyor Allah Teala ve tuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği bu üç yemini yerine getirirse mekanı cennet. Görüyorsunuz ki bunun da odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefsin tezkiyesi ise zikre dayalı bir konu ve kişiyi her geçen gün şeytanın hakimiyetinden biraz daha kurtarıyor. Ve Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, içki ve kumar şeytanın pisliklerindendir. Şeytan içki ve kumarla sizin dostlarınızla aranızı açmak ister. Bir, ve sizin zikrinize mani olmak ister. İki, neden şeytan zikrimize mani olmak istiyor? Çünkü zikrimiz şeytanın hakimiyet sahasını nefsimizin kalbinden ebediyen adım adım söküp atacak olan Allah'ın nurlarının kalbimize girdiği bir sistemdir. İşte bu nurların gelişini sadece bir tek ibadet gerçekleştirebilir, zikir. Zikir, bir insanın nefs tezkiyesini ve nefs tazkiyesini gerçekleştiren yegane anahtardır. İnsana evvela nefs tezkiyesi adı verilen mutluluğun yarısına, sonra da nefs tasfiyesi adı verilen mutluluğun bütününe ulaştırır. Mutluluğun yarısında Allah cennet saadetini de hediye olarak veriyor. Mutluluğun bütününde ise cennet saadetine bir de dünya saadeti ekliyor. Görüyoruz ki bütün bu hedeflere insanı ulaştıran şey zikirdir. İşte şeytan bu büyük gerçeği çok iyi bildiği için insanlara onları zikirden uzaklaştırmak için farklı bir yöntemi uygulatmaya çalışıyor. Bu yöntemin adı transandantal meditasyon. Ne yapıyorlar? Sizlere bir kelime veriyorlar. Bu kelimelerin çeşitli isimleri var. Mesela Sanskritçe bir kelime Om veya başka bir kelime. Bu kelimelerin hepsinin müşterek adı mantradır. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelimenin üzerinde konsantre olmaya çalışacaksın. Bu kelime üzerinde dikkatle duracaksın. Bütün düşünce sistemini bunun üzerinde yoğunlaştıracaksın. Eğer böyle yapabilirsen ferahladığını hissedeceksin. Bu bir vaka mıdır? Kısmen. Çünkü bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine temerküz ettirebilirse, yoğunlaştırabilirse, o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistemin üzerinden kalkıyor. Ve o zaman stresleri oluşturan o arkadaki sıkışık kalmış olan sistem harekete geçiyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. İşte hepsi bu kadar. Bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara bu rahatlamayı vücuda getirecek olan sistemin sanki her şeymiş gibi, bunun ötesinde de pek çok şeyleri halledecekmiş gibi bir tanıtmasını yapıyor. Öyle lanse ediyor insanlara. Ve ne yazık ki üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde parapsikolojik bilgilerin bir bölümünü transandantal meditasyon oluşturuyor ve insanlar bunun gerçekten çok faydalı bir şey olduğuna inandırılmış durumda. Oysa ki transandantal meditasyon hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Bir defa bu insanlarda, transandantal meditasyon yapan insanlarda ne Allah kalbe hidayet koymuştur, ne bu hidayet o kalbi Allah'a çevirmiştir, ne o kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır, ne de Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Öyleyse bu kişilerin kalplerine Allah'ın nurlarının bir zerresinin bile girmesi mümkün değildir. Ne olur? Transandantal meditasyon yapan bu kişinin kalbinde meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa, meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Ama nur C kadarsa zaten nur C kadar olamaz. Nur daima sıfırdır. Nurda hiçbir artış olmayacaktır. Sıfır nurun ötesinde hiçbir nur bu kişinin kalbine giremez. Öyleyse transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz ve kişinin nefs tezkiyesini yapmasını, nefsine hakim olmasını sağlayan hiçbir sonuç doğuramaz. Ama aynı süre içerisinde belli şartlara sahip olan, söylediğimiz dört şarta sahip olan bir kişi eğer zikir yaparsa 20 dakika, bu zikrin sonunda o kişinin kalbinde C kadar aydınlık varsa,
mutlaka D kadar daha artacaktır. 20 dakikalık bir süreç içinde bile o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlıklar o süre içindeki zikir sebebiyle mutlaka D kadar artacaktır ve kişinin 20 dakikalık seansın sonunda öyle olduğunu kabul ediyorsunuz eşit şartlar içinde. Bu seansın sonunda o kişinin kalbindeki aydınlıklar artık C kadar değildir, C artı D kadardır. Öyleyse başka bir söz söylemeye gerek yok. Transandantal meditasyon niçin bir zikir sahtekarlığıdır? Zannediyorum hepiniz anladınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: padre e che altri.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad, e'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ghayril maghdubi alayhim wa ladh-dhalin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk İnsan ve onun, insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini. Ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış iblis? Hayır. bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah-u Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizle ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah'a ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enigo adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah-u Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin, kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, O cennet, cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ leyâvudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgilileri. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşada müteallik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Eğer Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil, insanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır.

kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir hazdır. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu

yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki, Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah-u Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizik bir sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta. Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman, bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinizde vücuda getiren o, Allah. Farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar, eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarınızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum.
O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salallahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzu billahi mineşşeytanirracim. Ay Rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin. Ya kenestayin ihtina sıratel müstakim, sıratel lezzin el-Amdan. Vayadda'in, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan
sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz, irşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da, kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da, ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var.
Bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki: "İnnel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. O muhakkak ki alaylaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler?
Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş. Birisi Allah Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah Teala'ya, beni affet derler. A benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine dair hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun. İşte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu, madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin, o zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki,
İşte o ölmeden hemen ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet, gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya, işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestûre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan, basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan.
herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşad makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan İşitme hastanızın da mührünü açacak Allah-u Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak.
Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinletinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 1/7'ini örttü, örttü, örttü. 7/7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar
takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kiminde günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayü. Bir defa daha tekrar edeyim. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz, Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalete bırakır. Kim Allah'a yönelirse

edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Ameni olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amin olmak müessesesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münip olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahiptir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa buradaki gibi o bir emirdir ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, İkisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala

suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kanu yettekun ve amenu olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Amenu olmakla, yani amenu olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah-u Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü, iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince, hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz, sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah-u Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah-u Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah-u Teala nefs tezkiyesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar, fazıllar, fazıllar, 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman, ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah-u Teala biz insan adı verilen mahluklarını bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. Bu hedef mutluluktur. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını Allah-u Teala hedef olarak almıştır. Bu sebeple Kur'an bir mutluluk rehberidir. Bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk müjdesidir. Mutluluğun da garantisidir. İnsanın yaratılış maksadı onun mutlu olmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Li ya'budun. Li için ya'budun. Abd olmak. Kul olmak

Kul olmak da Allah'a ibadet etmek de aynı kökten geliyor. İbadet kelimesiyle abd kelimesinin kökü aynı köktür. Ve Allah-u Teala'nın temel muradı açık ve kesin olarak kişiyi Allah'a kul etmektir. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Çünkü herkesi Kur'an-ı Kerim Allah'a mülaki olmayı dilemeye mutlaka davet eder. Bu ise o kişiyi üçüncü kat cennete taşıyacak olan, bu ise o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bir muhteşem dizaynı vücuda getirir. Allah Teala bu insana adı verilen mahluku yaratmış ve ona emir veriyor. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ermiş evliya olmayı dile. Evliya her ne kadar bir çoğul kelime ise de veli kelimesinin çoğulu, veli dost demek. Evliya da lügat manası itibariyle dostlar demek. Ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Hacı Bayram Veli mi derler mesela? Ha, o evliyadır. Yunus Emre mi? Ha, o evliyadır. Ve de türbeler görürüz. İşte falanca evliyanın türbesi deriz. Gerçekten dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş ve kullanılıyor. Biz de kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle hasbihal etmek, sohbet etmek, mutluluktan bahsetmek öylesine mutluluk verici bir olay ki bundan büyük haz duyuyoruz. Allah-u Teala'nın bizi tayin ettiği görev işte budur. İnsanları, onları hidayetin her kademesine ulaştırmaya davet etmekle aslında biz mutluluğa davet etmiş oluyoruz. Mutluluk, bildiğiniz gibi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında veya iç dünyasındaki eğer ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, nefsinin afetleriyle nefsine dalacak olan fazıllar arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Mutluluk, afetlerin yok olması ve fazılların afetlerin yerini nefsimizin kalbinde almasıyla gerçekleşen bir hedeftir, bir vetiredir, bir fenomendir. İnsanın davranış biçimleri dizisinin içerisinde onun mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar mutlu olsunlar diye yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan mutluluğa yelken açmıştır. Gemi iskeleden demir almıştır. Bu kişi ne olacaktır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah Teala o ifadeyi işitir ve bilir. Hem bilir hem de işitir. Derhal rahim esmasıyla kişinin üzerinde Allah Teala rahman esmasıyla tecelli eder.
Peki Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmez mi kişi de? Eder. Ama mürşidine ulaştığı zaman Allah'ın rahim esmasıdır ki o kişinin kalbine nurların girmesini olgunlaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'la onun en çok sevdiği kulu olan, en çok sevdiği yaratığı olan insan arasında muhteşem bir bağlantı söz konusudur. O, insanları yaratandır, insanların sahibidir. Başka insanlar böyle olduğunu kabul ederler ya da etmezler. Ama biz, onun, Allah'ın bizim sahibimiz olduğunu, bizim de onun azatsız kölesi olduğumuzu en iyi biliniz. Neden en iyi biliniz? Ondan öğrendiğimiz için. O yaratandır. İnsanlardan kim olursa olsun, en akıllı geçinenler de, gerçekte akıllı olsalar da, netice itibariyle sadece bir yaratıktırlar. Hepimiz bir mahlukuz, yaratıkız. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz. Onun tarafından yaratılmışız. O kadar. Ve yaratma kudretimiz yoktur. Biz insanlar yaratmanın sahibi değiliz. Bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak bir kişinin kavgayı bitirmesidir. İç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler arasındaki kavgayı. Afetler o kişinin doğuşundan itibaren o kişiyi hep Allah'ın emirlerini yapmamaya ve yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Nefsin kalbindeki afetler hep şeytanla ilişki içerisindedir. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürer durumdadırlar. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiklerini kişinin yapmasını. Şeytan ne ister? Allah'ın emrettiklerini kişinin yapmamasını. Allah'ın karşısında bir varlık mı? Evet, her açıdan Allah'ın karşısında bir varlık. Biliyor ki cehennemin en alt katı, esfeli safiliğin onun yeridir. Oradan kurtulması ebediyen mümkün olmayacaktır. Kıyametten sonra orada olacaktır. Ta ki Allah-u Teala sonsuza kadar insanlar cennet ve cehennem hayatını yaşadıktan sonra insanlar ve cinler Allah-u Teala gökleri çatlatsın. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlasın. Yani gökler de cennet de cehennem de enerjiye dönüşsün. İçindeki insanlar da enerjiye dönüşsün. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok etsin. İşte bu sondur. Sevgili kardeşlerim, kıyamet bir son değildir. Kıyamet yeniden başlayan bir hayatı ifade eder. Kıyamete kadar insanların büyük kısmı ölmüş olacaktır. Kıyamet gününde hayatı olan küçük bir kesim hayatta olacaktır. Ama onlar da kıyamet günü sura birinci üfürülüşte öleceklerdir. Öyleyse kıyamet günü söz konusu olduğunda ne olur? Kıyamet günü söz konusu olduğunda herkes ölür. Evvelki ölenler zaten ölmüşlerdir.
kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürülüşünde öleceklerdir. Sonra sura ikinci defa üfürülecektir İsrafil aleyhisselamın üflemesiyle ve ölenler yeniden canlandırılacaktır.

Ve Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki sura üçüncü üfürülüş sonucu ifade eder. Canlanan insanlar mahşer meydanına gideceklerdir. Orada hayat filmlerini göreceklerdir. Oradan herkes mutlaka cehenneme gidecektir. Önce cehennemin dışında bir toplanma söz konusu olacaktır. Allah'ın dostları cehennemin iç yapısını görerek oradan ayrılacak ve cennete ulaşacaklardır mutlak olarak. Geri kalanlar orada cehennemde sonsuza kadar acı çekeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah-u Teala'nın temel hükümlerini bilmedikleri için hem bu dünyayı hem de ahireti kendilerine cehennem kılmaktadırlar. Bir insan Allah'a milaki olmayı dilemezse, o kişi nefsinin afetleri aynen durduğu cihetle her an iç dünyasında kavga olan biridir. Dış dünyasında da kavga olan biridir. Allah ile olan ilişkilerinde de. Bu kişi Allah'a milaki olmayı dilemediği sürece nefsinin bütün afetleri ona tesir etmeye çalışacaktır. Şeytan afetleri azdıracak ve kişiye tesir edecektir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yasak ettiği fiillerin işlenmesini sağlayacaktır. İşte bugün dünya üzerinde insanlar arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İnsanlar nefs tezkiyesi ve tasfiyesi müesseselerini çoktan asırlar önce unutmuşlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda herkes için söz konusu olan şey, Allah'ın söylediklerini dikkatle öğrenip onu hayatlarına geçirmek, yani tatbik etmektir. Öyleyse ne olur? Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cehennemden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şey mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse hangi ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Buyuruyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya işlerinden mutluluk duyarlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir.

Ne diyor Allah Teala? Onlar muhakkak surette bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Ölçü budur. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişi cehenneme gider. Sonsuza kadar da cehennemde kalır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi de cennete gider. Sonsuza kadar cennette kalır. İşte buyurun seçin. Ya Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve bu hidayet çağının gereğini yapacaksınız. O zaman mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse cehenneme gitmesi asla söz konusu olmayacaktır. Bu kişi dilediği andan itibaren cehennemden kurtulmuştur. Sonra Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudunda mutlaka ayrılacaktır. Devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Orada yukarıya çıkan kafileler halindeki gruplardan birine tabi olacaktır. Yani ana dergâhtan, bu dünya üzerindeki ana dergâhtan önce birinci kata diğerleriyle birlikte, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Ve yedinci gök katta yedi tane alem geçecektir. Ve nihayet Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır ruh. Zikir görevini tamamladıktan sonra altıncı alemde Sitretül Müntaha'ya ulaşan bu ruh oradan uçarak, yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra bu kişi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok eder. Zikir adı verilen bir ibadetle. Bu ibadet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi Allah'ın ismini tekrar ettikçe bu sayı artar. Sayı arttıkça kişinin ruhu evvela birinci gök katına ulaşır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi lazımdır bu ruhun. Ancak ondan sonra yedinci alemdeki zikir hücrelerinde zikrinin ölçüsünü tamamladığı zaman, o hedefi yerine getirdiği zaman ruhu Sitretül Müntaha'ya ulaşır tek başına. Ve Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına doğru yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bir muhteşem olaydır. Herkese bütün kapılar ardına kadar açıktır. Kişi ya Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Çünkü diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini
kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer Allah Teala. Niçin seçer? Allah'a mülaki olmayı dilesinler diye. Ama bu seçilenlerden %10'dan daha azı, ancak o kadar kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler de diledikleri anda cehennemden kurtulurlar. Evet, sadece bir tek dilekle. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bunu dileyen kişi Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef cennettir. Kişi bir tek dilekle birinci kata ulaşır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebeptir. Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Söylediğimiz ayet gereğince Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiydi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Böylece yünüp kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a mülaki olmayı dilemek manasına geliyor. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kapı ardına kadar herkes için açık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. İşte asrımızın faciası burada ortaya çıkar. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında hidayet bütün boyutlarıyla yaşanmışken, oradan sonra asırlarca süren bir gayretten sonra hidayeti unutturmayı başarmış insanlara. İnsanlar artık hidayet deyince hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diye sual sorduğunuzda cevabı yok. Kimse cevap veremiyor. Alimlerimizin yazdıkları kitapları okuduğumuzda, bizim de ilk defa okuduğumuzda gözlerimiz fal taşı kadar açıldı. Çünkü Kur'an tefsirleri Kur'an'ın ne lafzını ne de ruhunu yansıtmıyordu. Alimler devreye girmiş ve bu devreye giriş onlara Allah'ın Kur'an'daki gerçeklerini unutturmuş. Alimlere tesir eden de mutlak olarak şeytan, en büyük düşmanı olan insanın bu bilgilerden mahrum olması lazım ki kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabe adı verilen, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. İşte İslam'ın 7 safhası deyince gene zamanımız alimlerinin hiç bilmediği bir başka konu. Onlar kendilerinin evvel gelen alimler, devrimizde yaşayan alimler için söylüyoruz, din alimleri için. Kendilerinden evvel gelen alimler neler söylemişlerse sadece onları biliyorlar. Kur'an'ın da okumasını biliyorlar, manasını da biliyorlar.
Ama Kur'an'ı manalandırırken kendilerinden evvelki din alimleri neler söylemişlerse onları aynen Kur'an tefsirlerine almakla yetiniyorlar. Ve film buradan itibaren kopuyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması birçok alim tarafından reddedilmiş. İşte ülkemizde mevcut olan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealini hepsini aldık, inceledik. Baktık ki sevgili kardeşlerim, hidayet kavramı, hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol şeklinde dizayn edilmiş. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Hidayet mi doğru yoldur, sırat-ı müstakim mi dediğimiz zaman bunun cevabı yok. Birinci sual. İkinci sual, yol dediniz. Hay Allah razı olsun. Peki bu yol nereye götürür? Hiçbirisi Allah'a götürür diyemiyor. Ne sırat-ı müstakim için ne de hidayet için. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu kesinleştirmiş. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan hanginiz Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Vasıl eder diyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor Allah Teala açık ve kesin olarak. Ve sırat-ı müstakim için sırat-ı ileyye müstakim tabirini kullanıyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş sırat, bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim. Sevgili kardeşlerim, bütün gerçekler bir kaset eseri olarak değil, insanların hiçbirisi bunu kasetle yapmamış. Ama devreye giren iblis, alimleri kullanarak insanların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini engellemeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiği zaman, açıkça Allah Teala davet etmişse, kişi bu davete icabet ettiği zaman, Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman zaten kişi cehennemden kurtuldu. O kadar da bırakmıyor Allah Teala, ona yardımı devam ettiriyor, mürşidine ulaştırıyor onu. Mutlaka ulaştırıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mürşid sevgisi veriyor Allah Teala ona ve mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştıktan sonra da bu kişi bütün ibadetlerini normal standartlarda yerine getirmeye başlayan birisi oluyor. O kişi ondan evvel namazı sevmeyebilir, orucu sevmeyebilir, zikri sevmeyebilir, ibadetlerin için çok güç olabilir. Bunların hiçbir önemi yoktur.
Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala mutlaka o kişinin eksiklerini giderecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona namazı sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğunda acıkıyorsa Allah onun açlığını giderecektir. Bütün eksiklerini Allah Teala telafi edecektir, yok edecektir. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır Allah tarafından. İyi de böyle bir şeyin olabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım. Nefs tezkiyesi gerçekleştirebilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması lazım. Nur birikimi tahakkuk ettirecek olaysa sadece zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bu zikir yoksa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? O zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir emri var, zikir. Bütün ibadetlerden büyük, bütün ibadetlerden daha üstün olduğu söylediği, namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üstün olduğunu kesinleştirdiği bir zikir müessesesi var. Allah'ın ismini tekrar etmek. Onu da defterden silmişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan faktörleri bugün söyleyenler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. O kişi bir takım günahlar işlemiştir. Bu günahlarının karşısında bir süre cehennemde Allah onları leblebiyi kavuracaktır. Hafif tertip. Sonra onları hop oradan alıp cennete ulaştıracaktır. O kişiler ömürlerinin geri kalan zamanını, kıyametten sonraki devreden başlıyoruz, sonsuz bir zaman, o zamanı cennette geçireceklerdir. Asılsız, yanlış, Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle bir husus yer almıyor. Tam aksine, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Ayet-i Söyledi Günü Suresinin 7 ve 8. ayetleri, o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Her şey o kadar güzelken, Allah-u Teala bir hiç karşılığı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmişken, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve cehennemden kurtulamıyorlar. Ama onlar inandırılmış ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirdikleri takdirde mutlaka cennete gideceklerdir. Cennet mutluluğu onların olacaktır. Hayır kardeşlerim, bu mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'ın emirleri 1. Hedefler, 2. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Vasıtaları da emretmiş, emirleri de emretmiş. Emri ne? Hedef emirleri Allah'ın ruhumuzu, fizik vücudumuzu, veçhimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili izleyenler, biz bunları sizlere anlattığımız güne kadar hiçbiriniz bizim dışımızda bir din adamından, bir profesörden bunu dinlediniz mi?
Böyle bir şeyi söylemeleri söz konusu değil. Çünkü hidayeti bilmiyorlar. Hidayeti doğru yol olarak tarif ediyorlar. Şimdi bu ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi konuları hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Biz bunları size açıklayana kadar. Bunlar Allah'ın bize verdiği hedefler. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek. Her biri birbirinin daha üstündeki kademeleri oluşturan, daha üst seviye cennetleri oluşturan Allah'ın güzellikler demeti. Bunlar hedefler. Ruhu ve çi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden, parası olanlar için hac müessesesi, kelime-i şehadet getirmeden hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Doğru mu? Doğru. Peki bu beş tane şart bu hedeflere ulaşmak için yeter mi? Hayır, yetmez. Bu beş şartın ötesinde, bu beş şartın beşinden daha çok önemi haiz olan, daha çok Allah'ın katında kıymetli olan zikir var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Allah-u Teala tarafından farz kılınmasına rağmen, Allah-u Teala tarafından günün yarısından daha fazla zikirde, daimi zikirde farz kılınmasına rağmen, İslam'ın 32 farzına baktığımız zaman bunların arasında zikir mevcut değil. 54 farzına baktığımız zaman 54 farzın içinde de zikir yok. Zikirsiz hiç kimsenin ruhunu Allah'a teslim edebilmesi mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapamaz. Yapamazsa ruhu asla vücudundan ayrılamaz. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir korkunç tuzak kurmuş ki iblis, bütün insanları İslam'ın beş tane şartına bağlamış, bir de düğüm atmış üzerine ve de insanlar zannederler ki namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ile İslam'ın beş şartını yaşayarak cennete gidecekler. Bunlar Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ihtiva etmiyor. Mürşide ulaşıp tabiyeti ihtiva etmiyor. Fizik vücudu teslimi, nefsi teslimi, iradeyi teslimi ihtiva etmiyor. Yani bütün Kur'an yok edilmiş hedefler itibariyle. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra. Ve biz bu hakikatleri söylüyoruz diye din adamlarımız onların bu konudaki eksikleri ortaya çıkacak diye bizi karalamadıkları isim kalmadı. Hiçbiri söylediklerimizi bilmiyor. Peki bilmemekte haklılar mı? Evet, haklılar. Neden haklılar? Çünkü mezun oldukları üniversitelerde onlar doktora yaparken ve daha evvelki kademelerin hiçbirinde, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların hiçbirinde bu
Kur'an'ın bu hükümleri anlatılmıyor. Tasavvuf dersleri ders olarak alınmış ama Kur'ani karşılıkları mevcut değil. Ve de tasavvuf bir fazla meşgaledir. Siz İslam'ın 5 şartını gerçekleştirin ve orta yolu tutun diye insanlara nasihatler etmişler. İşte bütün bu müesseseleri bir araya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Din adamlarımız İslam'ın 5 şartını kendilerini cennete götürecek olan bir husus olarak kabul ediyorlar ve buna gerçekten samimiyetle inanıyorlar. Çünkü onları öğreten daha evvelki nesiller böyle öğretmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Peki cehennemden neyle kurtulabilir insanlar? Bir dilekle. Sadece bir tek dilek. Allah'a münaki olmayı dilemek. Dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. Dileyenler de mutlaka hedefe ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlar adını alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani ya Rabbi sen niye onları cennetine aldın da beni niye cehenneme attın diye mahzun olmazlar. Onlar cehenneme gitmekten de korkmazlar. Çünkü cehennem onlar için geçerli değildir. Allah'ın kitabını öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen kişi bunun böyle olduğunu biliyor. Herkese de öğretiyor.

0: Dünyası trajedisi burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. Ne korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah size Kur'an'ı öğretecek. İnsanları kurtuluşa ulaştırmak için her şeyi bileceksiniz. İlan da edeceksiniz herkese. Ama insanlar size hem düşman olacaklar hem sizi karalayacaklar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanın nefs tezkiyesi yaparak ruhunu Allah'a ulaştırması ona üçüncü kat cenneti temin eder ve insanlar bunu kendi öğretilerinde bu olmadığı için tatbik etmiyorlar, öğrencilerine öğretmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne öğretenlerin ne öğrenenlerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Ve Allah-u Teala bize bunu öğrettiği için mi suçlu oluyoruz? Ha benim zavallı kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah kurtuluşu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ama insanlar oradaki hakikatleri bilmiyorlar. Ne İslam'ın yedi safhasını, ne bunların farz olduğunu, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabesinin yedi safhanın yedisinde yaşadıklarını ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini bilmiyorlar. Öğrenecekleri günler yaklaştı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, saadet adı verilen müesseseyi bütün yönleriyle sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat.
2: Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha burada Allah'ın hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere bir araya getirdi. Reenkarnasyon müessesesi şeytanın son derece ciddi bir tuzağıdır. Birçok insan Allah'ın hakikatlerini bilmeden bu tuzağa açık ve kesin bir şekilde düşmüşlerdir. Bunların arasında ne yazık ki birçok profesörün de mevcut olduğunu söylemeden

geçmek mümkün değil. Aslında düşünen her hata Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bilinmemesinden, eksik bilinmesinden kaynaklanıyor. Bugün buraya reenkarnasyon konusunun Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde mümkün olmadığını ispat etmek ve bunu bitirmek üzere geldim. Bugüne kadar sizlere televizyonda çıkıp da ne kadar profesör ne söylediyse bütün ayetleri getirdim şurada elimde. Söylenenlerin hiçbirisinin reenkarnasyona geçit vermediğini şimdi huzurlarınızda inşallah ispat edeceğim. Bu reenkarnasyon müessesesine dikkatle bakın. Reenkarnasyon. Tekrar tekrar enkarne olmak demek. Bir ruhun bir bedene girip yerleşmesi enkarne olmaktır. Şeytanın iddiası şöyle. Diyor ki iblis, her şey tekamül eder. Tabiatıyla ruh da tekamül eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki kavram kargaşasında bir büyük hataya baştan itibaren düşünmüş. Asırlar boyunca hep aynı yanlış tekrarlanmış. İnsan iki tane vücuttan oluşurmuş. Yanlış bu. Birisi ruhumuzmuş, birisi de fizik vücudumuzmuş. Hayır, insan iki tane vücuttan oluşmaz. İnsan üç tane vücuttan oluşur. Bir ruhu vardır, bir nefsi vardır, bir de fizik vücudu vardır. Evvela bu hatanın düzeltilmesinden başlamak istiyorum. İşte ispatı. Allah Teala Hicr Suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanın fizik vücudu Adem Aleyhisselam olarak topraktan halk edilmiş, yaratılmış veçhimiz, fizik vücudumuz, birinci vücut. Allah Teala Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Şöyle buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ne demek sevva etmek? İnşa etmek demek. Dizayn etmek demek. Kat kat vücuda getirmek demek. İşte Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hüvel o Yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Ve sevvâhünne sab'a semâvâti. Gökleri 7 kat olarak sevva ediyor Allah Teala nefsimizi. Nefsimizi de sevva ediyor. Nasıl sevva ediyor? Gene 7 kat olarak sevva ediyor. Emmare, devame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Demek ki nefsimiz seva edilmiş. Gökler de seva edilmiş. İşte Allah Teala ikinci vücudumuzdan bahsediyor. Bu nefsimiz seva edilmiş. Dikkat buyurun, aynı fiili kullanmıyor. Nefsimizin seva edildiğini söylüyor. Fizik vücudumuzun halk edildiğini söylüyor. Yetmez. Bir üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs, halk edilen bir fizik vücutla bütün insanlar üç tane vücuttan oluşturulmuştur. Bu konudaki bütün kitapların söylediği yanlıştır. Yalnız Kur'an-ı Kerim doğrudur. O da üç tane vücudumuzdan bahsediyor. Öyleyse hepsinin üzerine bir sünger çekmeye hazır olun. Üç tane vücudumuz var. İlk yanlış buradan başlıyor. İkinci yanlış şu. Ruhun da tekamül ettiğini söylüyor şeytan. Ruh tekamül etmez. Tekamüle ihtiyacı olmayan yegane varlıktır. Allah'ın zatına geri dönmeye eğil olan tertemiz bir varlık. Bütün ruhlar ahsendir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı açısından bakıyorsanız olaya ahsen demek şu demek. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren
yasak ettiği hiçbir fiili işlememek temel ihtiyacı olan bir varlık bu. Bütün emirleri yerine getirecek, yasak olan hiçbir şeyi işlemeyecek. İşte bu ruhunuzdur. Nefsinize gelince onun yaratılışı ahsenden son derece uzaktır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefsiniz mutlaka onu yerine getirmek ister. Allah neyi emretmişse nefsiniz de onu asla yapmak istemez. Öyleyse nefsiniz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan ve daha neler nefsinizin afetlerini oluşturur. Nefsiniz tekamül edecek olan müessesidir. Ruhunuz asla. Bir insan düşünün, 1 milyon tane insanı haksız yere öldürmüş olsun. Onun da ruhu ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır ve Allah'ın zatında onun da ruhu ifna olur. Tertemizdir, saftır, hiçbir özelliğini yitirmemiştir. Nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan hasletler hep ruhunuzun hasletleridir. Öyleyse madde 2, ruh asla tekamül etmez. Zaten tekamülün son safhasına yaratılmıştır. Şimdi şeytanın tuzağına beraberce bakalım. Ne diyordu? Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Birinci yanlışlık burada, insan ruhu tekamül etmez. Şimdi bir an için onların söylediklerini tamamlayalım. Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Bu sebeple insan ruhunun tekamülü bir tek vücutta oluşmaz. Bir vücutta yaşayan bir ruh, o vücut ölürken bir başkasına, doğmakta olan bir başkasına geçer. O vücutta da yaşar, biraz tekamül eder. Ondan sonra bir başka vücuda girer. İkinci vücut öldüğü zaman yeni doğmakta olan bir başka vücuda girer, orada da tekamül eder. Yetmez, dördüncü bir vücuda girer, orada da tekamül eder. Kıyamete kadar ruhların tekamülü devam eder. Sonucu söylüyor. Ne zaman ki bütün ruhların tekamülü sona erer, bütün ruhlar tekamülüne ulaşmaları lazım gelen son mertebeye gelmişlerdir, işte o gün Allah kıyameti koparır. Ve sonuç, sıkı durun. Her ruh tekamül ettiği için bütün insanlar doğru posta cennete girer. İyi mi? Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ayet-i kerime aynen böyle. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 100 bin insandan 50 binden daha fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İsteseler de gideceklerdir, istemeseler de gideceklerdir. Şeytan insanlara bu söylediğimiz yalanı uydursa da gideceklerdir, uydurmasaydı gene gideceklerdir. O zaman kesin yol böyle karşı karşıyasınız. İnsanların çoğu af müessesesinin işlemesinden sonra, af müessesesine rağmen insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecektir. Öyleyse şeytanın yalanına inanan insanların durumuna bakın. Şimdi şöyle düşünüyorlar insanlar, bu yalana inanan insanlar, kişi düşünüyor kendisini, ben diyor şu anda nasıl bir insanım, ben artık hırsızlık diye bir illetin, bir afetin sahibi değilim, hiçbir şeyi çalmak istemiyorum. Demek ki ben evvelce defalarca başka başka bedenlerde ruh olarak dolaşmışım ve hırsızlık afetim geçmiş. Ama şimdi kumar iptiram var, oynarım diyor ben kumarım. İçki de içmek istiyorum, içkimi de içerim diyor. Ona sorarsanız niçin böyle yapıyorsun diye size der ki, çünkü ben gelecekte de belki 1000 defa daha yaşayacağım. Her yaşayışımda biraz nasıl olsa tekamül edeceğim. Bir gün ne içki afetim, ne kumar afetim, ne de bende olmaması lazım gelen şu veya bu afetlerimin hepsi yok olacak nasıl olsa. Ben de bütün insanlarla beraber ne âlâ memleket, doğru cennete gideceğim. Öyleyse ne lüzum var diyor namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, Allah'ın bütün emirlerini getirmeye ne lüzum var? Ben diyor bunların hiçbirini yerine getirmem ama nasıl olsa tekamül edeceğim. Bir gün Allah kıyameti koparacak. Ne zaman? Benimle beraber bütün insanlar tekamül ettiği zaman, bütün ruhlar tekamül ettiği zaman ben de cennete gideceğim.
Şeytanın tuzağını görebiliyor musunuz? Tuzak açık ve kesin olarak işliyor. Bu safsataya inanan herkes Allah'ın emirlerini hiçe saymaya hazırdır. Neticede mutlaka cennete gideceğine inanan bir takım saflar, onlar kendilerini akıl sahibi olarak müdahale ediyor tabi, düşüncelerle de karışmayız. Onlar çok büyük bir hatanın içindedirler. Öyleyse Cabbar'ın sorusuna ulaşıyoruz. Acaba bir insan şu dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhu birden fazla vücutta yaşamış mıdır? Yaşamış olabilir mi? Şimdi Allah-u Teala'nın ayetlerine beraberce bakalım. Bu konudaki ayetlerden en çok yaşantıyı gösteren sadece iki defa öldüğümüzü, iki defa dirildiğimizi söylüyor. Üç defa ölüm, üç defa dirilmekten veya daha çok ölümden, daha çok dirilmekten bahseden hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki defa ölüm, iki defa dirilmek. İşte Mümin Suresi 11. ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Artık günahlarımıza arif olduk, günahlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Acaba tekrar dünyaya dönmeye bir yol var mı, bir imkan var mı? Yani bizi tekrar dünyaya gönder de bir defa daha yaşayalım ve bu sefer senin hakikatlerine muttali olan kişiler olarak daha az günah işleyelim, hiç işlememeye çalışalım, senin salih kullarından olmaya çalışalım. İki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Acaba Allah-u Teala neden bahsediyor? Öyleyse birden fazla ölüm var. Evvela Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Duhan 56'da diyor ki, onlar dünyada ilk ölümlerinden başka ölüm tatmazlar. Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu dünya hayatında ölmek, tekrar dirilmek, tekrar ölmek, tekrar dirilmek, birçok bedenlerde yaşamak bu ayet-i kerime gereğince imkansız, yetmez. Müminin suresi 99 ve 100. ayet-i kerimeler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nihayet diyor sizlerden birine ölüm geldiği zaman onlar derler ki, Ya Rabbi bizi şu dünyaya gönder de orada salih kullar olalım. Senin emirlerini yerine getiren kullar olalım. Bu kesinlikle imkansızdır diyor Allah Teala. Çünkü onların yeniden bağış edilecekleri, dünyaya getirecekleri kıyamet gününe kadar önlerinde bir berzah vardır. Dünyaya dönmeleri mümkün değildir diyor Allah Teala. Önlerinde bir berzah vardır. Geçit vermeyen bir engel vardır. Bu engel sebebiyle onların dünyaya dönmeleri kıyamet gününe kadar mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nedir bu iki defa ölmek, nedir bu iki defa dirilmek? Şunu bileceğiz. Kıyamet günü Allah-u Teala bizleri diriltiyor, öldürüyor, tekrar diriltiyor. Öyleyse olayları ayet-i kerimelerin ışığı altında inceleyelim. Bunun için yaratılıştan başlamamız lazım. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Evvelce gökler ve yer bir idi, bir tek noktadaydı. Sonra biz o bir tek noktayı fethettik, ettik, dağıttık, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. 1400 sene evvel söylüyor bunu. İnsanlar Allah'ın Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde söylediği bu hakikati 1920'li yıllarda keşfettiler. Büyük patlama. 14 asır sonra o Allah ki Kur'an-ı Kerim'e büyük patlamayı 14 asır evvel koymuş. İşte büyük patlamayla beraber zaman başladı.
bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki elektronların, atomların ve sonradan oluşacak olan elementlerin sıfır noktasından dört bir tarafa doğru hareketiyle kainat oluştu. Ve büyüme devam ettiği sürece biz insanlar geçmişten geleceğe doğru geçen bir zaman statüsünün içindeyiz. Peki Profesör Doktor Hubble hangi sebeple Nobel mükafatı kazandı? Yıldızların hala birbirinden ayrılmakta olduklarını, yani kainatın hala büyümekte olduğunu kesin olarak ispat ettiği için. Kainat hala büyüyor. Bir tek noktadan uzaklaşan noktalar hala tesirlerini devam ettiriyorlar. Ve bu sebeple biz hala geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman statüsünün içinde yaşıyoruz. Allah'ın bütün kainatı oluşturan bu atomlara, elektronlara, karşıt elektronlara verdiği kinetik enerji, onları hareket halinde tutan enerji, sonsuza doğru büyüten enerji bir gün sona erecektir. İşte sona erdiği gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman ne olacak? Kıyamet koptuğu zaman zamanın durduğunu, büyümenin durduğunu ve sonra büzülmeye başladığını göreceksiniz. Allah Teala buyuruyor, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten koparak dünya olmuşsa tekrar büzülmenin tabii gereği olarak ait olduğu yere geri dönüyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan ayrılarak onun bir uydusu olmuşsa tekrar dünyaya dönüşü, yani başlangıçtaki olayın tersinin tekrar oluşması söz konusu. Böylece bütün zamanlar tekrar geriye gelecek. İnsanların yaşadıkları devir Adem Aleyhisselam'a kadar uzuyor. Bu süre içerisinde kıyamet günü ne kadar zamandan geçerse zaman faktörü, her zamanın ulaştığı noktada hayatta olan bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. Böylece kıyamet günü doğan ve aynı gün olan bir bebek de dahil olmak üzere Adem Aleyhisselam'a kadar giden geri dönüş zamanı programı içerisinde Adem Aleyhisselam'la dahil bütün insanlar tekrar hayata geri döneceklerdir. İşte bu kıyamet günkü olgudur. Öyleyse bunun ışığı altında konumuza beraberce bakalım. Kıyamet günü yaşamakta olanlar, bizler diyelim, bu salonun içindekiler kıyamet günü yaşamakta oluyoruz. Bizden başka kimler varsa hepsi geçmiş devirlerde ölmüşler. Bizler kıyameti yaşıyoruz. Böyle düşünüyoruz. Böyleyse eğer kıyamet günü bizler hayattayız. Mümin suresinin 51. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala sura üfürtüyor. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi üzerine kıyamet kopuyor ve yaşamakta olan bizler, bu salonun içindekilerin hepsi, hepimiz ölüyoruz. Bizden evvel herkes ölmüştür. Yaşamakta olan bizler de kıyamet günü ölüyoruz. İşte bu bütün insanlar için sadece birinci ölüm. İnsanlar için sadece birinci ölümdür. Duhan suresi 56. ayet-i kerime, bütün insanlar dünyada ilk ölümlerinden başka dünya hayatlarında bir daha ölümü tatmazlar. Sonra ne oluyor? Hepimiz ölüyoruz. Niçin? Kıyamet koptuğu için. Niçin? Allah'ın büyüme konusunda bütün kütlelere verdiği kinetik enerji sona erdiği için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Yani bir top mermisi düşünün. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Sonra tap noktaya çıkıyor. Ondan sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. İşte kainatın zaman adını verdiğimiz sistemi de böyle.
Kinetik enerji bittiği zaman büyüme sona erecektir.

ondan sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Demin söylediğimiz Kur'an ayeti kelimesi gereğince, Kur'an ayetleri gereğince güneşin dünyayı kendine çekmesi, dünyanın ayı kendine çekmesi ve küçülme. Biliniz ki Allah'ın yarattığı bütün sistemlerde uzay söz konusudur. Bir elektronun sistemi içerisinde bile, bir atom yapısının içinde bile uzay söz konusudur. Bütün uzayların çıkacağı sonsuz gravitasyonun çekim gücünün bütünüyle yerleştiği noktada artık sadece bir tek nokta göreceksiniz. Kainat kadar ağır ama bir tek nokta. Bütün bir kainat o bir tek noktada toplanacaktır. Ne zaman? Bu anlattıklarımız şeylerin hepsinin bitişinden sonra. Şimdi biz kıyamet günü yaşantımıza geliyoruz. Öyleyse sura birinci defa üfürülmüştür. Büyüme durmuştur. Ve zaman tersine işlemeden evvel büyümenin durduğu an, sura birinci üfürüldüğü an bütün hayatta olan insanlar ölüyor. Öyleyse evvelkilerin zaten daha evvel öldüğünü düşünün. O günde bütün insanlar, hayatta olan bütün insanlar o gün ölecektir. Öyleyse o güne kadar gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamet günü doğacak olan son çocuğa kadar herkes ölecektir. Bu dünya üzerindeki ilk ölümümüzdür. Ve kıyametin temel sonucu olarak zaman derhal tersine çalışmaya başlayacaktır. Bunun için sura bir daha üfürülmesine lüzum yok. Çünkü bu birinci olayın tabii sonucudur. Eğer kinetik enerji bitmişse, büyüme bitmişse, gravitasyon başlamışsa, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı başlamışsa, artık bir noktadan uzaklaşan noktaların vücuda getirdiği geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman değil, bir noktaya geri dönen bütün noktaların vücuda getirdiği gelecekten geçmişe doğru dönen bir zaman söz konusudur. İşte bu, geriye dönüş boyunca bütün devirler yaşanacaktır. Nasıl yaşanacaktır? Zamanın o noktaya döndüğü anda o insanlar derhal canlı hale geleceklerdir. Ama dünyada yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için onların hepsi yer çekimi kuvvetinin mevcut olduğu indi ilahiye, arşa doğru uçacaklardır. İşte Allah Teala ve Tekat Hazretleri bunu söylüyor. Onların hepsi diyor, o gün sura üfürüldüğü zaman mezarlarından kalkarlar ve Allah'a doğru uçmaya başlarlar diyor. Süzülmeye başlarlar diyor. Öyleyse böyle bir dizayn sura birinci üfürülmesinde gerçekleşir. Bir, hepimiz ölürüz. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. İki, zaman tersine çalıştığı için Adem Aleyhisselam'a zaman geri dönünceye kadar bütün insanlar tekrar hayata gelecekler ve yükseleceklerdir süzülerek Allah'a doğru yola çıkacaklardır, indi ilahiye doğru. O sonsuz büyüklükteki indi ilahinin bir noktası bizim yeniden ölüşümüz ve yeniden dirilişimiz içindir. Allah Teala bu Allah'a Teala'ya doğru dönüşü Tarif Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde de vermiş. Ve ölümden sonra Allah'a dönmenin söz konusu olduğunu En'am Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de vermiş. Ölüm ve dirilme, dirilmenin arkasından tekrar dönüş. İşte Tarif Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor bütün insanları öldürdükten sonra yeniden diriltiriz. Ne zaman? Onları yeniden bahsedeceğimiz kıyamet gününde. Bütün sırların açıklanacağı kıyamet gününde. Öyleyse Allah Teala'nın indi ilahisinde olayın cereyanına dikkatle bakın. Birinci sura üfürülüş. Bütün insanların kıyamet günü ölümü, sonra zamanın tersine çalışması sebebiyle hepsinin mezarlarından yeniden çıkarılması ve Allah'a doğru süzülerek gitmeleri. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'in
temelini teşkil ediyor. Daha sonra birinci hürmedeyiz. Demek ki bu kadar ayet-i kerime birinci ölümümüzü ve birinci dirilmemizi anlatıyor bize. Ne zaman oluyormuş canlandırılmamız? Kıyamet günü gerçekleşiyor. İşte Zümer suresi 68. ayet-i kerime, sure diyor, tekrar üfürtürüz diyor Allah-u Teala. Ve sure ikinci üfürülüşünde bütün göktekiler, bütün yerdekiler, bütün insanlar ölür diyor Allah-u Teala, tekrar ölürler. Acaba Allah-u Teala bizi kıyamet günü dirilttikten sonra neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'imize göre aynı yaşta olmak mecburiyetindeler. Kıyamet günü Allah-u Teala bizi birinci defa canlandırdığı zaman, dirilttiği zaman hangi şeklimizle diriltiliyoruz? Öldüğümüz şeklimizde, öldüğümüz andaki durumumuzla. 85 yaşında ölen bir insan 85 yaşındaki haliyle canlandırılıyor, diriltiliyor Allah-u Teala tarafından. Sura birinci üfürülüşünde. Zaman geri döndüğü için başka bir şekilde dirilmek mümkün değil. Zamanın geriye döndüğü an insan hangi şeklindeyse o şekilde canlanacak. Toprak ölülerini kustuğu zaman diyor Allah-u Teala. Toprak ölülerini kustuğu zaman. İşte o gün toprak ölülerini kusuyor. Ve kusulan ölüler gerçek bir kuvveti olmadığı cihetle Allah'ın huzuruna doğru yola çıkıyorlar. Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesinin temelinde hangi faktör yatıyor? Bütün insanların kıyamet günü aynı yaşta olmaları da gerektiriyor. Cennete veya cehenneme giren bütün insanlar aynı yaşta olacak. Kadınlar da aynı yaşta, erkekler de aynı yaşta. Kur'an-ı Kerim yaş vermiyor. İki tane kavil var, bir tanesi 33 yaş diyor, bir tanesi 19 yaş diyor ama ikisi de tahmin. Hangi yaş olursa olsun, Allah'ın kaidesi o. Cennete girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak, cehenneme girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak. Öyleyse biz kıyamet günü hepimiz ait olduğumuz yaşta diriltilmişsek, bütün yaşlarda insanlardan oluşuyorsak orada indilayla bizi tekrar aynı yaşta Allah-u Teala yaratmak için ne yapacak? Hepimizi yeniden öldürecek. İşte Zümer suresinin 68. ayet-i kerimesindeki ölüm, ikinci ölümümüz bu sebeple tahakkuk ediyor. Birinci ölümümüz dünya üzerinde. Kıyamet gününe kadar ölmeyenler ölmüş, ölenler ölmüş, kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyor. Ondan sonra Allah Teala bizi zamanın geri dönüşü sebebiyle canlandırıyor. Birinci ölümümüz ve birinci dirilmemiz. Sonra Allah Teala bizi bir defa daha öldürüyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere hepimizi aynı yaşta yeniden diriltmek üzere. Bu birinci sebep. İkinci sebep de şu, biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksitli artık madde olarak çıkartan varlıklarız. Hayvanlar da bizim gibidir bu açıdan. Bitkiler de bunun tam tersi, bizim çıkardığımız karbondioksitli

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde gene bir aradayız. Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir dileği yok. O Allah, Yüce Allah hepinizden sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuz Allah'ın yegane hedefidir. İnsanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. İnsanların mutluluğu. Allah'ın istediği istikamette yükseldikçe mutluluğunuzun giderek arttığını yaşarsınız. 28 basamaklık bir skala üzerinde mutluluğunuzun başlangıç noktası neresidir acaba sevgili kardeşlerim? Bu 28 basamak boyunca her geçen gün biraz daha mutlu, biraz daha mutlu, biraz daha mutlu olacaksınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Sonra bu Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinizde birçok muhtevayı oluşturur. Allah Teala size tam 10 tane ihsan verecektir. Bu verdiği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız ve gidip ona tabi olacaksınız. Evvela mutluluğun cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrıldığını düşünürsek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluğa ulaştınız. Dünya saadeti konusunda henüz hiçbir hedefe ulaşmadınız ama cennet saadeti konusunda evet, birinci kat cennetin sahibi kılındınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu cennet saadetinin sahibi olur. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, bütün ibadetleri sevdirir ve onu 10 tane ihsanla mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini de o kişinin içine veren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bu şerefe nail olurlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyle mi söylüyor Allah Teala? Evet, öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi men yeşayu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onu, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Dikkat edin,
buradaki ulaşma kişiye ait değildir. Allah onu kendisine ulaştırır diyor Şura 13'te Allah Teala. Kesin bir ifade. Kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş mi, dilememiş mi? Bu son derece açık bir şekilde ortadadır. Hani bazıları diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmak içimden gelmiyor, oruç tutmak içimden gelmiyor, ibadet yapmak içimden gelmiyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Eğer dilemiş olsaydın namaz da kılmak içinden gelecekti, oruç da tutmak içinden gelecekti ve daha ilk perşembe günü tuttuğun ilk oruçta açlık hissetmeyecektin ve Allah-u Teala'nın sana muhteşem yardımlarını yaşayacaktın. Sana namazı da, orucu da, zikri de, bütün ibadetleri de Allah'ın sevdirdiğini görecektin. İrşad sevgisi koyacaktı içine. Gösterdiği mürşidine karşı sevgi duyacaktın ve sana mürşidini gösteren o olacaktı. Sonra zevkle gidip tabi olacaktın. Büyük bir iştiyakla, iştahla belli hedeflere ulaşmak için doyulmaz bir dilekle, istekle gidecektin, mürşidine tabi olacaktın. Belki de gözyaşlarıyla. Sonra mı? Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı ve Allah'a ulaşacaktı. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka namaz kılmayı sever, oruç tutmayı sever, zikir yapmayı sever, bütün ibadetlere karşı büyük bir sevgi duyar, istek duyar. İbadetler ona zor gelmez. Çünkü Allah ona ibadetleri sevdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Tespit çok kolay. Namaz kılmayı seviyor musunuz? Sizin için bir zevk mi? Oruç tutmayı seviyor musunuz? İlk perşembe günü tuttunuz oruçtan açlık ve susuzluk hissetmeden neticeye ulaştınız mı? Zekat vermek size ağır geliyor mu? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün güzellikleri Allah'ın yaşatacağı bir dizayna ehil olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinizi boşuna aldatmayın diyorum. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı sevmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, dilemediniz. Eğer dileseydiniz, bunları sevdiğinizi ve Allah'a ulaştığınızı görecektiniz. Öyleyse kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu istikamette bir güzelliğe ulaşmak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. İşte mutluluk dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün bir iştiyak duyacaksınız. Namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim, yolunuzda devam ettiniz ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız?
Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse irşat makamını O gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman ve veya doğrudan doğruya bize ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırt eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safayı Allah-u Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz ve ikinci bir cenneti daha hak ettiniz. İkinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz. İkinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber? Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmarede, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levamede, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının açılmasında her birinde %7 nur birikiminden, fazıl birikiminden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim, şeytanın dizaynı
devamlı olarak sizi tesir altında bırakmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etmek imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütalaa ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi yaparak edersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak böyle bir yolculuktan sonra? Daha çok zikir yapacaksınız. Ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve 4. kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulul Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulul Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğunuz ise Ulul Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir, tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliğinin sahibi oluyorsunuz. Bütün uzuvlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetire içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-ül Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afete tesir edebilirsiniz Esma-i Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk ayaklarınızın önüne serilmiş vaziyette Allah-u Teala tarafından. O sizi evliya yaptı. İnsanlar o kadar uzak bir faktör olarak görüyorlar ki evliyalığı, insan evliya olabilir mi ki? Bundan yüzlerce sene evvel evliyalar varmış. Ama ölmüşler. İşte türbeleri var. Artık bu devirde de evliya mı olurmuş canım? Böyle söylüyor insanlar. Biz de diyoruz ki evet
canım diyoruz. Bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aramızda, sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde böyle değil. Mesela bizim vuslatımız, Allah'ın evliyası olmamız tam 1,5 yıl sürdü. Sizlerin bugün 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda ulaştırıldığınız

sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki anlatmakla yaşamak aynı şey değil. Sevgili kardeşlerim, hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum. Bütün bu güzellikleri sadece bizim yaşamamız için Allah Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepiniz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulvarın yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır. 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. 4'ü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde. Yani 1. kulvarda ruh, 2. kulvarda fizik vücut, 3. kulvarda nefs, 4. kulvarda irade yarışa girerler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür, emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır, bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse 1. kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 7 tane gök katını birer birer yükselecek. Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz teskiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor. İradeniz nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok, daha çok, daha çok güçlenmek için bekliyor. Karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşuda nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulması ve iradenizin afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta at başı bir gidiş vardır. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin arasında at başı bir giriş var, gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz 1. gök katına ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi

devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kovulmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gök katında, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş, afetler azaldığı için. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi birinci kulvar burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder. Basamak 21, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir dizaynı ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah Teala beka makamının standartlarını sizi geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi 2 basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi 2 basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. Üçüncü merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki üçüncü merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada.
günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki 4. merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 2. sırat-ı müstakiminiz de ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Ruh, fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Ve bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları gene yaşayacaksınız. Bu nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz. Aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir. İradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyette değildir. Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, ullelbap makamı, daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. ...27. basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulverdeki yarış 4 tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta 3 tane yarışçı kalmıştır.
25. basamakta 2 tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta 1 tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın 1. 2. 3. 4. kademelerinde nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ulu'l-Elbab makamında 1 mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştu. Eder 8. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru, mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. 7. velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu var ve 6. ruhla 7. ruhlar 7 parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir. Kendinizi o günden itibaren ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz. Siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah-u Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah-u Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah-u Teala hemen onu nefsimizin kalbinden alır. Bu mutluluğa mani olacak olan bir faktör değildir. Sevgili kardeşlerim, hüzün hissiyatınızın sizden kaybolmayan bir parçasıdır. Mutsuzluğun ifadesi de değildir. Hüzün müessesesiyle bir insanın öfkelenmesi, kızması, yaptığı yanlışlıklar dolayısıyla vicdan azabı duyması aynı şey değildir. Bu tarz bir hüzünde
Vicdan azabı yoktur. Azap yoktur. İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap ulaşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz, Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz, ruhunuz nefsinize azap eder, azabı yaşarsınız, bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek, onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. 3. kat cenneti herkes garanti edebilir ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi ve Allah-u Teala mutlaka onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür taraftan da 3. kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinin de tamamı değil ama yarısını aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin %50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar. Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayetel kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayet-el kürsi, ondan sonra Eûzü Besmele ile zikir. Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah-u Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah-u Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra
İblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetiniz süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına. 12 saat günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil. Onun ötesini Allah Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde aramıyorsunuz. Hep başkalarının hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz. Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz. Sanki siz hiç hata yapmamışsınız, hep karşınızdaki kişiler hata yapmış. Aynı olayı onlardan dinlediğimiz zaman sizin de birçok hatanın, üstelik de sakladığınız birçok hatanın sahibi olduğunuzu öğrenmek bizi gerçek anlamda hüzünlendiriyor. İşte sizler sebebiyle hüzünleniyoruz. ...25 senedir söylediklerimizden hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim.
Mutluluk şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken, o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız, karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız. Bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz. Beşeri münasebetler hayatınızın en önemli bölümüdür mutluluk için. Sakın kendinize acımayın. Hatalarınızı gizlemeyin. Hepinizin mutluluğa ulaşması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Samimi olursanız eğer, başkalarının haklı taraflarını görebilirseniz eğer, kendi davranışlarınızdaki haksız tarafları görebilirseniz eğer, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere yine Allah'tan bahsedeceğiz. Yine sevmekten ve sevilmekten bahsedeceğiz. Yine insanları mutlu etmekten bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada hiçbir problemimiz olmaz. Ama Allah Teala orada bitirmiyor olayı. Sizi sevmeyenleri de, hatta sizden nefret edenleri de seviniz diyor Allah Teala. Bizde gene işaret böyle. O zaman sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım, ne kaybederiz ki? Belki bize nefret duyan, bizi hiç sevmeyen insanları bizim sevmemiz ve bu sevgimizi onlara ispat etmemiz onları düşündürecektir. Biz ona kötü davranışlarda bulunmamıza rağmen o bugüne kadar bize hiçbir ters davranışta bize sıkıntı verici bir ifadeyle hiç yaklaşmadı. Bizim bütün öfke dolu, onu sıkıntıya sokmaya çalışan tavırlarımıza, konuşmalarımıza ondan aynı standartları taşıyan bir geri dönüş olmadı. Öyleyse başka bir davranış biçimleri dizisiyle karşı karşıyayız. Acaba bizim ona o kadar sert, hatta kırıcı davranmamıza rağmen acaba nasıl oluyor da o bize bunlara hiç sinirlenmeden, kızmadan, sükunetle ama bize hep nasihatler ederek cevap veriyor? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey budur. Size iyi davranan herkese iyi davranmanız eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama insanlar genellikle kendilerine kötü davrananlara kötü davranırlar. O bunu hak etmiştir derler. O bize böyle davrandığına göre bizim de hakkımız. Biz de ona, onun bize davrandığı gibi davranırız. O bize hakaret ediyorsa biz de ona hakaret ederiz. Biz sizden böyle yapmamanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. O etrafınızdaki insanlar sizi sevseler de, sevmeseler de, size hakaret de etseler, siz onlara hakaret etmeyeceksiniz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri, daha az sevenleri, sizden nefret edenleri gene sevmelisiniz, sevmeye devam etmelisiniz. Ama o bana çok kötü davranıyor, bana hakaret ediyor, ben de buna dayanamıyorum. Ben de ona hakaret ediyorum. Böyle bir cevabı olana Allah Teala diyor ki dene. O sana kötü davrandıkça sen ona sana çok iyi davranılmış gibi bir dizaynda onu sadece mutlu edecek olan şeyleri söyle. Ondan intikam alacak olan bir davranış biçimi, nefsine hakim olmayan bütün insanlar için geçerlidir. Kendisine kötü davranılınca onların da her biri o kötü davranana kötü bir davranışla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Yetmez. Allah Teala da böyle bir hakkı veriyor. Veriyor ama bu verdiği hakkı gerçekleştirmek o kişiye biz hakaret ettiğimiz takdirde bize yine derece kaybettiriyor. Sevgili kardeşlerim, marifet kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Kötülüğe karşı kötülük birinci standart. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ikinci standart. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek üçüncü standart. Ve bu Allah-u Teala'nın hepimize önerdiği hedeftir. Sevgili kardeşlerim, bizler için Allah-u Teala'nın isteklerine bakıyoruz. Ne istiyor bizden? Bizden başkalarını sevmemizi istiyor. Bir, bu sevgimizi açığa vurmamızı istiyor. İki, ve bu açığa vuran sevgimizi sadece açığa vurmak değil, davranışlarımızla da ispat etmemizi istiyor. İşte kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik, üç ayrı davranış biçimini ifade eder ki bunların en güzeli kötülüğe karşı iyiliktir. Bunu başarabildiğimiz gün onlara, bize kötü davrananlara, kötülük edenlere en güzel davranışla cevap veriyoruz demektir. Herkes bunu başaramaz sevgili kardeşlerim. Ama siz herkes değilsiniz. Siz devrin imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Bunun başlıca göstergesi sevgidir. Severseniz ona sevgi dolu bir şekilde yaklaşırsınız. Onu incitecek değil, mutlu edecek olan şeyleri söylersiniz. Bunu o kadar tabii bir şekilde söylemelisiniz ki o bu olaya hayretle bakmalı. Başka birisi diye düşünmeli. Ben ona böyle böyle kötü davranışlarda bulundum. Ama o bana karşı benim yaptığım kötü davranışların hiçbirisini bana ulaştırmadı. Sanki onu övmüşüm gibi, sanki onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşum gibi bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir insan görmedim. Bu başka türlü bir insan. Acaba neye dayalı olarak bunları yapıyor? İşte bu sual o kişinin bizim üzerimizdeki tesirini açık bir şekilde ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey kötülüğe karşı kötülük değildir. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamakta değildir. Kötülüğe karşı iyilik etmektir. Biz Allah-u Teala'ya dünya üzerindeki en yakın toplumuz. Çünkü bu devirdeki huzur namazının imamı olarak Allah-u Teala bizi tayin etti. Bu herkes için bir imtihan olmalı. Bu konuda acaba doğru mu söylüyor şeklinde bir tereddüt herkeste oluşmalı. Bu tereddüt, hadi canım öyle değildir tarzındaki bir düşünce herkeste oluşmalı. Ama bunun bir sağlaması var. Kişinin boy abdesti alması ve hacet namazını kılarak Allah'tan bizi sorması. İşte doğru olan budur. Şimdiye kadar böyle yapıp da bizi Allah'tan soran hiç kimse hakkımızda negatif bir şey göremedi sevgili kardeşlerim. Biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının bu devirdeki imamı. Bu imamlık bir insan kendisine onu yakıştırır ve gerçekleştirmek için insanlara bir takım masallar anlatıyorsa bu bir şey ifade etmez. Bu konuda bir kanaate varabilmek için herkes boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Ve sorduğu zaman cevap olarak bizi gördüğünde şaşırdığını düşünelim. Tamam, bir defa daha kılsın namazı, boy abdestini alsın, bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaktır ki kesin olarak o bu devrin huzur namazının imamıdır. Neticesine mutlaka varacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç çekinmez. İnsanların kendisine sorması da Allah Teala için onun emri olduğu cihetle, Allah'ın emri olduğu cihetle çok tabii bir şeydir. Sevgili kardeşlerimiz, bizden emin olan kardeşlerimiz, sizler bunu herkese açık ve kesin bir şekilde söylemelisiniz. Kim Efendimiz'den tereddütteyse, onun kimliği hakkında bir tereddüde sahipse, hayır o huzur namazının imamı olamaz diyorsa, yapması lazım gelen şey boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan bizi sormaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah herkese yalnız doğruyu söyler. Onun için binlerce, on binlerce kişi eğer sormuşsa Allah Teala'ya bize aldıkları cevap her zaman aynı olmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusuysa Allah o soranlara açık bir şekilde evet o huzur namazının imamıdır diyorsa ve kişi belki inanamayıp tekrar tekrar sormasına rağmen her seferinde aynı cevabı alıyorsa huzur namazının imamlara yakıştırdıkları başka birisi varsa onu sordukları zaman aynı cevabı alamıyorlarsa o zaman başkalarından değil Allah'tan böyle bir cevabı aldıkları cihetle onlar da Allah'ın hakikatlerine inanmak zorunda kalacaklardır. Bu belki birçok insanı rahatsız edecektir. İstedikleri belki bir başkasının devrin imamı olmasıdır. Ya da en azından bizim olmamamızdır. Tamam. Herkesin kalbinden geçenlere hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Bizim de hakkımız yoktur. Hiç kimsenin bizim telkinlerimizle, biz iyi biriyiz dememizle bir hedef tayini yapmamız söz konusu olmaz. Biz kendimizi bu açıdan müdafaa etmek gereğini duymuyoruz. Bizi merak edenler cevabı bizden değil, Allah-u Teala'dan almalıdırlar. Allah'tan almalıdırlar ki emin olsunlar. Sevgili kardeşlerim, aklımızda şüphe duyanlar mutlaka ama mutlaka boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan bizi sormalılar. Boy abdesti alıp hacet namazını kılıp kıldıktan sonra bizi Allah-u Teala'dan sormalılar. O zaman doğrunun ne olduğu, hakikatin ne olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, biz bu sualin bir defa değil, birçok defa sorulmasını talep ederiz. Ki her seferinde aynı cevap alınsın ve kişi hakkımızda nasıl bir yanılmanın içine girdiğinin farkına varsın. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının düşmanı çoktur. Onun için bizim hakkımızda da çok şeyler söylenebilir. Ama konu hacet namazı kılınarak Allah'a sorulduğu zaman Allah Teala herkese doğruyu söyler. Bir kişi tekrar tekrar 10 defa, 20 defa, 100 defa Allah Teala'ya sorsa, hacet namazını kılıp da sorsa, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Sorduğu zaman göreceği şey aynıdır. Bu devrin imamı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hakkımızda şu veya bu şekilde dedikodu edenler olabilir. Biz onlara kızmayız. Öyle zannedenler olabilir. Zannettikleri gibi düşünebilirler bizi. Tamam. Ama onların da başkalarından hakkımızdaki negatif bir şey aldıkları zaman yapmaları lazım gelen şey mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan o konuda bizi sormalarıdır. Onunla da yetinmemelidirler. Biz gerçekten bu devrin imamı mıyız? Huzur namazının imamı biz miyiz? Bunu mutlaka Allah'tan sormalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka doğruyu söyler. Öyleyse nasıl bu kadar eminiz? Çünkü biz her an onunla konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Her şeyimizi ondan sorarak gerçekleştiririz. Hayatımız her an onunla konuşmakla geçer. İlim almak bize ondan ilim almak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Bu sevgi hadisi içinde insanların mutluluk dereceleri birbirinden farklı daireler çizer. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey nedir? Yapmamız lazım gelen şey, etrafımızdaki insanları sevmektir. Bizi sevenlere de sevgi dolu, bizden nefret edenlere de sevgi dolu bir yaklaşım bizim için Allah Teala'nın emridir. Biz kimseye kin tutmazız. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden böyle olmasını istiyor? Neden bizi nefs tesfiyesi ve tasfiyesi yoluyla o noktaya ulaştırdı? Çünkü bu devrin imamı biziz. İşte herkese bir kapı açtık. Hacet namazını kılmalı insan. Bu abdestini almalı, hacet namazını kılmalı ve bizi Allah'tan sormalı. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah ona mutlaka doğruyu söyler. Kişi doğruyu öğrendi. Bizim bu devrin imamı olduğumuzu gördü. Ama inanamadı. Tamam, çok güzel. Bir defa daha sormalı. İnanamadı. Bir defa daha sormalı. Bir defa daha sormalı. Ta ki üst üste belki 100 defa aynı neticeyi Allah'tan aldığı zaman, o zaman Allah'ın düşüncesiyle kendi düşüncesinin aynı olmadığı neticesine varacaktır. Sevgili kardeşlerim, doğruyu söyleyen sadece Allah'tır. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimseye doğrunun dışında bir şey söylemez. İnsanlar söyler. Ama Allah asla söylemez. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. En güzel şey muhakkak ki sevmek ve sevilmektir. Unutmayalım ki Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Bir insan hem etrafındaki insanlardan nefret etsin, her davranışıyla onları aşağılasın, onlara hakaret etsin, onlara kötü davransın, ondan sonra da sevilmeyi beklesin. Bu olacak bir iş değildir sevgili kardeşlerim. Başkalarına kötü davranan herkes için başkalarından da sevgi yerine belki nefretin geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala ne diyor sevgili kardeşlerim bu konuda? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse Allah Teala'nın emredişi bütün insanlar için bir birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Bu birlik ve beraberlik mesajına en güzel şekilde yaklaşmalıyız sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple diyoruz ki seviniz. Yalnız sevmekle kalmayınız. Siz etrafınızdakileri sevdiniz. Bunu yeterli bulmayın. O sevdiğiniz insanlara başka insanları da sevmesini aşılamaya çalışın. Başka insanları da sevmesinin gerekliliğini ispat etmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu etmek ister değil mi? Daha başka aslı ifadeyi kullanalım. Herkes mutlu olmak ister. Ama bilmezler ki mutlu olabilmeleri başkalarına hangi ölçüde mutluluk

Allah Teala herkese karşı sevgi duyar. Ama bu sevgi en azdan yani en az miktardaki bir sevgiden en çok sevgiye kadar insanlar arasında dağılmıştır. O kişi ne almışsa Allah Teala'nın emirlerinden neyi tatbikata geçirmişse o standartların adamıdır. Allah'ın yasaklarına tam olarak mı riayet ediyor? Allah'ın emirlerini tam olarak mı gerçekleştiriyor? Bir basit misal, zikir farzdır. Bu muhtevada az zikir, zikir ve çok zikir diye üç ayrı safha var. Az miktarda zikretmek, orta miktarda zikretmek ve çok miktarda zikretmek. İşte 24 saatlik bir zaman parçasında bir kişi 12 saat zikrediyorsa bu orta derecededir. On iki saatin yarısı 6 saat eder. 6 saatten az miktarda zikrediyorsa o az zikrediyor demektir. On ikiden sonra 18 geliyor. Bu çok zikirdir. 24 saat zikirse Allah Teala'nın emrettiği daimi zikirdir. Eğer bir kişi akşam yatarken zikirle yatıyorsa, sabah uyandığı zaman da hala iç dünyasının zikretmekte olduğunu görüyorsa, o zaman bu kişi için mutluluk kesindir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken ve bu vesileyle insanları mutlu etmek varken neden sevgisizlik? Daha öteye geçelim. Neden nefret? İşte o nefreti kalbimize koyan şeytandır sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki her an başkalarıyla kavga halinde olalım. Her an başkalarına zarar verelim. Her an başkalarından intikam almaya çalışalım. Onları rahatsız edelim. Ve böylece asıl biz rahatsız olalım. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi derece sıkıntı verirseniz Allah da size sıkıntı verir. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey açık ve kesindir. Biz insanları mutlu etmeliyiz ki insanlar da bizim davranışlarımızdan mutlu olan standartlarda onlar da bize mutluluk vereceği davranışlarda bulunsunlar. Onlar bana güzel davransınlar da ben onlara ancak o zaman güzel davranırım. Ben onlardan daha aşağı bir insan mıyım ki? Onlar bana kötü davranacaklar da ben ona güzel davranacağım. İşte şeytanın insanlar üzerindeki negatif davranışının en akılcı noktası. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden bize kötü davranana biz de kötü davranalım? Peki bu hak verilmiş mi? Evet verilmiş. Bir insan nefsinin afetlerine mukavemet edemez, karşı çıkamaz. Kendisine kötülük yaptığı zaman o da karşılık olarak ona kötü davranır. Böyle bir imkan kişiye verilmiştir. Ama bu kişi

olmak istiyorsa zikrini artıracaktır. Eğer zikri daime ulaşmışsa, yani zikri uyandığı andan itibaren uyuyana kadar hep devam ettiriyorsa, uyurken de zikirle uyuyorsa ve uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, işte o kişi 24 saat zikri yapan bir insandır. Kısa bir zaman içinde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Afetler azaldıkça o kişi mutluluğunun nasıl arttığını, ne kadar büyük noktalara ulaştığını yaşayacaktır. O zaman huzuru, mutluluğu daha da artacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın bizlere emrettiği şey budur. Huzur içinde yaşamak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden başkalarını mutlu etmemizi niçin istiyor sualinin cevabı şimdi açıklık kazandı. Çünkü biz bir kişiyiz. Etrafımızda eğer 10 kişi varsa, her birine A kadar mutluluk verebiliyorsak, onlardan da bize mutluluk geri dönecektir. 10A kadar mutluluk geri alacağız. 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, bu 20A'ya 30A'ya yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Neden başkalarını üzmek, onlar bana ona kötü davrandı diye onun da onlara kötü davranması ve böylece iyi davranarak elde etmesi mümkün olan huzuru, mutluluğu yaşayamaması kişiyi huzursuzluk içinde bırakacaktır. Ama kim Allah'ın emrini yerine getirirse, yani kötülüğe karşı iyilik standardını hayatına resmedebilmişse, hayatına geçirebilmişse, o kendilerine, kendisine iyilik edenlere de, kendisine kötülük edenlere de en güzel davranışlarla cevap vermek noktasına ulaşmışsa, o bir süre sonra kendisine kötü davranmakta olan insanların da iyi davranmaya başladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Biri size kötü davranıyor, kötü davranmaya devam ediyor ama siz onun kötü davranışlarının her birine en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. O sizi imtihan etmek için daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Bu kötü davranışların her seferinde karşı taraftan pozitif olarak geri dönmesi, başkasına mutsuzluk verdiği halde mutsuzluk verdiği kişinin kendisine karşı olan davranışları onu mutlu edecek bir hüviyet taşıyorsa ve bu hüviyet hiç değişmiyorsa, o zaman kötülüğü yapan kişi mutlaka düşünecektir. Bu onun elinde olan bir şey değildir, mutlaka düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona devamlı kötülük ettiğim halde o bana her seferinde en güzel davranışlarla cevap veriyor? İşte sevgili kardeşlerim, bu o kişinin çözüme ulaştığını gösterir. O artık başkalarına sadece en güzel davranışlarda bulunan bir insan olacaktır. Sevecektir. Mutlu edecektir. Ve neticede sevilecektir. Ve mutlu edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef budur.
nefslerine tabi olanlar eski davranışlarına belki gene devam edeceklerdir. Ama işlerinden bir kısmı mutlaka, ya böyle bir durum varsa bir de ben deneyeyim bakayım. Etrafımdaki insanlara güzel davranayım bakalım. Gerçekten söyledikleri gibi onlar da bana güzel davranacaklar mı? Bu tatbikata girip de bir süre sonra başarıya ulaşmayan insan olmaz sevgili kardeşlerim. Bu davranış, güzel davranış, kötü davranmak üzere harekete geçen bir başkasını imtihana götürecektir. Ben ona kötü davranıyorum, o da bana kötü davranıyordu ama bugün güzel davrandı. Bir daha bir deneyim bakayım diye bir kötü davranışta daha bulunacak. Ama gene güzel davranışı karşısında bulacaktır. Ve bunu devam ettirdiği sürece beklemediği bir şekilde hep en güzel davranışlarla karşılaşınca o kişi merakla yaklaşacaktır. Nasıl oluyor da ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana en güzel davranışlarla davranmanın dışına hiç çıkmadı. Beni üzebilecek en küçük bir davranış biçimi olmadı. O zaman bunun arkasında bir başka muhteva olmalı. İşte böyle bir düşünce o kişiyi mutlaka Allah'a yaklaştırır. Ve tatbik ettiği zaman güzel bir davranışın, her güzel davranışın karşısında o da diğerine güzel davranışla cevap verdiği takdirde karşısındaki kişinin güzel davranışların hep devam ettiğini ve hiç kesilmediğini tespit edecektir. Bu ise onu en güzele mutlaka yaklaştırır sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra artık o da o güzel davranışta bulunan kardeşi gibi, arkadaşı gibi ona karşı güzel, daha güzel, en güzel davranışlarda bulunmaya devam edecektir. İşte bir kişinin negatif dizaynından pozitif dizayna dönmesi, başka insanların kendisinden nefret etmesini değil, onu sevmesini, hatta çok sevmesini sağlayıcı davranışları devreye sokarak insanlara yaklaşması o kişiye çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sevmektir. Kendisini sevenleri de sevmek, kendisini sevmeyenleri de sevmek Allah-u Teala'nın emridir. Çünkü Allah-u Teala mutlu olmasını istiyor insanların. Bunu gerçekleştiremezlerse mutlu olamayacaklarını en iyi bilen, yaratıcı olan Allah'tır. Hepimizi Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilen yani yaratılan varlıklarız. Öyleyse bizi yaratan Allah ne söylemiş Tevrat'ta, ne söylemiş İncil'de, ne söylemiş Kur'an-ı Kerim'de? Bir de bakıyoruz ki aynı şeyleri söylemiş. Ve Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de birer peygamber olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Ve de bizler Allah'ın emirlerine itaat etmekle ve böylece mutlu olmakla mükellef olanlarız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun kapısı açıktır. Allah Teala istiyor ki
Herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Huzur içinde bir güzellik onun için mutluluğun bütün boyutlarını yaşamak vesilesi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepinizin bu büyük mutluluklara ulaşmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Hepiniz için Allah sizleri en güzel ulaştırsın dualarımızla konuşmamızı tamamlıyoruz. El Fatiha.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi, Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan, birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. İyice Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a
ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Hacet namazını kıldı. Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece dileyenler birinci kat cennet sahibi olurlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu
yedi tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a, Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil, ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için
aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan

Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir ne yapacaklarına. Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor. Zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz. Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir.
iradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin, biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi, o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi, Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucize olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler, zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını, sahip olduktan sonra da köz köz demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman
Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an Kiramen Katibin melekleri onu üç boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifadeden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı, bir Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır. O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, aa o mu? O ermiştir demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki, talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana benden talep edin. Ve cebena, ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıklarının içinde en çok insanı seviyor. İnsan Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah-u Teala. Onun için sevgili kardeşlerim,
insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah-u Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, yedi katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede yedinci gök katında yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci alemden sonra da Sitret-ül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah-u Teala'nın indindeyse insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah-u Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zikir zevkini veriyor, namaz zevkini veriyor, ibadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı Seyri Suluk isimli yolculuk, 7 tane gök katının birer birer aşılması, 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve neticede dikey bir en sağdan dikey bir yolculukla Sitret-ül Müntaha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş?
ruhu ermiş. İşte o ermişti.

0: Allah'a Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah-u Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki, insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek, başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah-u Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah-u Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah-u Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz.

C'est dans le... Sohbet etmek. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bir büyük nimeti. Her an sizlerle birlikte olmak, sizlerle yarenlik yapmak, sizlerle sohbet etmek bir büyük zevkin yaşanmasıdır. Niçin bir büyük zevk? Çünkü biz sizinle ne zaman sohbet etsek, yarenlik etsek bir tek konudan bahsederiz. O konu Allah'tır. Dünya üzerinde şu anda Allah'a en yakın kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Binlerceniz Allah'tan sordunuz bizi. Ve o olduğumuzu, devinimim olduğumuzu kesin olarak öğrendiniz. Öyleyse bizim görevimiz hepinize mutluluk taşımaktır. Hepinizi mutlu etmektir. Mutluluğun yollarını ve huzurunu size öğretmektir. Ve mutluluğun baş faktörü sevgidir. Öyleyse biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu baz alarak hepiniz etrafınızdaki bütün kardeşlerimizi sevmelisiniz. Sevgi üzerine kurulan bir dünyada yaşamalısınız. Sevmek hayrın taşıyıcısıdır.

Zikriniz arttıkça bu olay otomatik olarak gerçekleşir. Zikir, Allah'ın insanlara verdiği emirlerin arasındaki en büyük nimettir. Çünkü zikir, eğer bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa ve ondan sonra zikrediyorsa, zikir Allah'ın katından rahmetle faz. Faktörünü evvela taşır, o kişinin kalbine %2 rahmet girer. Bu başlangıçtır. Bundan sonra %7'lik kademelerle fazılların insanın kalbine gelip o kapkaranlık olan kalbi o karanlıklardan kurtarması söz konusu olur. Kalp %7'lik aralarla aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır. Kalbi aydınlanan kişinin yüzünde bu aydınlığın izleri okunur. Sevgili kardeşlerim, insanlara karşı nefret duymayın, kin duymayın. Onları sevin. Allah Teala sizi sevmeyenlerin de sevilmesi gerektiğini ayetlerinde açıklıyor sevgili kardeşlerim. Önemli olan odur. İnsanlar size isteyerek ya da istemeyerek kötülük yapabilirler. Ona rağmen onları da sevebilmelisiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Seven insanlar nefslerinin afetleriyle yaşamazlar. Ruhlarının hasletleriyle yaşarlar. Öyleyse bir insanın hayat planında Allah-u Teala tarafından her şey biliniz ki önceden biliniyor. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle bütün zamanlar Allah'a göre yaşanmıştır. O herkesin ne olduğunu, nasıl bir geleceği olduğunu, gelecekte neler yapacağını ve neticede kıyametten sonra cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Karşınızda olan insanları da sevmelisiniz. Onları da sevmekle vazifelisiniz. Size kötülük yaparlarsa bu mutlaka onların size zarar vermek istemiyle harekete geçtiğini göstermez. O istikamette hareket edenler kinlerini kendilerine kılavuz edinenlerdir. Burada büyük bir yanlış söz konusudur. Kim kinine, başkalarına karşı duyduğu nefrete tabi olarak insanlara kötülük yapmayı hedef edinirse o kişi şeytanın emrinde olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana aynı kötülüğü yapma hakkını Allah Teala vermiştir. Ama bunu kullanmamızı da istememektedir. Allah ister ki başkalarını biz sadece sevelim.

Ama insanlar çeşitli gruplara ayrılır. Onun için Allah-u Teala kısası da açık bırakmıştır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de açık bırakmıştır. İkisi de geçerli. Ama üstün olan kötülüğe iyilikle mukabele edebilmektir. Ve de insana kötülükleri yaptıran şey nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok etmenin de bir tek yolu vardır. O zikirdir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman kalbinizde nefretin kalmadığını göreceksiniz. İnsanlar size kötülük gene yapacaklar ama siz onları gene seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kötülük bir insanı şeytanın uşağı yapan çirkin bir davranış biçimidir. Allah Teala sizin elinizde kimsenin üzülmesini istemez. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Her davranışınızda size kötülük etseler de gene onlar için iyi şeyler söyleseniz. Ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. İnsanların size neden düşman olduklarını anlayamazsınız bile. Ama düşmanlarınız mutlaka vardır. O zaman size düşman olanlara siz dost kucağınızı açın. Onlara kızamayacağınızı, bunun mümkün olmadığını, Allah'ın size yaptırması muhakkak ki en güzelidir. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edebilirseniz oraya çıkarsınız. O zaman düşmanınız kalmaz. Ha, başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. İnsanlar nefsleriyle hareket ettikleri için size düşman olanlar mutlaka olacaktır. Ama siz onlara düşman olmamayı başarırsanız, işte o zaman Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevgi var. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Eğer severseniz, o zaman siz Allah yolunda sizi sevmeyenleri de seven birisi olarak Allah tarafından sevilirsiniz. O zaman sorun kendi kendinize, Allah tarafından sevilmek mi güzel, yoksa sevilmemek mi? Allah'ı severseniz başka insanları da seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Nefsinizin kalbindeki öfke, kin, kıskançlık, haset gibi negatif faktörler tamamen yok olduğu zaman karşınızda sizin nefret edebileceğiniz bir insan kalmaz ki sevgili kardeşlerim. O duyguları Allah Teala sizin kalbinizden çekip alır. Siz sadece size yakın olanları değil, size karşı olanları da sevecek bir noktaya gelebilirsiniz. Allah sizi oraya ulaştırabilir. Sevgili kardeşlerim, siz isteyeceksiniz. Ve kalbinizden bu geliyorsa,
Sizi sevmeyenleri de sevmek geliyorsa, Allah'tan bunu istediğinizde bunun gerçekleşebildiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. O zaman aranızı bir duvar örecek. Öfkeyle, nefretle, kinle sizin aranıza. Diyeceksiniz ki, evet, başkaları kendi nefsleriyle hareket ederler. Nefslerinde öfke afeti vardır, kin afeti vardır, nefret vardır, olabilir. Onlar size kendi gözlükleriyle bakacaklardır. Ve nefret edeceklerdir. Ama eğer siz onları severseniz, onların nefretini affetmek yükünü gösterebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, ne kaybedersiniz ki? Sevgiyi öğrendiğiniz zaman bunun daha ötesinde olan şeyin size kötülük edenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu çıkartacaksınız. Bir üst noktaya koyacaksınız. Ve Allah'tan yardım isterseniz bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman zor değildir. Zor değildir, bir tarafa bir ihtiyaçtır. Sevenleri de sevmek, sevmeyenleri de sevmek, nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah Teala kalbinizdeki kini, nefreti çekip çıkarmışsa, o artık sizde yoksa, size kötülük yaptığını %100 bildiğiniz insanları da affedersiniz. Sevgili kardeşlerim, daha açık bir ifadeyle onlara karşı da kin duyamazsınız. Çünkü Allah-u Teala kalbinizden nefreti, kini çekip çıkarmıştır. O zaman bütün bir dünya, bütün kareleriyle yalnız sevgi üzerine kurulur. Bilirsiniz, o kişi sizden hiç güzel bir şekilde bahsetmez. Ama ne yazar ki? Eğer siz onu sevebilirseniz, onu affetmek hiçbir zaman bir problem olmaz. O zaman sevilenler hanesine onu da katarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne var ki düşmanlıkta? Düşmanlık şeytanın en büyük tuzağıdır. İnsanların kalbindeki kini körüklemek suretiyle insanları birbirine düşman etmekte üstüne yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya severseniz, eğer Allah'tan isterseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirsiniz. Allah sevdirir. İşte ne zaman kalbinizin sevgi ortamı sizin kalbinizdeki bütün dünyaya hakim olmuşsa, kalbinizdeki dünyadan bahsediyorum. Bütün insanları için alacak kadar geniştir. Ne yazar sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman eğer nefsleri varsa şeytandan ilham alırlar. Şeytan dostluğu değil düşmanlığı körükler.
kini körükler, nefreti körükler. Ve de insanlar bu sebeple birbirlerine düşman olurlar. İnsanlar bu yüzden birbirlerinden nefret ederler. İşte nefretin, kinin bütün boyutlarıyla ortadan kaybolduğu bir dünyada yaşamak. Allah'ın hedef emri budur. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun zor olmadığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman herkes size dost olacak. Onların size kötülük yaptığını bile bile gene onları dost edineceksiniz. Çünkü kalbinizdeki sevgi boyutu bunu yapmaya zemini hazırlamıştır. Bildiğiniz halde size kötülük edildiğini, bunun özellikle yapıldığını gene affedeceksiniz. Yalnız sevgiyi yaşayacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Kötülük yapanlar bundan müstahni olmayacaklardır. Bunun dışında kalmayacaklardır. Ve o zaman bir gün yaptıkları kötülüklerden utanç duyacaklardır. Bir kişi bir ömür boyu kötülük etse, son deminde mutlaka hepsi için Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. Kendisinin affedilmesini diler. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret, madem ki kalbinizin hastalığıdır, sağlıklı bir bünyeye kavuşmalısınız. Bunun en sağlam yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi arttırmalısınız. İşte artan zikir nefsin kalbindeki afetleri neden yok eder? Çünkü artan zikirle kalbin içine fazıllar girer ve yerleşir. Fazıllar ki yalnız sevmeyi öğütler. Fazıllar ki nefretle alakaları yoktur. Kinle alakaları yoktur. Kin, nefret, öfke, bunlar nefsinizin afetleridir. Nefsinizden onları söküp olmak imkanının sahibisiniz. Bunun ilacı ise zikirdir. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından fazılları nefsinizin kalbine taşıyacaktır. Ve Allah'ın mürşidinize tabi olduğu zaman, tabi olduğunuz zaman kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak kalbinize ulaşan fazıllar kalbinize yapışacak, orada yerleşecektir. Kalbiniz her geçen gün biraz daha aydınlanacaktır. Zikriniz arttıkça kalbinizin içine giren nurların artışı dizayn içerisinde her şey çok daha güzel olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu muhtevada yapmanız lazım gelen şeyin Allah için yaşamak olduğunu
aslında Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Allah için yaşamak, size kötülük etmeye çalışanları da, edenleri de affedebilmektir, sevebilmektir. Eğer zikrinizi artırırsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız ki, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün kin, öfke, nefret gibi duyguların oluşturucusu hüviyetinde olan afetler tamamen nefsinizin kalbinden ayrılacaktır. İşte daimi zikrin sahipleri bu büyük hedefi gerçekleştirebilmiş olanlardır. Daimi zikre ulaşanlar bu noktaya mutlaka Allah'ın yardımıyla gelirler sevgili kardeşlerim. Allah yardım ederse kişi daimi zikrin sahibidir. Salt iradi yapı güzellikleri yaşamadıkça bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse güzelliklerle zikir sayınız birbirine paralel bir sayıyla sizi giderek daha çok, daha çok, daha çok zikre getirir, ulaştırır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı denedikten sonra günde 3 saatlik bir zikrin sahibi ise mutlaka ruhunu Allah'a, Allah ulaştıracaktır. O nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olan, karanlıklar nefsinin kalbinde %49 kalmış olan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Bu, mutluluğun yarısını mutlak olarak elde etmektir. Bu, Allah'ın herkese bahşettiği bir nimettir. Allah'ın hediyesidir. Ama güzellik yarı yarıya yaşanır. Daha ötede ne vardır? Daha ötede günün yarısından daha çok zikrin, günde 18 saat zikre çıkmış halinde bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Bu mutluluğun ruhunu Allah'a teslim edenden çok daha üst boyutta ortaya çıktığı bir muhteva taşır. Fizik vücudun teslimi daimi zikre yaklaştırır kişiyi. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman kalbinizde kinden, nefretten eser kalmayacaktır. Kim size kötülük ederse, siz onu sadece affetmek olayını yaşayabilirsiniz. Daimi zikirdeyseniz nefsinizde kin yoktur. Öfke yoktur. Nefsinizin kalbinde afetler yoktur. Tamamen yok olmuştur. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğun en üst boyutunu yaşarsınız. Ve görürsünüz ki eğer Allah size yardım ederse, o zaman başka insanlar için kötü şeyler düşünemezsiniz.
İnsanların nefsleriyle size karşı duydukları, duyabilecekleri kinin olaylarını yaşayabilirsiniz. Ama bu onlardan nefret etmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Onları da seversiniz. Ve sevgili kardeşlerim, kalbinizdeki duygular hep en güzeli oluşturur. İnsan için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmamış mı? Bütün insanlara nefsi de ruhu da vermemiş mi? Biri %100 afetlerle dolu, biri %100 hasletlerle dolu. Tam bir dengeyle yaratıldınız. İşte sevgili kardeşlerim, bu dengeyi nefsinizin kalbini nurlarla daha üst boyutta doldurarak mutluluğunuzu adım adım günün yarısından çok daha öteye taşıyabilirsiniz. Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama bunun için azmetmelisiniz. Allah Teala azmedip etmediğinizi en iyi bilendir. Yardımları ona göre gelir. Ama daimi zikri başarabildiğiniz gün ki bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Başka bir yolu yoktur. Kişi kendi iradesiyle elinden geleni yapar. Ama niyeti Allah tarafından her zaman bilinir. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarını mutlu etmek için yaşarsanız, siz onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle mutlu olursunuz. Bu çok büyük bir imkandır. Neden? Çünkü etrafınızda bulunan herkese güzel bir davranışla hitap ettikçe onları sevdiğiniz, onlar tarafından her an hissedildikçe onların yüzlerindeki ifadeden, davranış biçimlerinden siz sadece büyük bir huzuru duyar ve yaşamaya devam edersiniz. Hayatınızda hep huzur olur. Mutluluk olur. Hayatınızı bütün insanları mutlu etmekte kullanırsınız. Mutluluk vermek olayı insanlar tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah değil mi? Allah'ın istediği şeyi yapmak. İşte Allah Teala hepinizin başkaları için yaşamanızı istiyor. İşte Allah Teala hepinizi her açıdan başkalarını mutlu edin emriyle hedeflendiriyor. Ne kaybedersiniz ki? İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla sizin onlara ulaştırdığınız o güzellikleri farklı yorumlara tabi tutabilirler. Ama hesabını Allah'a vereceklerdir.
Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala bu gezegende yaşayanların daimi zikre ulaşmalarını farz kılmış. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Allah ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini vermiş. Bir insan üç halde bulunabilir. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz şimdi benim oturduğum gibi, ya da ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. En üstü yatmanızsa Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Neden? Çünkü yan üstü yatan bir insan mutlaka bir kulağını yastığa dayayacaktır. Birazcık hareket ettirirse kulağında kalbinin çift atışını yaşayacaktır. Böyle bir çift atış. Bu aslında Allah kelimesinin kulağınızdaki tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte ne zaman dilinizi kımıldatmadan kulağınızdaki bu çift heceyi Allah kelimeleriyle doldurabilirseniz, bir sabah bir büyük müjde alacaksınız. Nasıl bir müjde? Sabahleyin uyandığınız zaman içinizdeki sesin kalbiniz, kulağınızdaki o çift atışa paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini göreceksiniz. İşte bir tek geceyi bu standartlarda geçirdikten sonra arkası mutlaka gelir. Birkaç gün tökezler ama adım adım o hedefe mutlaka ulaşırsınız. Sonra bakarsınız ki her zaman Allah'ın ismini tekrar eden bir iç sesiniz sizde daimi zikri yerleştirmiş. O zaman sevgili kardeşlerim, kalbinizde hiç kin kalır mı? Nefret kalır mı? Sevgisizlik kalır mı? Kalmaz. Size nefslerindeki afetler dolayısıyla insanlar kötü davranabilirler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun bir şey. Herkes kendisinde olanlarla hareket eder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan elbette kinin, öfkenin, intikamın sahibi olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. O zaman insanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir, nefslerindeki afetlerle ve de yanlış davranışlarda bulunacaklardır başkalarına. Haksız davranabileceklerdir. Başkalarını, daha doğru bir ifadeyle, rahatsız edici davranışlarda bulunabileceklerdir. O zaman sizi de bundan isabet etmesi gayet tabidir. Sizi de edip alabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şartlarımız ne olursa olsun, başkaları bize ne yaparsa yapsın, biz onları sevmekte devam edebilirsek, o zaman şunu bileceğiz ki, Allah sevgiyi duyduğumuz sürece bizimle beraberdir. Nefretin hakim olduğu evrelerde Allah değil, şeytan insanlarla beraberdir. İntikam adı verilen müesseseyi canlandıran iblistir. Ve ister ki bütün insanlar birbirine kötülük etsin ve her kötülükten sonra kötülük görmeyi de hak edecekleri için
Etrafındaki insanlar da buna zaten teşne olduğu için ona da kötülük edilecektir. Böylece kötülük eden herkes çevresinden kötülük görür. İşte bu mutsuz bir toplumu oluşturur. İnsanların birbirini sevmedikleri, birbirine karşı güzel davranmadıkları, hatta daha üst boyutlarda birbirinden nefret ettikleri bir başka düzen. Sevgili kardeşlerim, öyle mi olması lazım? Allah'ın emirlerini yerine getirmek varken sadece insanların mutluluğu için yaşamak varken şartlar ne olursa olsun bunların mutluluğunu mutlaka gerçekleştirmek varken o büyük zevki yaşamak insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara sağladıkça, onlara yardım ettikçe asıl mutlu olan o insanlar değil, siz olursunuz sevgili kardeşlerim. Sevin. İnsanları sevin. Nefret etmeyin. Eğer severseniz, davranışlarınız sevgi ile filizlenen bir ağaç gibi olur. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size karşı nefretle yapılan bir olayı, nefsinizin afetleri var olduğu sürece siz de nefretle karşılamayı farkına bile varmadan olağan bir hale getirmiş olursunuz. O zaman işte bu bütün dünyada anlaşmadıkların neden var olduğunu gösteren bir işarettir. Oysa ki insanları severseniz onların mutluluğu için yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Onlar için yaşamak, insanları huzura, mutluluğa ulaştırmak için yaşamak. İşte bir insanı mutluluğun üst boyutuna çıkaracak olan budur. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Çünkü birinci hedef ikincisini, ikinci hedef de birincisini beraberinde getirir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Nefretin değil de sevginin hakim olduğu bir boyutta yaşarsanız, sizden etrafınızdaki insanlara onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi ulaşırsa, hatanız olmasa bile onlardan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Kaybetmezsiniz, sadece kazanırsınız. Unutmayın, Allah Teala hepinizi başkalarını yaralamak, başkalarını üzmek, huzursuz etmek için değil, hepinizi Allah başkalarına mutluluk vermek için yarattı. Onun için Allah Teala sevgi emrediyor. Onun için başka insanlara yardım etmenizi emrediyor. Kimin hangi konuda ne ihtiyacı varsa onlara yardım etmelisiniz.
Yardım ettikçe duyduğunuz haz sizi her geçen gün daha çok yardıma götürür. Daha çok yardımın parasal bir yardım olduğunu düşünelim. O zaman Allah-u Teala'nın size daha çok para kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü niyetiniz halis. O kazandıklarınızla başkalarına yardım ediyorsanız, başka insanların mutluluğuna harcıyorsanız, zamanınızı, paranızı, o zaman Allah'ın size karşı olan sevgisi her geçen gün artacaktır. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdikçe mutlu olursunuz. Başka insanları mutlu ettikçe mutlu olmanın daha üst boyutlarına ulaşırsınız. Onun için buranın Allah'ın yolunun kanununu hiç unutmayacaksınız. O kanun başkaları için yaşamaktır. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayın. İnsanlar sizin için ne düşünürse düşünsün. Siz başka insanların mutluluğuna kendinizi adayın. Allah Teala burada size bir hedef veriyor. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, yardım ettiğiniz, orada kıldığınız insanların gözlerindeki o minnet ifadesini biliyor musunuz? O ifadeyi tanıdınız mı? İşte o ifade Allah'ın onların gözlerine verdiği bir nimettir. Başka insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız sevgili kardeşlerim, o zaman sevginiz onlara da yayılacaktır. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu sevgi mihrakı içerisinde hayatınızın başka insanlarla değerli olduğunu hiç unutmayın. Onlar için yaşayın. Onlar size yanlış davransa da onları affetmek büyüklüğünü gösterin. Sevin. Burada Allah'ın size ne kadar büyük bir yardımcı olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerimiz. Dünyadaki kini, husumeti yani düşmanlığı, insanların birbirlerinden nefretini ortadan kaldırabilecek bir tek duygu var. Onun adı sevgidir. Unutmayın ki sevmek mutlaka meyvesini veren bir fidandır. Bu fidan gelişir. Siz şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, nefretin karşılığında da, öfkenin karşılığında da, intikamın karşılığında da, sevgiyi başarıyla
yürütebilecek olan bir güce sahip olabilirsiniz. Allah-u Teala bunu size siz talep ettikçe adım adım verir. O zaman sevgili kardeşlerim, yalnız siz kalırsınız. Davranışlarınız kalır. Siz insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Onları mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizi mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? İşte burada her şey değişir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize sevgiyi öğretti, sevmeyi öğretti, karşılıksız vermeyi öğretti. Ve de sadece sevgi adı verilen bir varlığın bizi bütünüyle kuşattığı bir dünyada yaşamaktayız. Allah-u Teala bizi devrin imamlarına tayin ettiği günlerden bu tarafa böyle bir yaşantıyı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size yanlış davranabilirler. Bu onların Allah'a verecekleri bir hesaptır. Ama siz, size davranış biçimleri ne olursa olsun insanlara kızamayacak, öfkelenemeyecek bir hüviyette olmalısınız. Bu Allah vergisidir. Bir gün bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok, ne kadar çok sevdiği de her olayda bir defa daha ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanir rahim. Ya ken estaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından
gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün varlığı kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkesi bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği bize Allah-u Teala tarafından öğretildi diye din alemlerinden bize düşman olmayan galiba kimse kalmadı sevgili kardeşlerim. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi, ben mi?
Bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sarf-ı nazar ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet saadeti sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arap olmasıdır. Arapça

İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah Teala diyor, biz insanı yani nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esfel-i safinlere reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor, sonra esfel-i safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'ından fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Hem de din öğreticisi pozisyonunda. Allah Teala diyor ki, biz 6 yevimde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır, yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa,

Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsan, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, din öğreticiler size bunları öğretmedi diye cehenneme mi gideceksiniz sevgili kardeşlerim? Sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar, kendileri böyle bir ilme sahip olmadıkları için bizim aleyhimizde konuşan pek çok insanla karşılaşacaksınız. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları, bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Hem başka bir dinin içinde olsun, hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç, inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu, 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, ikinci teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek dinini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır.
sadece bir tek din yaşanmıştır. Biz de diyeceksiniz ki iyi de yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Öyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış İblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn ve okumus salat ve la tekûne minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altın ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve Zülfetül cennetü lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaat olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Li külle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a
ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur. Mutlaka şirkten kurtulur. Mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tünserun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz, beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah'a teslim etmiş,
ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa ne olacak benim halim? Beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona. Dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır değil sevgili kardeşlerim. İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ نُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci
varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan, adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah-u Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişiye Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safha 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana Rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah-u Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda
Dehar Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke, hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz, gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah Teala görme hassasının. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakrayı engeli alıyor ve işitme hassasınız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. 4 Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açıyor. 5 Kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. 6 Ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden, ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte zikirden hoşlanan bu kişi, zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi, ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah-u Teala cehenneme koymaz. Bir dilek
Allah'a ulaşmayı dilemek dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki, eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir ki bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hacet namazını kıldı. İrşat makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir furkanda verdiği derecelerle o 7 safhada, her bir furkanda verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah-u Teala derecelerine, ona derecat veren Allah-u Teala
yedi fırkanın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve bire 10 verirken bire 100 vermeye başlar. Sonra bunu bire 700'e kadar çıkaracaktır. Bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifna olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık. Sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar. Ne yazık ki İblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise 3. katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Açığa çıkaran özellikle ki mahluklardır. Öyleyse biz onların artık madde olarak ortaya çıkardığı oksijeni alarak yaşarız. Onlar da bizim artık madde olarak çıkardığımız karbondioksiti alarak yaşarlar. Öyleyse onların karbonhidratları vücuda getirmeleri için köklerinden aldıkları suya, güneşin enerjisine ve havadan karbondioksit almalarına ihtiyaç vardır. İşte bizler de her an doğuşumuzdan itibaren bir çift hücreyle yaratılan bir insanlar, doğuşumuzdan itibaren her gün değişiklik gösteririz. Vücudumuzda her gün milyonlarca hücre ölür, her gün milyonlarca hücre yeniden yaratılır. Böyle bir devamlı hücre ölümü, hücre yaratılması, çocukluktan başlayan büyüme, sonra ihtiyarlığa geçiş, devamlı şekil değiştirmek. Hayır! Cennet veya cehennem hayatını yaşayan insanların hiçbirisinde bunlar olmaz. Artık Allah onları, cennete veya cehenneme gidecek olanları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratacaktır. İşte bu insanlar yeniden yaratılırlar. Bu sura üçüncü üfürmeyle gerçekleşir. Bütün insanlar aynı yaşta olarak cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek özellikte ve böylece hücre yenilenmesine gerek olmadan Allah-u Teala'nın cennet veya cehennem hayatını yaşatacağı yeni insanlar çıkıyor ortaya. Yeni bir vücutla, yepyeni bir yaratılışla. İşte Allah-u Teala bunu söylüyor. Biz onları yeni bir yaratışla yeniden yaratırız diyor. Yeniden diriltiriz, yeniden yaratırız. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 68. ayet-i kerimesinde bir defa daha aynı hususu söylüyor. Sonra tekrar üfürülmüştür, üçüncü defa üfürülmüştür ve onlar kalkmışlar, canlanmışlardır diyor bir defa daha. Böylece Kur'an-ı Kerim bize neyi söylüyor? İki defa ölümü söylüyor, iki defa dirilmeyi söylüyor. Ayet-i kerimeler son derece açık. Birinci hayat dünya üzerinde geçer. Birinci ölüm dünya üzerinde tahakkuk eder. İkinci ölüm kıyamet günü tahakkuk eder. İkinci dirilme de öyle. Öyleyse kıyamet günü yaşayan insanların ölmesi, tekrar hayata getirilmesi bütün insanlığın, ondan sonra tekrar ölmeleri ve tekrar yepyeni bir yaratışla yeniden yaratılmaları. Sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala mizanların kurulacağını, kitapların getirileceğini söylüyor. İşte Mümin 51'de birinci ölümümüzü anlatan Allah Teala Mümin 53'te bunun devamını söylüyor. Zümer 69'da da bunun devamı var. O gün diyor mizanlar getirilir, şahitler getirilir ve herkes hayat filmlerini seyretmek üzere hayatlarının onlara göstereceğini görmek üzere toplanırlar. Onlara asla zulmedilmez diyor Allah-u Teala. İşte olaylar dizisini yerli yerine oturttuğunuz zaman şunu göreceksiniz. Bu dünyada sadece bir defa yaşarsınız. Bunun neticesinde de mutlaka bütün insanlar gibi ölürsünüz. Eğer kıyametten evvel öldüyseniz ölümle beraber nefsiniz berzah alemine gidecek ve orada dünyaya tekrar dönmesi mümkün olmayan bir şekilde kıyamete kadar yaşayacaktır. Ne zaman ki kıyamet günü Allah-u Teala sizi ikinci defa öldürüp ikinci defa canlandıracak, artık değişikliğe uğramaz bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız, işte o zaman berzah aleminde bulunan nefsiniz de gelecek, fizik vücudunuzun içine girecek. Ve ondan sonra bütün insanlar indi ilahinin o bölümünden o hesapların görüleceği yere hareket ederler. Mizanlar orada toplanır. Hayat filminiz orada oynatılır. Bu hayat filminizin oynaması için iki tane alternatifiniz var. Hayatınız boyunca her an kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alıyorlar. bütün günahlarınız sol tarafınızdaki kiramin katibin melekleri tarafından klase edilir, muhafaza altına alınır. Bütün sevaplarınız sağ tarafınızdaki kiramin katibin melekleri tarafından muhafaza altına alınır. Bütün rakamlar kümülatiftir, yani ard arda devam eder. Yani ne zaman baksanız son rakamı derhal görürsünüz. İlave edilmiş olan, son fiilinizin de ilave edilmiş olduğu son rakamı derhal görürsünüz. İşte kıyamet günü kiramen katibin meleklerinin sol taraftakilerin elinde yalnız günahlarınızı içeren bir film vardır. Sağ taraftakilerin elinde de yalnız sevaplarınızı içeren bir film vardır. İkisi de eksiktir. Solda sevaplar yok, sağda günahlar yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde derhal hesaplaşma oluşur. Eğer sağ taraftaki rakam yüksekse günahlara ait olan film sağa teslim edilir. Ve sağda tamamlanan zaman faktörleri itibariyle kronolojik olarak dizayn edilen bu hayat filminiz bütün olarak tamamlanır sağda ve size önden ve sağdan şu açı içerisinde filmleriniz teslim edilir. Kitaben merkumen diyor Allah Teala, rakamlı kitap. Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Bunların toplamı da o hayat filminizi oluşturuyor. Eğer sol taraftaysa ağırlık, o zaman sağdaki melekler sola teslim etmek mecburiyetindeler. O filmi de soldan itibaren arka yüzde kınırılan bu açı içerisinde o film o devredeki insanlar tarafından alınır. Böyle bir filmi seyretmek için size verilen mizanlar ve sistemler oradadır. Üç boyutlu olarak filminizi doğumunuzdan itibaren seyredersiniz. Allah Teala bu konuda diyor ki, hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Çünkü hayat filminiz herkesin önünde açık olarak oynar. Kapalı kapılar arkasında yaptığınız, zannettiğiniz her şey ayan beyan oradadır. Kim kimin sırrına ortak olmak istiyorsa, o sırrı görmek istiyorsa orada hayat filmi oynuyor. Allah Teala diyor ki, o gün biz sizin ağzınızı mühürleyeceğiz diyor. O gün uzuvlarınız gösterecektir diyor neler yaptıklarını. Ve biz size diyor o gösterdiklerimizle haber vereceğiz neler yaptıklarınızı diyor. İşte bu hayat filminiz. Öyleyse sağdan alınan bir hayat filmi sizin cennete gideceğinizi, soldan alınan hayat filmi cehenneme gideceğinizi gösterir. Meryem suresinin 71 ve 72 ayet-i kerimelerine gelince şöyle söylüyor. İster cennete gidin, ister cehenneme gidin. Hepiniz diyor mutlaka önce cehenneme gideceksiniz. Ne kadar insan varsa cennete gidecek olanlar da cehenneme gidecek olanlar da muhakkak hepiniz cehenneme gideceksiniz diyor. Sonra diyor biz orada cehennemde kalacak olanları burunları üstü sürterek cehenneme alırız diyor. Ötekileri de diyor cehennemden bırakırız. Onlar diyor cennete götürülürler. Kıyamet günü bütün insanlar bir kısmı şükretmek için Allah Teala kendilerini o cehenneme atmadı diye şükretmek için bir kısmı da gerçekten cezalarını çekmek üzere herkes cehenneme gidiyor. Ve o gün aynı gün cehennemde kalanlar kalıyor, geri kalanlar da oradan ayrılıp cennete götürülüyor. Öyleyse kafanızda bulunan hayalleri bırakın. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor ona bakın. Aynen bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Meryem 71-72'yi okursanız eğer, cennete de gidecek olsalar bütün insanların mutlaka önce cehenneme gittiğini göreceksiniz. Şükretmeniz için. Geri kalanlar da zaten orada kalmak üzere oraya gidiyorlar. Öyleyse bu anlattığımız dizayn içinde kısacık bir özet. Ne olmuş? Kıyametten evvel ölenler zaten ölmüş. Kıyamet günü hayatta olanlar sura birinci üfürülmesiyle ölüyorlar. Böylece herkes birinci ölümlerini yaşıyor. Sonra zaman tersine döndüğü için bütün insanlar tekrar canlanıyorlar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için de Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. İndilaya yükseliyorlar. Ve orada Allah Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Herkes ikinci defa ölüyor. Üçüncü defa üfürtüyor. Aynı yaşta kadınları da erkekleri de aynı yaşta Allah Teala yeniden yaşatıyor, hayata getiriyor, diriltiyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşatmak üzere nefsler de geliyor. Nefsler birleştiği zaman ayet-i kerimesinin gereği olarak nefsler de fizik vücutların içine giriyor. Ve böylece hayat filminizi nefse fizik vücut olarak seyrediyorsunuz. İşte konunun özeti bu. Ne olmuş? İki defa ölmüşüz, iki defa da diriltilmişiz. Öyleyse bunun ışığı altında bir başka ayet-i kerimeye bakalım. Bakara suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, siz nasıl Allah'ı inkar edersiniz ki? Siz ölüleriydiniz. Biz sizi dirilttik. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz. Ne gördük? Gene iki defa ölüm, gene iki defa dirilme. İki defa ölüm ve iki defa dirilme. Üçüncüsü yok. Hiçbir ayet-i kerimede bir insanın ikiden fazla diriltildiğini ve tekrar öldürüldüğünü göremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın anlattığı ne? Kıyamet günü biz insanlara hitap ediyor. Ne olmuş? Evvela ölmüşüz, ölüler imişiz. Allah-u Teala bizi diriltmiş. Sonra tekrar öldürecek ve tekrar diriltecek. O dirildiğimiz yerden de kalkıp Allah'ın huzuruna ulaşacağız. Hesaplarımız çabucak görülecek. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın huzurunda olmak, iki defa ölmek ve iki defa dirilmek son derece kesin hükümler olarak Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Böylece zannediyorum ki Cebbar kardeşimizin sualinin, birinci sualinin cevabını tamamlamış oluyoruz. Bir defa dünya üzerinde yaşıyoruz ama ikinci dirilmemiz, ikinci ölümümüz ve ikinci dirilmemiz Allah-u Teala'nın kıyamet günü vücuda getirdiği olaylar. Allah razı olsun.
0: Gerçekten Cebbar kardeşimizin söylediği gibi bugün dünya üzerinde birçok olay tespit edilmiş durumda. Kişi diyor ki ben evvelce hayattaydım. Falanca tarafından şurada öldürüldüm. Benim eşim falanca. Çocuklarım da şunlar şunlar şunlar. Adresim şu. Gelin diyor oraya gidelim size söylediklerimi ispat edeyim. Gidiyorlar. Aynen söyledikleri doğru. Yani gerçekten falanca tarihte o kişi öldürülmüş. Hanımı var söylediği kişi. Hatta ona öyle şeyler söylüyor ki kesin olarak inanıyorsunuz ki muhakkak bunlar bir aradaydılar. Çocuklarıyla öyle şeyler söylüyor ki konuşurken, çocukları kendisinden büyük tabii aslında. Yani dünya yaşı itibariyle. Onlara öyle şeyler söylüyor ki çocuklar da emin oluyorlar ki bu babaları muhakkak. Böyle bir olayla karşılaşsaydınız ne hissederdiniz? Kesin olarak derdiniz ki ha tamam. İskender Hoca ne söylerse söylesin, Kur'an-ı Kerim ne söylerse söylesin, aslında bu adam gerçekten iki defa yaşamış arkadaş. Bu kişinin ruhu evvelce bir bedende olmuş, bu olayları yaşamış, şimdi de ikinci vücutta olur ruhu ve bunları yaşıyor. Ve anlattıkların hepsi doğru. Böyle zannederdiniz ve haklı olurdunuz ama zannettiğiniz şey doğru değildi. İşte Allah'ın sırlarını bilmeyen insanlar zannediyor ki insan ruhu bir bedende yaşamıştır. O beden ölürken öldürüldüğü sırada doğmakta olan başka birine geçmiştir. Ve de o ikinci bedende yaşantısına devam etmektedir. Hayır, böyle bir şey yok. Bir insanın ruhu bir defa Allah'a gider. Allah Teala'nın sümme mercu hüküm cemiyan dediği gibi sonunda hepiniz bana döndürüleceksiniz diyor. Bütün ruhlar o insan öldürüldüğü gün Azrail Aleyhisselam tarafından mutlaka Allah'a geri götürülür. Sitetül Müntaha'ya kadar Azrail Aleyhisselam'la beraber ruhunuz yolculuk eder. Sitetül Müntaha'da Azrail Aleyhisselam kalır, ruhunuz onu geçer, yokluğa geçer, ademe geçer, mekansızlığa geçer ve mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı Nebe Suresinin 39. ayet.

kapılar açıldığı zaman derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya döndür de tekrar dünya üzerinde yaşayalım, salih kullardan olalım senin. Allah Teala diyor ki bu kesinlikle mümkün değildir. Çünkü aralarında bazı günde kadar yeniden bahsedecekleri, hayata getirecekleri kıyamet gününe kadar bir berzah vardır. O berzahı aşıp da gelmeleri mümkün değildir diyor. Öyleyse ruhun bir insan vücuduna, başka bir insan vücuduna veya başka bir insan vücuduna tekrar döneceğini zannetmek sadece Kur'an-ı Kerim hükümleri karşısında hayaldir. Öyleyse nedir olay? Olay cinler. Bir cin, bir insanın vücuduna o vücut müsaitse her an girebilir. Üç türlü insan vücudu yaratmış Allah Teala. Bir cinlerin her an o vücuda girmesine müsait olan insanlar. İki cinlerin sadece o insanlar trans haline geçtikleri zaman, derin bir uyku haline geçirildikleri zaman o vücuda girebildikleri insanlar. Buna müsait olan insanlar, trans haline geçtikleri zaman cinlerin o vücuda girmesine müsait olan insanlar. Üç, hiçbir şekilde cinlerin o vücuda girmesine müsait olmayan insanlar. Cin dediğiniz zaman bizim gibi bir fizik vücut düşünmeyin. Onlar enerji bedenli mahluklar. Hayatları mı? Bizim gibi 50 sene, 60 sene, 100 sene değil. 3000 sene, 4000 sene, belki daha fazla. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında hayatta olan cinlerin hala hayatta olduğunu görüyoruz. Öyleyse bilin ki bu bir yakalama olayı. Cin bir insanın vücuduna girebilir mi? Evet girebilir. Biz şahsen bunun birçok misallerini gördük, müşahede ettik, inceledik ve birçok kardeşimiz de kurtuldular cinlerden. Öyleyse olguya dikkatle bakın şimdi. Bir insanın vücuduna cinlerin girmesi için kapılar açıksa o zaman ne olur? Cin böyle bir fırsatı yakaladığı anda o kişinin vücudunun içine derhal girer. Peki bu cinlerin hedefi ne? Hedefi, bu süfli cinlerin hedefi insanları kontrolleri altına almak. Şimdi bu sanır olarak benim size bir sualim var. Kendi kendinizin üzerinde yüzlerce sigarayı söndürebilir misiniz? Böyle bir deliliği yapmak isteyen insan var mı aranızda? Ama biz cinlerin kontrolünde olup bunu kendi kendine yüzlerce defa yapmış olan insanlar biliyoruz. Cinler o insanları öylesine tesirler altına alıyorlar ki bunlar diyorlar, onlarla konuştuğumuz zaman söylüyor, ben diyor istemiyorum diyor bunu. Bunu bana diyor içindeki kuvvet yaptırıyor diyor. İçindeki kuvvetle konuşuyoruz. Niçin yaptırıyorsun diyor, zevk alıyorum diyor. Bu süfli cinler, yani şeytanın emrinde olan bu cinler, insanların vücutlarına girip onlara hükmetmeyi bir marifet zannediyorlar. Ve bunu becerebildikleri de kesin. Birçok olayı yaşadık, gördük. Ama kurtulanları da biliyoruz. Öyleyse evvela olayı aydınlatalım. Ne olmuş? Anlatmış kişi, ben falan tarihte öldürüldüm, gerçek. Ama öldürüldüğü ana kadar bir cinin kontrolü altında. O cin, o kişinin hayatına daha doğuşunda girmiş veya onun dışındaki bir zaman parçası içerisinde o kişinin hayatı boyunca yaşadığı her şeyi cin yaşamış. Her şeyi biliyor. Bütün tecrübelerine sahip o kişinin. Ve tabiatıyla cin gittiği zaman burası diyor benim evim, şu adada şu var, benim karım bu, benim çocuklarım bunlar, ben bunlarla şu olayları yaşadım, hepsi doğru. Elbette doğru değil, ne bekliyorduk yani? Cin o vücutta yaşadığı sürece geçirdiği bütün tecrübelerin ışığı altında insanlara bunu ispat ediyor. Peki bu süfli cinlere şeytan ne diyor? Onlara diyor ruh olduğunu iddia et. Bir süre evvel İstanbul'da bir hanım kardeşim diyor ki o benim vücuduma girdi diyor. Dilediği zaman çıkıyor diyor, tekrar giriyor diyor. Ve diyor ben onu bulanık da olsa görebiliyorum. Soruyorum o hanım kardeşimize, ayaklarına dikkatle baktın mı? Baktım diyor. Ters miydi ayakları? Evet. Ve o cin diyor ki ben evvelce insandım. Ama senin vücuduna girmeden evvel Allah beni cin yaptı ve senin vücuduna öyle girdim. Bu kuyruklu bir yalan. Hiçbir insan cin

0: Olamayacağı gibi hiçbir cin de insan olamaz. Cinler gayb aleminin mahlukudur, insanlar zahiri alemin mahlukudur. Öyleyse enerji bir bedenle fizik, topraktan oluşmuş bir fizik beden hiçbir zaman aynı şartların sahibi olamaz. Ve nitekim ona itiraf ettirdik ki eskiden de cindi, şimdi de cin. Öyleyse neyi görüyoruz? Bir cin bir vücutta yaşıyor, o vücudun bütün tecrübelerine sahip, o kişi öldürülünce oradan ayrılıyor, yeniden kontrol altına alabileceği bir vücut arıyor, bulduğu anda derhal gidiyor, ona sahip oluyor. Yıllar geçtikten sonra o kişi beyanlarda bulunuyor. Ben falan tarihte bununla evliydim, çocuklarım bunlardı, şunlar şunlar şunlar yaşandı. Bütün söyledikleri doğru. Neden? Çünkü cin bütün o olayları o insanın içinde yaşamış, bütün tecrübelerin sahibi. Böylece insanlar, dışarıdan olaya bakan insanlar da zannediyorlar ki gerçekten ruhlar bir bedende yaşadıktan sonra oradan ayrılıyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar. Asla bu bir hakikat değildir. Bunu etrafımızdaki birçok insan yaşadı, yaşadıktan sonra bize geldiler ve düzelenler oldu aralarında. Nasıl düzeldiler diyeceksiniz. Bir insanın cinlerden, bütün zulmani ilimlerden kurtulabilmesi Allah Teala tarafından kesin bir şarta bağlanmış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allah istemedikçe zulmani ilimler insanlara bir tesir icra edemezler. İster güdem olsun, yani cinleri insanların üzerine saldırtma ilmi, cinleri kontrol altına alabilme ilmi, ister güdem olsun, ister büyü olsun, bir takım zulmani duaların oluşturduğu dalga boylarının insanları huzursuzluğa sokacak şekilde insanlara tesiri. Hangisi olursa olsun, ikisi de zulmani ilimdir. Transandantal meditasyon da zulmani bir ilimdir. Şeytanın bir ilimidir, zikir sahtekarlığıdır. Ve Allah Teala böyle bir dizaynda insanların ne zaman bu tesirden kurtulacaklarını da açıklıyor. Demek ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi, Allah müsaade etmezse şeytanın büyüsü ve sihri, bir de hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bir insana tesir etmez. Peki nasıl tesir etmez? Cebbar kardeşimizin sorduğu ayet-i kerime cevabını veriyor. Ya eyyühellezine amelu aleyküm enfüseküm. Ey amel olanlar, iman sahipleri, nefsinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. La yedirrüküm men dalle iza tedeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Biliniz ki zulmani ilimlerle uğraşan herkes dalalettedir. İşte bugün televizyonları istila etmiş falcılar var, zulmani ilimle meşguller. Büyücüler var. Adam saçlarını at kuyruğu yapmış, diyor ki ben büyücüyüm ve adamı öldürürüm. Bundan da adeta iptal ediyor. Diyorlar ki sen Allah'ın verdiği canı nasıl almaya kıyarsın? Diyor ki orası beni alakadar etmez. Bana parayı veren düdüğü çalar. Parayı verdi mi falancayı öldürdü dedi mi? Ben diyor onu yaparım, öldürürüm. Kimse de cinayeti benim istediğimi bilemez. Adam bunu televizyonlarda bangır bangır bağırıyor. Kimsenin de umuru değil. Bugün Türkiye'de medya zulmani ilimlerin kurucusu olmuştur. İnsanlara transandantal meditasyonu, reenkarnasyonu doğru bir şeymiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Onun için buradayız. Bizi bu sebeple televizyonlara hiç çıkarmamak için bütün gayretlerini sarf ediyorlar. Ama bir gün biz de çıkacağız. O zaman ne diyebilecekler acaba karşımızda olan zavallılar? Bu ayetlerden daha size bahsetmedim. Ne kadar onların söylediği ayet-i kerime varsa hepsini getirdim. Hepsini bugün beraber gözden geçireceğiz. Öyleyse cinlere dikkatle bakın ve siz hidayete erdiğiniz zaman ne olur? Hidayete ne zaman adım atarsınız? Oradan başlayalım. Ne zaman bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe etmişse, nasıl bir tövbe bu? Nisa 64 söylüyor bu tövbeyi. Habibim, Eğer o nefslerine zulmedenler sana gelip önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, Allah'ın her iki af talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Ne demek bu? Sahabe geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde, diz çöküyor, tövbe ediyor. Tövbenin mahiyeti Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde açıklanmış. Nasıl tövbe edileceğini. Bir defa sahabe dediğin insanların hepsinin tövbeyi gerçekleştirdiğini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduklarını bilmenizi istiyorum. Hepsine felaha ermişler. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi, kim diyor o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam tarifi, o ümmi nebi resule kim tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetiyle, dünya saadetiyle hepsi müjdelendiler diyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar. İşte böyle bir tövbenin yapılmasında ne olur dersiniz? Böyle bir tövbenin yapılmasında Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Yetmez. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin üzerinde, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Mümkün olsaydı, Allah Teala 1 milyon insana aynı mürşidi gösterseydi, aynı insanlar gelip de 1 milyon insan birden o gün o mürşidin önünde tövbe etmiş olsaydı, hepsinin başının üzerine mürşidin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından oluşturulur ve yerleştirilir. Bütün Allah'tan mürşitlerini soran, Allah'ın mürşitlerini gösterdiği ve Allah'ın gösterdiği mürşitlerini tövbe eden bütün insanların başlarının üzerinde şu anda açık ve kesin olarak bilin ki mürşitlerinin ruhu vardır. Ne olur varsa işte o ruh onları korur. Bir insanın vücudunda cin var. Mürşide tabi olmamış, cin de girmiş içine. Mürşide tabi oldu, cin vücudundan çıkar mı? Çıkmaz. Kalenin içine düşman girdikten sonra siz kalenin kapısına nöbetçi koyuyorsunuz. Bir şey ifade etmez. Ama eğer o cin o vücuttan çıkarsa tekrar vücuda girebilir mi? Asla giremez. Çünkü o başın üzerindeki ruh onları mutlaka zulmani ilimlerin tesir sahasının dışına çıkarmıştır. İşte Allah Teala Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki onların başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor. Onları diyor muhafaza eder diyor. Zulmani ilimlerin hepsinden muhafaza eder diyor. Bu ayet-i kerimeyle demin söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi birbirinin tam paralelindedir. Siz diyor ne zaman hidayete adım atarsanız ne olur? Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu oluşur demektir bu. Hidayete giren herkes, ne demek hidayete girmek? Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmak demek. Neyle uygunlaşır, neyle gerçekleşir? Mürşidinize ulaşmanızla. Allah Teala diyor ki, biz diyor, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahsederiz diyor, hayata getiririz. Mürşitler bahsederiz diyor, hayata getiririz. Bütün kavimlerin içinde hayata getiririz diyor. Niçin? Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Ve böyle bir nimetin sahibi değilsiniz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olamazsınız. Hidayete adım atmış olamazsınız. Hidayette olamazsınız. Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bunun için de ruhunuzun mutlaka vücudunuzdan ayrılması ve sırat-ı müstakime ayrılması, ulaşması lazım. İşte kavram, hidayet. Neymiş hidayet? Bugün 23 tane Kur'an-ı Kerim dolaşıyor piyasada. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından hepsi birbirinin aynı. En ufak bir farklılık göremezsiniz. Ama meallere gelince her biri birbirinden farklı. Daha kötüsü Allah'ın söylediğini söylemiyor. İşte hidayet nedir? Allah-u Teala'ya soruyoruz. O da diyor ki, bak diyor Âl-i İmrân suresi 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Demek ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öldükten sonra zaten ruhunuzu Azrail Aleyhisselam Allah'a ulaştıracak ve o zaman kurtuluşunuz yok. Ölmeden evvel bu işi yapmak mecburiyetindesiniz. Ve bu işi yapmanız için mutlaka vücudunuzdan ruhunuzun ayrılması için mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ancak ulaştığınız gün Mü'min suresinin 15, evvela şu 3 ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Yeni konuları geçmeden 3 ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Birincisi Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallâh, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İkincisi Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki hüdallâhi, Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhuna Allah'a ulaşması, hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Muhakkak ki insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillâhü ve hüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak. Ve bu Allah-u Teala'ya doğru yola çıkışın neticesinde Allah'a vasıl olacak. Ruhumuz vücudunuzdan ayrıldı ve sırat-ı müstakime ulaştı. Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu bir nimet olarak var olmadığı sürece hiçbirinizin ruhu sırat-ı müstakime ulaşamaz. Nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Fatiha suresinde. Yani biz Allah-u Teala'ya ne söylüyoruz demek daha doğru. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? İhtinaz sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için biz istiâne isteriz senden, ama yalnız senden isteriz bunu. Sonra Allah Teala sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Sırat-ı lezîne, o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerinde, başlarının üzerlerinde nimet bulunanların yoludur. Başınızın üzerindeki nimet nedir? Mürşidinizin ruhudur. Hangi sure gelince, hangi ayet gelince? Âl-i İmrân 164. Biz mürşitleri müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse bütün mürşitler Allah'ın mürşit olarak kayın ettiği bütün mürşitler bir nimettir. Kişinin başının üzerinde yer alacak olan bir nimet. Ve kimin başının üzerinde böyle bir nimet varsa sadece o sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilir. Sonra Allah Teala gene tarif ediyor sırat-ı müstakimi. Gayr-ı mağdûbi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduğumuzların yolu değildir sırat-ı müstakim. Biz kime gadap duyuyorsak onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Bir adım daha atıyor, son sözünü söylüyor. Beleddâlin. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. İşte hidayet kavramına doğru yol diyen 23 tane Kur'an-ı Kerim meali, işte dalalet mevhumuna diledikleri istikamette karma karışık laflar söyleyen insanlar. Nedir dalalet? Kim dalalettedir? Allah Teala son derece açık ve kesin olarak cevap veriyor. 10 ayet-i kerime. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor Allah Teala. Sözlerime dikkat edin. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. Kişi kendini ne kadar hidayette zannederse zannetsin, mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. 10 ayet-i kerime, bir kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi oluyorsa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Sadece iki tane alternatif. Ya nefsinize tabi olacaksınız, ya da bir gün aklınız başınıza gelecek, Allah'tan mürşidinizi soracaksınız, o gösterecek ve ona ulaşacaksınız. 2. Taha 123. Allah Teala buyuruyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirce size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçiye tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Tabi olmayanlar diyor, dalaletten kurtulamazlar. 3. Kehf 17. Men yehdillâhü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşidâ. Kim diyor Allah Teala o Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayet erer. Kimi de dalalete bırakırsa o kişi için bir veli mürşid, bir evliya mürşid yoktur diyor Allah-u Teala. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edilenleri, hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları birbirimize dalalete bırakır. O kişiler mürşidlerine tabi olsaydı ne olacaktı? Dalalete olmayacaklardı. 5. ve 6. ayet-i kerimeler, Cuma 2, Ali İmran 164. Birinde müminlerin arasında bir Resulü bahseden odur diyor Allah-u Teala, hayata getiren odur. İkincisi de müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşidleri bahseden odur diyor, hayata getiren odur. Bütün kavimlerde her ikisi de. Niçin? O insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. Bir, onlara onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört, bu mürşidlere tabi olmadan evvel, bu resullere tabi olmadan evvel onlar ap açık bir dalalet içindeydiler diyor. Dalaletten kurtuldukları gün, o gün mürşidlerine tabi oldukları gün. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. ayet-i kerime. 8. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller hayata getiririz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla dilediğini hidayet erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur diyor. Bir sonraki ayet, sonraki 10.sü Araf 186. Allah-u Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçilerin olmadığı, o kişinin hidayetçiye ulaşmadığı bütün noktalarda o kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve dalalette olanlar diyor, sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. İnsanlar kendilerini sırat-ı müstakimin üzerinde zannediyorlar ama olamazlar. İşte kişinin hidayete ermesi, dalaletten kurtulup hidayete adım atabilmesi, ruhunun vücudundan çıkıp sırat-ı müstakime ulaşmasıyla mümkün, hidayete adım attı. Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, marliye ve teskiye kademelerinde nefsi teskiye olacak, aklanacak. Ruhu da emarede birinci gök katına yükselecek, levamede ikinciye, mülkimede üçüncüye, mutmainnede dördüncüye, radiye, marliye ve teskiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. 7. katın 7 tane aleminde geçecek, sitte-i müntahaya ulaşacak. Oradan yokluğa geçip Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacak, ruh Allah'a teslim olacak. Bu hidayete eriştir, vuslattır, hidayete ermektir. Hidayete adım atmak ne zaman? Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, sırat-ı müstakime adım atar, hidayete adım atarsınız ama hidayete ermediniz. Hidayete erebilmek için ruhunuzun 7 tane gök katını aşması ve 7 tane alem geçip Allah'a ulaşması lazım. İşte o zaman hidayete erdiniz. Şimdi bunların ışığı altında Maide 105'e dönüyorum. Ne diyor Allah Teala? La yedirrüküm mendalle izahledeytüm. Siz hidayete erdikten sonra dalalette olanlar, dalalette olan büyücüler, dalalette olan zulmani ilmi sahipleri, cinciler size bir zarar veremezler. Sümme mevcutum cemiyen, sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Öyleyse dikkat edin, hidayete erdiğiniz zaman, başınızın üzerine daha hidayete adım attığınız gün mürşidinizin ruhu oluşur. Bu ruh başınızın üzerinde olduğu sürece hiçbir şeyden endişeniz olmasın. Ne cinciler size bir zarar verebilirler, ne de büyücüler bir zarar verebilir. İşte bir insanın büyücülerden ve cincilerden mutlak olarak kurtulmasının sonucu burada. Bir kişinin diyelim vücudunda cin var. O cinin çıkmasından evvel kişi gelmiş, mürşidine ulaşmış, mürşidin ruhu başın üzerine yerleşmiş. O cin vücuttan çıktığı anda tekrar o vücuda giremez. Artık onun oraya girmesini kesin olarak engelleyecek olan bir engel vardır, mürşidin ruhu. Öyleyse kimlere şeytani ilimler zarar verebilir? Başlarının üzerinde mürşidin ruhu bulunmayan herkese. Ama Allah-u Teala problemleri ortaya koyuyor,
1: çözümlerini de ortaya koyuyor. Evet, zannederim burada tamamlanıyor. Allah razı olsun.
2: Hocam, buyurdunuz ki özellikle bugün şeytanın tuzağına düşenler, üç grupta insanlar olabiliyor. Bir özellikle cinlerin vücutlarına üşümeye bu sebeple girdiği insanlar. İki, trans hale geçtikten sonra cinlerin vücutlarına girdiği insanlar. Üç, cinlerin asla vücutlarına giremediği insanlar. Ve cinlerin asla vücutlarına giremediği insanları da mutlaka başları üzerinde Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşrik ruhunu taşıyanlar da buyurdunuz. Ve hidayete ermekte temel vasıta olarak zikirle bu noktaya ulaşılıyor. Zikir ana konu ama tabi diğer vasıta eller, namaz, oruç, zekat, ulada destekler mahiyette. Bir de bir başka şeytanın tuzağı daha var. Transandantal meditasyon. Biz hidayete erme, müşriye tabi olmak ve zikirle o noktaya ulaşabiliyorsak, acaba bu zikrin bir başka taklidi olan transandantal meditasyon kimlerde gerçekleşir veya trans hale vücut geldiği zaman acaba tekrar bir cinni mi davet ediyor kişi? Transandantal meditasyon hakkında ne buyursunuz?
1: Aslında transandantal meditasyonu evvel ben bu konuyu bitirmek istiyordum. Ama istersen transandantal meditasyon hakkındaki sebebimizi verelim. Ama o da bir konu başlı başına yani.
2: İnşallah.
1: Öyleyse bunu bitirelim önce, ondan sonra ona geçelim. Demiştim ki bugüne kadar televizyonlarda söylenen ne kadar ayet-i kerime varsa hepsini bir araya topladık ve getirdik. Bakınız bir kapı var mı? Bir kapı yok. Reenkarnasyon diye bir şeyin oluşması, bir insan ruhunun devamlı birçok bedenlerde dolaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İşte ayet-i kerimeleri birer birer okuyorum buradan. Konuyla alakalı olan, bu konuyla alakalı olan bütün açık oturumlarda, canlı yayın diyorlar galiba, canlı yayınlarda hangi iddia sahibi ne söylediyse hepsini buraya aldık. Birinci ayet-i kerime, Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesi. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Bütün insanlar için ölüm söz konusu. Bir gün mutlaka ölüm vücuda gelecek. Vücudunuzda 200 trilyon hücre var. Bunların her birinde mitokondriler var, elektrik enerjisi üretiyorlar. Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri geldiğinde kontağı kapatıyorlar. Artık vücudunuzdaki mitokondriler çalışmıyor. Yani elektrik enerjisini üretemiyorlar. Üretemeyince hiçbir hareketiniz artık yavaş yavaş mümkün olmayacak. Son kalan enerjiyle hareket edeceksiniz. Sonra tükenecek. Beyninize oksijen gitmeyecek. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudunuza yayılacak ve öleceksiniz. Ne olur öldüğünüzde vücuttaki manyetik alanlar da sona erer. Çünkü bütün manyetik alanlar elektromanyetik alandır. Bütün manyetik alanlar biliyorsunuz iki kutup taşır, N ve S. Bir kutbuyla ruhunuzu, bir kutbuyla nefsinizi çeken vücudunuz, manyetik alan sistemi yok olduğu anda ne ruhunuzu ne nefsinizi çekemez. Ölüşünüz, evvela ölümünüz esas, ölümünüzden sonra vücudunuzun artık çekemeyeceği ruhunuz ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır, başınızın üzerinde yerlerini alırlar. Ruhunuz sağda, nefsiniz solda, Azrail Aleyhisselam ruhunuzu alıp Allah'a doğru yolculuğa çıkar. İşte bu olay anlatılıyor. Birinci ölümünüz bu. Enbiya Suresi 35. ayet-i kerime. Bütün nefsler ölümü tadacaktır. Biz bir minnet olmak üzere sizi hayır ve şerre deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Evet, ölümden sonra bütün insanların ruhları Allah'a geri dönecektir. Birinci ayet-i kerimede olduğu gibi. Münafıkun Suresi 11. ayet-i kerime. Allah eceli gelen nefsi hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Burada fizik vücuttan bahsediyor. Yani eceliniz geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra. İşte münafıklar Uhud Savaşı'na katılan kardeşleri öldüğü zaman diyorlar ki eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na katılmasaydı ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene evlerinden alınacaklardı. Öldükleri yere götürüleceklerdi. Ve ne bir saniye evvel, ne bir dakika sonra, ne bir dakika evvel, ne bir dakika sonra orada aynı dakikada öleceklerdi diyor. Öyleyse ölüm hem zaman koordinatları belli hem de mekan koordinatları belli olan bir sistemdir. Hiçbir zaman değişmesi söz konusu değil. Allah burada onu anlatıyor. Ecel evvele de alınmaz, sonraya da alınmaz. Allah eceli gelen fizik vücudu hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Araf 179. Bu ayet-i kerimede onların yalanını ortaya çıkarmak için olan ayet-i kerime, andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani şeytan ne diyordu? Bütün insanlar bir gün tekamül edecektir, insanların ruhları. Allah o zaman kıyameti kopartacaktır. Herkesin ruhu tekamüle erdiği için herkes de cennete gidecektir. Bunun yalan olduğunu söylüyor Araf 179. Andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Kesin bir olgu. Müminin 99 ve 100. Bu Hüseyin Hatemi profesör kardeşimizi hepiniz hatırlayacaksınız. Onun ayeti kerimesi bu. Hep bunun üzerinde durur. O diyor ki sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni geri döndür. Dünya yaşamına geri döndür. Dünya hayatına ki o geride bıraktığım dünyada salih amelde bulunayım. Bu kesinlikle mümkün değildir. Onların önlerinde bazı günde kadar, fizik vücudun diriltileceği güne kadar bir berzah vardır diyor. Bir engel vardır. Hiçbir zaman dünyaya dönemezler diyor. Demek ki bir insan öldüğü zaman nefsi bir süre fizik vücuduyla beraber kalır, bir kabir azabı yaşar. Kişi cennete de gitse mutlaka bu kabir azabı yaşanacaktır manevi bir azap olarak. Bu azaptan sonra o kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O berzah alemini içinizde görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz gördünüz defalarca. Ne zaman rüyanızda ölülerinizle beraberseniz, ölmüş olan biriyle berabersiniz ve çevreniz size fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bu bardağı tutabiliyorsanız, suyu içebiliyorsanız, o zaman fizik bir alemdesiniz. İşte nefsinizin fizik olduğu alem berzah alemidir. Sizden evvel ölenlerin hepsi orada yaşantılarını devam ettiriyorlar. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Ama bu aleme gelemezler. Bu aleme gelebilmelerini önleyen bir engel var önlerinde. Bu ayet-i kerime, Müminin suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimeleri bunu söylüyor. Hiçbir zaman o nefsler oradan ayrılıp da bu dünyaya gelemezler. Ve şeytanın da iddiası zaten tekamül eden sistem, tekamül edenler nefsler. O nefslerin oradan dönüp de dünyaya gelmesi mümkün değil. Bir bedene girip de bir bedende bir defa daha yaşaması mümkün değil. Ruhunuza gelince o zaten Allah'ın zatında, onun gelmesi hiç mümkün değil. Öyleyse bir insanın ruhu da nefsi de bedenden ayrıldıktan sonra tekrar o vücuda veya başka bir vücuda girmek üzere bu aleme gelmek imkanına ikisi de sahip değil. Böyle bir şey asla mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Bakara suresi 243. ayet-i kerime. Şu binlerce kişi ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi de sonra kendilerini diriltti. Şimdi bu ayet-i kerimeyi misal olarak söylüyorlar. Allah Teala dilediklerini bir grup halinde, 2-3 defa var şimdi iki ayet-i kerime daha okuyacağım böyle. Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırıyor mesela, onlara diyor ki ölün. Hepsi ölüyorlar, Allah Teala bundan ders alsınlar diye yeniden diriltiyor. Bu bir andaki ölüm, arkasından da hemen dirilmedir. Bir dünya hayatına bir tecrübe geçirmeyi hiçbir zaman imkan dahiline koymaz böyle bir ölüm. Bu ölümü bize misal olarak vermesinler. Bu bir misal değildir. Onların iddiaları şu, ruhlar bir bedende yaşarlar, tecrübe kazanırlar, tekamül ederler, ikinci bir bedende tekamül edecek kadar bir süre tekrar yaşarlar, o beden hayatta olduğu sürece, ondan sonra tekrar o beden ölür, üçüncü bir bedene geçerler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler. Burada ne diyor Allah Teala? Burada diyor ki, onları öldürdüm, hemen dirilttim diyor. Hangi tekamül? Öldürdükten sonra Allah Teala'nın hemen dirilmesi. Bunları bize palavradan misalden olarak vermesinler, biz bunları yutmayız. Bakara 55 ve 56. Bir zamanda ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanamayız demiştiniz de, derhal sizi yıldırım çarpmıştı. Siz de bunu görüyordunuz. Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bakınız ne diyor? Sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bu da aynı şekilde bir ayet-i kerime. Hac suresinin 66. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sizi dirilten, sonra öldürecek ve sonra yine diriltecek olan odur. Doğrusu insanoğlu pek nankördür. Bunu defalarca söyledik. Bir insan iki defa ölür, iki defa dirilir. Birinci ölümü dünya üzerindedir. Ama ikinci defa ölümü ve ikinci defa dirilmesi kıyamet günü gerçekleşir. Dünya hayatıyla alakası yoktur. Rum suresi 40. ayet-i kerime. Allah sizi halk etti, sonra rızıklandırdı, sonra öldürecek, sonra diriltecek. İşte gene kıyamet günü iki defa ölüm. İki defa dirilme. Hay Allah razı olsun. Yunus suresi, hepsini okuyacağım ayet-i kerimeleri. Bugüne kadar size neler söyledilerse televizyonlardan hepsini okuyacağım. Hepsini aldık buraya. Yunus 4. Hepinizin dönüşü O'nadır. O önce yaratır, sonra da inanıp yararlı işler yapanların ve inkar edenlerin hareketlerinin karşılığını adaletle vermek için ölümden sonra tekrar diriltir. Bakınız, ölümden sonra tekrar diriltir. Niçin? Onları hesaba çekeceğim diyor. Nerede? Kıyamet günü hesaba çekecek tabii. Bu hesaba çekmek üzere ölümden sonra tekrar diriltecek bizi. Bakara suresi 28. Bahsetmiştim, tekrar okuyorum. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, o sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, o sizi diriltti. Neden bahsediyor? Hepimiz oradayız. Kıyamet günü oradayız. Hepimiz ölmüşüz ve Allah Teala bize diriltmiş. Hepimizi diriltmiş. Bakınız bu ayet-i kerimeye dikkatle bakınız. Bu ayet-i kerimede gene aynı şey var. İki defa ölüm, iki defa dirilmek var. Sizler ölülerdiniz. Kıyamet günü ben sizi diriltmeden evvel diyor, sizler ölülerdiniz. Kıyamet günü sağ olanlarınızı o gün öldürmüştüm diyor Allah Teala. Ondan evvelkileri de ondan evvel öldürmüştüm zaten. Ve sura birinci üfürülüşünde zamanın tersine geçmesi dolayısıyla hepiniz dirildiniz. Sizler ölülerdiniz, sizi dirilttim. Sonra tekrar öldüreceğim, ikinci defa öldürecek kıyamet günü, sonra tekrar dirilteceğim, sonra da Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Bu ölüm ve diriltmelerin tamamının tahakkuk etmesinden sonra, o koskocaman bizim dünyamız kadar büyük olan o haşr meydanında, o hesabın görüleceği yere gidiyoruz hepimiz birden. Tekrar dirilmemizden sonra, ikinci defa dirilmemizden sonra hepimiz birden orada indi ilahinin o noktasından, mesela Asya kıtasından Amerika kıtasına gidiyoruz. Orada Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin mizanları var. Orada hayat filmlerimiz oynayacak. Bunun için mutlaka ikinci defa dirilmemiz, vücudumuzun içine berzah alemindeki nefslerimizin gelmesi ve girmesi, sonra da oraya ulaşmamız gerekiyor. Gene görüyorsunuz, ister Mü'min Suresi'nin 11. ayet girmesi, o da var burada. İster Bakara Suresi'nin 28. ayet girmesi olsun, her ikisi de sadece İki defa ölümden bahsediyor ve iki defa dirilmeden bahsediyor. Daha ötede bir ölümden ve dirilmeden bahseden ayet-i kerime söz konusu değil. Ankebut suresinin 19. ayet-i kerimesi. Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a çok kolaydır. Yani Allah Teala yaratmış, biz Adem Aleyhisselam yaratılmış. Sonra onun sülbünden bizden razı olmuşuz. Bizim için de aynı şey söz konusu. Adem Aleyhisselam için de aynı şey söz konusu. Öldü. Kıyamet günü tekrar dirilecek, tekrar öldürülecek ve tekrar dirilecek. Bizler için de aynı şey söz konusu. Öleceğiz. İster kıyamet günü, ister ondan evvel. Ama kıyamet günü tekrar diriltileceğiz, tekrar öldürüleceğiz ve tekrar diriltileceğiz. Hac suresi 66. ayet-i kerime. Sizi dirilten, sonra öldürecek olan, sonra yine diriltecek olan o Allah'tır. İnsan hakikatte nankördür. İşte birinci ölümden sonra dirilmemiz, sonra tekrar öldürülmemiz ve tekrar yeniden dirilmemiz söz konusu. İnşikak suresi 19. ayet-i kerime. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bunu insanların muhtelif aletlerde kemal derecelerinde olgunlaşmaları zannediyorlar. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bakınız, bir insan mürşidine ulaşana kadar nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Suya olan emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare, nefsinizin şerri emrettiği, Allah'ın bütün emirlerini yapmamak için direttiği yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can attığı nefs kademesi bütün insanlarda nefsi emmareyi tamamlayana kadar geçerlidir. Mürşidinize ulaşacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki üç tane nur nefsinizin kalbinde birikime başlayacak. İman kelimesinin etrafında toplanır. Ve kalbinizin içine bu nurlar toplansın diye mürşidinize ulaştığınız gün Allah imanı yazar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmeniz için. İşte oldunuz, mürşidinize ulaştınız. Ondan sonra zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor, birikiyor. %7'yi oluşturdunuz. Nefsi emmareyi tamamladınız. Ruhunuz da zemin kattan burada birinci kata kadar yükseliyor. Zemin kattan birinci kata kadar. Sonra nefsi levvameyi tamamlamak mecburiyetindesiniz. Bir %7 daha nur birikimi. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi nefsini levv ediyor, kınıyor. Neden? Hatalar yapıyor. Allah'tan utanç duyuyor kişi. Allah'ın yoluna girdikten sonra hala hatalar yaptığı için kendisi istemiyor, nefsi yapıyor bunları. Bu sebeple nefsini kınıyor kişi. Sonra üçüncü kademeye geliyor kişi. Ruhu da nefsi levvamede ikinci kata kadar ulaşmıştır. Üçüncü kademeye geliyor. Biz %7 daha nur birikimi. Nefsi levvame, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Allah'ın ilhamını almaya başladığınız nefs kademesi. Ruhunuz da üçüncü gökyüzüne kadar yükselmiş. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mutmainne. Tecr suresi 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain oldunuz? Cevap geliyor. Rad 28. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikredeceksiniz. Emmareyi, levvameyi, mülkimeyi açacaksınız. Mutmaine geleceksiniz. Onu da tamamlayacaksınız. Ruhunuz da dördüncü gökyüzüne kadar yükselecek. Radiye. Allah'tan razı olacaksınız. Neden razısınız? Çünkü mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. Doyuma ulaştınız. Yani Allah'ın size verdiklerinin sizin için yeterli olduğunu fark ettiğiniz kesin şekilde elbette Allah-u Teala'dan razı olacaksınız. Madem ki Allah'ın verdikleri sizi tatmin ediyor, tamam. Rıza, Allah'tan razı oluşunuz. Beşinci makamı ibadetler, beşinci kademeyi. Allah da sizden razı oluyor. Radı yeten, Allah'tan razı olarak mardiye, Allah'ın da rızasını kazanarak. İşte burada Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Altıncı nefs kademesi. Ruhunuz da altıncı gök katına ulaşıyor. Sonra tezkiye oluyorsunuz. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Demek ki 7. nefs kademesinde nefsiniz tezkiye oluyor. Ne oldu? %7'den 7 tane nur birikimi. %49 eder. Bundan evvel huşuya ulaştınız, huşu sebebiyle de %2 nur sahibi olmuştunuz, %50'dir. Anlamı ne? Başlangıçtan itibaren bütün insanların kalpleri kapkaranlıktır. Bu karanlık kalpler Allah'ın nuru olmadığı sürece hep zindan gibi karanlıklarını muhafaza ederler ve nefsiniz sadece akla şer taraflarda kullanılır. Ama zaman içerisinde Allah'ın nurları nefsinizin kalbini doldurdukça öyle bir gün gelir ki nefsinizdeki Allah'ın nurları nefsinizin karanlıklarına galebe çalarlar. Yani %51 nura sahip olur nefsinizin kalbi. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. Artık nefsinizde karanlıklar yani şeytanın afetleri hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte bu sebeple nefsinizi tezkiye ettiniz. Ruhunuz ne oldu? 7 tane gök katı çıktı, Sitret-i Müntaha'yı açtı. Adem'e geçti. 7. alemi geçtikten sonra Adem'e geçti. Yani yokluğa, yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. Ve Allah ona Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesi gelince mehap oldu. Bu kişi nefsini tezkiye etti. Allah'ın nefsini tezkiye etmek konusunda verdiği yeminini yerine getirdi. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Allah'a verdiği misakını yerine getirdi. Ve bu ikisini gerçekleştirdiği için fizik vücudu da Allah'a kul oldu. üç yeminini ya da Kur'an-ı Kerim tabiriyle yeminini, misakini ve ahdini böylece gerçekleştirdi. Ve bu kişi cennet saadetinde sahibi oldu. Öyleyse siz halden hale geçeceksiniz demekle Allah Teala evvela bu yedi tane hali bahsediyor bize. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Onların tabi bunlardan haberleri yok. Böyle bir tekamülden haberleri yok. Tekamüllerin nefs olduğundan da haberleri yok. Halden hale mi geçeceksiniz? Ha işte tamam, Allah sizi halden hale geçirir ve her seferinde hayatınızı yaşatır. Bir bedende ruhunuzu yaşar, bir hali yaşarsınız. Sonra ölürsünüz. Ruhunuz bir başka bedene geçer, bir başka bedende tekrar yaşarsınız. İkinci haliniz bu. Daha çok tekamül edersiniz. Böylece bedenlerde, sayısız bedenlerde yaşaya yaşaya halden hale geçersiniz. Bu sadece bir saçmalık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde böyle bir saçmalıktan bahsetmiyor. Ama biz ne söylüyorsak, görüyorsunuz ki onu Kur'an-ı Kerim ayetlerine söylüyoruz. Bu tekamül nefsiniz için elbette vardır. Üstelik de bu yedi kademedeki yedinci tekamüldür. Daha yedi defa tekamül edecek nefsiniz. Evvela fena makamını açacaksınız, veli olacaksınız bundan sonra. Sonra beka makamını açacaksınız. Sonra züht makamını aşacaksınız. Sonra muhsinler makamını açacaksınız. Sonra ulul-elbab makamını açacaksınız. Sonra ihlas makamını açacaksınız. En sonunda salaha geleceksiniz. Yedi tane makam. İşte yedi defa daha tabaka tabaka değiştiniz. Kemal derecelerinde aklandınız ve insanı kamil oldunuz. Çünkü salaha ulaştığınız gün artık nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı. İhlasa ve salaha ulaştığınız yerde siz tekamülün sonuna geldiniz. Nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazandı. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesi böylece teşekkür etti. Öyleyse Allah Teala'nın halden hale geçeceksinizden neyi murad ettiğini bu söylediklerinden çıkardı. Mümin 11. Cehennemlikler derler ki Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz günahlarımızı artık idrak ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mıdır? Bunu demin daha evvel uzun uzun anlattım. İki defa öldürdün bizi, cehennemdekiler diyorlar. İki defa da dirilttin. Birinci ölüm dünya üzerinde, sonra birinci diriliş kıyamet gününde, sonra Allah Teala'nın tekrar öldürmesi ikinci ölümümüz kıyamet gününde, ikinci defa diriliş yine kıyamet günü. Öyleyse dünya üzerinde sadece bir tek hayat yaşanıyor. Yasin 51-52. Sura kırılmıştır. Böylece onlar Rablerinden, kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru süzülürler. Derler ki eyvallah bize. Uykuya bırakıldığımız yerden kim bizi diriltip kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiğidir. Gönderilenler de doğru söylemişler. Demek ki sura üfürülmüş ve herkes kabirlerinden kalkmış. Ne bu? Birinci üfürüş. Evvela ölüyoruz, sonra zaman tersine çalışıyor. Tersine çalışırken kimin hayatta olduğu güne zaman geri dönerse o kişilere o gün kabirlerinden doğruluyorlar. Yani Allah Teala'nın söylediği ölüleri toprak kustuğu zaman, geri verdiği zaman herkes mezarından böylece kalkıyor. Zümer suresi 68. ayet-i kerime. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın dilediklerinin dışında göklerde ve yerde olanların hepsi ölüverdi. İkinci ölüm. Sonra sura tekrar üfürülünce o zaman onlar tekrar ayağa kalkarlar ve bakışırlar. Zümer 68. İkinci diriliş. Tekbir 7 ve nefisler birleştiği zaman Allah Teala bu ayet-i kerimede fizik vücudumuzda da nefsimizde de nefs adını kullanmış. Ne zaman oluyordu bu? İkinci defa dirildiğimiz zaman sura üçüncü üfürülüş, ikinci defa diriliyoruz ve bu dirilişimizde hepimiz aynı yaşlardayız. O zaman berzah alemindeki nefslerimiz hepimize geri dönüyor ve vücutlarımızın içine giriyor. Her nefs böylece tamamlanıyor fizik vücutta. Şimdi bu ruhların birçok bedende hayatlarını devam ettirdikleri, tekamülünü devam ettirdikleri iddia edenlerin bakınız ne kadar saçma sapan bir sonuçları oluyor. Kıyamet günü bütün fizik bedenler orada. Ruhlar diyorlar ama nefsler onlar da orada. Şimdi düşünün. hesaplarını görebilmek için, o hayatları kendilerine gösterebilmek için mutlaka nefsleri fizik vücutların içinde olması lazım. Onlar ruhlar diyorlar, hadi öyle olsun ruhları. Ama düşünün, bir ruh diyelim ki 20 tane bedende yaşamış. 20 tane beden kavga ediyorlar şimdi. Bu ruh diyorlar bizim içimize girecek. Böyle bir saçmalık düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hesap görebilmesi için nefsiyle beraber hayat filminin kendine gösterileceği o sistemin başında olması lazım. Allah'ın huzurunda hesap verecek. Sözde değil, hayat filmini seyrederek elindeki mizandan takip edecek. Orada hangi rakam görülmüşse mizan aynı anda aynı rakamı verir. Ve o kişi hayat filmi bitene kadar bakar ki hiçbir noktada mizanla hayat filmi arasında bir farklılık yok. Anlar ki asla kendisine zulmedilmemiş. Öyleyse işte bu hayat filminin oynadığı sırada hayat filminin muhtevası mizanla aynı. Kim bu? Nefsi ve ruhu bir arada olan, ikinci defa diriltilmiş olan insan. O zaman böyle bir hedefe ulaşması için ne oluyor? Bunun bir gerçek olduğunu düşünelim. Ruhlar birçok bedenlerde yaşamışlar. 20 bedende yaşadığını düşünelim. 20 tane fizik vücut burada bekliyor. Bir tane ruh var. Bir tane ruh var. Ve o ruh için bütün bedenler birbirine kavga ediyorlar. Niçin? Bu beden benim için, bu ruh benim içime girecek. Çünkü hesap göreceğiz. Hepsiyle ayrı ayrı hesap görmesi mümkün olmadığına göre böyle bir işlemin tahakkuk etmesi de görüyorsunuz ki mümkün değildir. Çünkü mutlaka vücutlar birleştirilecek. Nefslerle fizik vücutlar aslında Allah-u Teala'nın söylediği bu. Onlar ruh deseler bile adına nefsten bahsediyorlar tabiatıyla. Ama böyle bir birleşme mümkün değil. Çünkü ruh bir tane, fizik vücut 20 tane, bazısı 30 tane, bazısı diyor ben 100 defa yaşadım. Hatta diyor Rusça bile oldum diyor. Bozmuştur herhalde. Zümer suresi 69. ayet-i kerime. İkinci defa diriltildikten sonra kıyamet günü neler olacağını söylüyor Allah Teala. Kitap kondu. Herkesin hayat filmi bu. Rakamlı kitap. Nebiler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlar, unutulmazlar. Neden? Hayat filminiz oynarken elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında devamlı irtibat var. Oradaki bütün rakamlar burada da aynen çıkıyor. Ve görüyorsunuz ki Allah size kıl kadar zulmetmemiş. Çünkü mizanın gösterdiği hakkaniyet ölçüsündeki bütün rakamlar orada sizin hayat filminizde aynen geçiyor. Zümer 70 devam ediyor Allah Teala. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Yani bütün dereceler sizin için o verilen karşılıklara dikkatle bakın. Eğer kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer cennettir. Hayat kitabınız, rakamlı kitabınız yani hayat bilgisi size sağınızdan verilir. Veya solunuzdan verilenler, soldan verilenler için de cehennem söz konusu. Meryem 71-72. İçinizden cehenneme uğramayacak, cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Rabbinin kesinleşmiş hükmü budur. Sonra takva sahiplerini alacağız. Zalimleri ise dizisi çökmüş halde orada bırakacağız. Yani Allah Teala bütün insanları evvela cehenneme götürüyor. Cehenneme kalanlar kalıyorlar. Cennete gidecek olanları da oradan alıyor. Ve onları cennete götürüp orada onları yaşatacak. Ayet-i Kerime çok da hep bunlar iddia edildi. İnsanlar ortaya çıktılar dediler ki böyle böyle ayet-i kerimeler var. Ala 13. Sonra orada ne ölürler ne de dirilirler. Gerçekten cehennem hayatı için Allah Teala diyor ki biz onların derilerini ve etlerini oradaki ateşle yakarız. Onların etleri yok olur. Sonra tekrar et giydiririz. Onları yeniden vücuda getiririz. Onlar ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Öyleyse cehennemde bir ölüm veya bir dirilme asla söz konusu değil. Bir insan o vücuduyla, içinde nefsi bulunan vücuduyla cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Veya içinde nefsi bulunan cesediyle cennete girer ve orada ebediyen kalır. Ama her ikisinde de kalış ebedidir. Saffat suresi 56. Cehennemde olana derler ki andolsun Allah'a az daha sen beni de helak edecektin. 57. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de seninle birlikte cehennemde hazır bulunanlardan olacaktım. Saffat 58-59. İşte bak, biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyeceğiz ve azaba uğratılacak da değil. Yani cehenneme bir defa girdikten sonra bir defa daha, bir defa daha ölüm yok. Dünya üzerinde bir defa daha, bir defa ölüm, bir defa daha, bir defa hayat, hayır yok. Hac Suresi 5. ayet-i kerime. Ey insanlar, eğer sizin öldükten sonra dirilme konusunda şüphenin içindeyseniz, muhakkak ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra nutfeden, spermden, sonra alakadan, fırtılaşmış kandan, sonra mutfağdan, bir et, bir ısırımlık etten, et parçasından, yaratılışı belli belirsiz olan bir et parçasından yarattık ki size hakikati beyan edelim. Bu bir ısırımlık ete dikkat edin. Bir ceninin muhtelif safhaları incelenirken onun belli bir gününde, daha 40 günlükten aşağıken mikroskop altında büyütülmesi halinde çok enteresan bir şey görülüyor. Sanki 32 tane diş o et parçasının üzerinde ısırmış onu, tam diş izlerinin bulunmasının aynı oranı teşekkür ediyor. Allah Teala burada mutlaka demekle bir ısırımlık et diyor. Yani bütün insanlar senin mikroskopu keşfedecekler. Mikroskoptan sonra cenini inceleyecekler. Daha cenin 1 milimetrenin altındayken orada onu yakalayacaklar. Bir ısırımlık eti. Sanki 32 dişin 16'sı bir tarafta, 16'sı bir tarafta bir eti nasıl ısırmış da dişlerin izi orada nasıl kalmışsa, işte o noktada o cedinin üzerindeki izler aynen böyle. Ve Allah Teala buna bir ısırımlık et diyor. Bakınız nereden sonra hangi mana çıkıyor? Sizi dilediğimiz vakte kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek olarak dünyaya çıkartıyoruz. Sonra en güçlü çağınıza ulaşmanız için, genç olmanız için, bir şeyler yapmanız için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi öldürülüyor, kimi de evvelki ilminden sonra hiçbir şey bilmez hale getiren ömrünün en verimsiz çağına, yani ihtiyarlığa, hani ne oluyor ihtiyarlayacak kişiler? Birçok insan hafıza kaybına uğruyor, kireçlenme oluyor beyninde ve hiçbir şey bilmez hale geliyor. Yavaş yavaş insanlar bildiklerini unutuyorlar. Bir de yeryüzünü görürsün ki ölmüş kupkurudur. Fakat biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nebatlar bitirir. Öyleyse Allah Teala burada da insanın normal hayatını anlatıyor. İşte belki bu safhalara da insanlar tabaka tabaka, yani bir şekilden bir başka şekilde geçmek derler. Böyle diyorlarsa haklıdırlar. Gerçekten insan yalnız bir çift hücreden oluşur. Anneden gelen bir hücre, babadan gelen bir hücre. Sonra bu iki tane hücre 200 trilyona kadar çıkacaktır. Ve Allah-u Teala'nın görünmez sistemi plasenta ile o hücreleri öyle bir şekillendirecektir ki gözler, burun, ağız, dişler, vücudun bütün uzuvları birer birer oluşacaktır. Bu plasenta sonra ne olur? Sonra atılır. Doğumla beraber sanki hiçbir fonksiyonu olmayan zavallı bir sistem gibi atılır. Oysa ki bütün sistemleri düzenleyen, bütün vücudun uzuvlarını vücuda getiren, o dalga boylarını o hücrelerin üzerine tatbik eden, bütün genleri oluşturan hep o plasentadır. Ve genler otomatik olarak insanı her türlü şekliyle oluştururlar. Ali İmran Suresi 27. Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokarsın. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartırsın. Yarattıklarından dilediğini hesapsız ıskandırırsın. Görüyorsunuz ki ölüden dirinin çıkarılması, diriden ölünün çıkarılması. Burada bir tek defa bahsetmiş ama bunun iki defa olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman 3 ve 4'e çıkmıyor bu rakam. Nisa 56. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derileri yanıp eridikçe azabı tatsınlar diye onlara yeniden deriler vereceğiz. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Niçin söylemiyor bu? Cehennemde ölümün ve dirilmenin söz konusu olmadığını izah için. İsra 49-50. Dediler ki, biz bir sürü kemik ve toz yiyeni olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mi? yeni bir yaratılışla diriltileceğiz. Habibim'de ki ister taş olun, ister demir olun, İsrail'i bir veya gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka öldürülecek ve diriltileceksiniz. Onlar, o halde kim bizi geri çevirecek?

0: sualin cevabını bizden iyi bilir diyor. İşte burada kıyamet gününden bahsediyor. O kıyamet günü olan olaylar. Ne zaman, ne vakit o diyecekler de ki muhakkak olması yakındır. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne her soruyorlar. Ne zaman kıyamet kopacak? Muhakkak olması yakındır diye cevap veriyor. Taha 55. Sizi ondan, topraktan yarattık. Evet, fizik vücudumuzu Allah Teala topraktan yaratmış. İsra 52. Sizi çağıracağı gün hemen mezarlarınızdan kalkıp onun emrine koşacaksınız. Ve mezarlarınızda pek az bir vakit kaldığınızı zannedeceksiniz. İşte kıyamet günü bu olay takip ediyor. Taha 55. Sizi topraktan yarattık. Sizi gene ona döndüreceğiz, toprağa döndüreceğiz. Ve oradan bir defa daha çıkartacağız. İşte bakın ne kadar net. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılıyor. Biz insanların sülbünden geliyoruz. Ve Allah Teala bize söylüyor. Sizi gene ona döndüreceğiz. Ölümümüzden sonra toprağa döndüreceğiz. Ve oradan bir defa daha çıkartacağız. Ne zaman? Kıyamet günü. Kıyamet günü topraktan yeniden çıkışımız söz konusu. Ve işte bu ayet-i kerime yarattık ama bir defa daha çıkaracağız diyor. Demek ki topraktan yaratmak, Adem Aleyhisselam'ı yaratmak bir bitki gibi onu topraktan imbat etmek, yetiştirmek, vücuda getirmek anlamına geliyor. Çünkü oradan sizi topraktan yarattık diyor Allah Teala Taha 55'te ve sizi oradan bir defa daha çıkaracağız diyor. Bu ikinci çıkarması yaratmanın bir benzeri. Yani burada topraktan çıkış, daha sonra Allah Teala ben sizi nebat olarak yarattım gibi, ibadetim gibi ifade kullanıyor. Aslında bunun cevabı burada. Yani Adem Aleyhisselam'ı
1: az salavat, Allah'ına salala Muhammed, evlilâhi ve şefâhü. Alhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanirrahim, Rahim, Rahim, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri gördüğünüz gibi biraz nezleli olarak bir defa daha hamdolsun ki bir araya getirdi. Nezleydi, gripti, vesaireydi. Sevgili kardeşim bunlar hayatımızın tuzu üzeri. Allah'a sonsuz şans ve şükür ederiz ki bizi bu yaşa getirmiş sağlıcakla, sağlıkla, sıhhatle ve ömrümüz devam ediyor. Hamd ederiz, şükür ederiz. O ne kadar verirse o kadar süre yaşarız ve hizmet ederiz inşallah. Konumuz mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimden dileyerek sözlerime başlıyorum. Bir dileç, bir temenni. Sevgili kardeşlerim, mutlu olun. Allah'ın size lütfettiklerine dikkatle bakın. Siz sevgili kardeşlerim, hasofu yaşayanlar, Allah'ın mümtaz kulları. O sizi seçmiş. O size güzellikleri yaşamanız için gerekli şartları vermiş. Hepiniz hani fıtratıyla doğdunuz. Hepiniz mutluluğu sonsuza kadar yaşamak üzere o şartlara havi olarak yaratıldınız. Hepiniz Nihilatı'nın değerli mensupları, bütün bizleri izleyenler, bilgilenler, biliniz ki hepiniz mutluluğa layıksınız. Sadece şu anda mutsuz

0: Efendim kardeşlerim,
1: sadece Allah'ın kiminiz söylediklerini bilmediğiniz için, kiminiz onları tatbik edemediğiniz için mutsuzsunuz. Ama şunu net olarak bilmenizi istiyorum. Mutsuz olmamanız mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olabileceğini bütün standartların, bütün yeteneklerin sahibi olarak hayata gönderilir. Hiçbirimizde bu eksik değil. Mutlu olmanın bütün şartlarına sahipsiniz. Şimdi aranızda öyleleri var ki, derler ki şu dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır? Muhakkak ki insanların içinde en mutsuzu benim. İşte böyle söyleyen kardeşiniz de dahil olmak üzere. Unutmayın, sadece Nehir Vakfı'nın mensupları kardeşiniz değildir. Herkes kardeşimizdir. Belki onlar biraz daha yakın kardeşimiz olmak vasfını kazanmışlardır. Vakfın mülksüzlükler arasını bilerek Allah'a yaklaşmak için ilk adımı atmış olanlar. Hayır, ikinci adımı atmış olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz, mutluluk sizin içinde bildirildi. Şimdi bu hidayet çağında eğer bir insan mutsuzsa, bunun arkasında sadece bir tek sebep yeter sevgili kardeşlerim. Onun Allah'ın indirdiklerinden haberdar olmaması. Peki haberler olsaydı ne olacaktı? Haberdar olsaydı, kendisine bu söylediklerimiz anlatıldığı zaman ya ilgi duyacaktı, mutlaka kurtulacaktı ya da duymayacaktı. Başka yerlerde de başka kardeşlerimiz tarafından o kişiye aynı tebligat yapılsa belki yine duymayacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerine işittirir. Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, eğer sizler aranızdaysanız, sizler seçilmiş olanlardansınız. Ne diyor Resulullah Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kimler Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. İşte hidayet. Allah'a ruhun ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudun Müslümler standartına ulaşarak, yani Allah'ın bütün emirleri bir yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşması anında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. İkinci hidayet. Daha sonra daimi zikir olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet. Sonra inşaada ulaşacak. Daha sonra da son emanetini, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahdi ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Allah'ın ahdi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Ama Allah'ın vasiyeti iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ben dostlarım, benim dostlarım, değerli kardeşlerim. Öyleyse ben Allah'ın ahdi açısından oraya bakın. İster Allah'ın vasiyet açısından oraya bakın. Her ikisi de yüzleri sadece hidayete çağırıyor. Hidayet, hidayet, hidayet. İşte içinde bulunduğumuz çağ asrı hidayet, hidayet çağı, hidayet asrı, hidayet devri. Zamanın bu parçasında yaşıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ki bu zaman parçasında bizi dünyaya getirmiş, bu yaşımıza bu zaman parçasında ulaşmışız. Bu zaman parçasında bu vazifeyi Allah-u Teala'dan almışız. Hidayet çağımızın güneşi. İşte o güneş, hidayet güneşi, dünyayı ısıtacak olan, gelecek günlerde dünyaya sıfırsızını getirecek olan o güneştir, hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsiniz, şükür etsiniz, azdır ki o sizleri insan olarak yarattı, hidayete ehil olarak yarattı. Allah'ın yarattığı hiçbir insan yoktur ki hidayete ehil olmasın. Normal standartlarda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her şey için hidayet söz konusudur. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmanın bütün faktörlerine sahipsiniz ama insanların çoğu sahip olmalarına rağmen mutlu değil. Sadece mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için mutlu değiller. Sevgili kardeşlerim, bu gökler sizin için yaratılmış. Bu dağlar da, kuşlar, ağaçlar, denizler, karalar, canlı ve cansız her şeyin sizin için. Sadece sizi mutlu kılmak için. Bu yaşadığınız hayatta Allah-u Teala sizin Allah'a yaklaşmanızı istiyor sadece. Hedefi bu. Bir kurbiyet kurmak, bir karabet kurmak, yakınlık, takarlık. Sevgili kardeşlerim, o size her zaman sizin onu düşünebileceğinizden çok daha yakındır. Her zaman sizinle beraberdir. O sizi de kapsamına alır. İlmiyle sizi de kuşatır, sizi de kaplar. Siz onunla varsınız. O sizleri yarattı sadece mutlu olmanız için. Tek bir hedefi var. Sizi cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmak, dünya mutluluğuna da mutlaka ulaştırmak. Ama siz isteseniz de istemeseniz de sizi o mutluluğa ulaştırmaz. Bu iki faktörden bir tanesinde onun mutluluğu yol açabilir. Siz kendi iradenizle adım atmak mecburiyetindesiniz. Sualler ve cevaplar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe üçüncü basamağa ulaşamazsınız. Daima ikinci basamakta kalırsınız. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Ama eğer iradenizi devreye sokarsanız, bu irade yapınızla Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte sevgili kardeşlerim, o zaman sizin için hakim unsur oluşur. O zaman siz Allah-u Teala tarafından mutlaka fuhen Allah'a ulaştırılırsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer bütün bu kainat sizler için yaratıldıysa, her gece onun bir yerlerine, o kainatın bir taraflarına ulaşabiliyorsanız, oradaki hayatı her gece görüyorsanız, hatırlasanız da, hatırlamasanız da, hep kainatın bir yerlerinde sizin gibi olan başka insanlarla berabersiniz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlerdesiniz. Bu koca kainat hiç bizim tarafımızdan gidilebilir mi, görülebilir mi diye düşünüyordunuz çoğunuz. Ama her gece oralardan bir yerlere gidiyorsunuz. Her gece onlarla beraber oluyorsunuz. Her gece başka bir alemde başka bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Ama bunu çabuk dönüştürmek gene sizlerinizde olan bir şey. Allah'a yaklaşmadığınız sürece onun yedi kademelik, yedi safhalı şeriatını, yani sizi mutluluğa ulaştıracak olan yedi safhayı hayatınıza geçirmek üzere harekete geçmediyseniz, hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamazsınız. Başlangıç safhasını Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi, dileyecek misiniz, yoksa kendinizi aldatıyor musunuz? Birçok kişi bize telefon edip diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Biz de ona diyoruz ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Eğer dileseydin, bunu zaten söyleyemezdi. Neden söyleyemezdi? Çünkü zaten Allah'ın yoluna otomatik olarak girerdi o. O, Allah-u Teala tarafından yola iletilirdi. Allah'a ulaştıran Sırat-ı Mustakim'e iletilirdi. Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, bizim rızamıza tabi olursa, biz onları mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız. Kim amenü olursa mutlaka Sırat-ı Mustakim'e biz onları ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hud Suresinin 29. açıklamasında amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a milaki olacakları kesinlik kazanıyor. Öyleyse soruyoruz böyle olan kardeşlerimize, namazlardan ne haber diyoruz? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Oruçlar açlık hissediyor musun? Hissediyorum diyor. Zikirler zayıf gidiyor. Biz de diyoruz ki, öyleyse kendini aldatma, sen Allah'ın yoluna girmiş değilsin. Allah'a ulaşmayı henüz dilemediğin anlattıklarından çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, böyle olduğunu hisseden herhangi bir kardeşimiz o zaman düşünmeli.
0: Demek ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendimi aldatmışım. Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemeliyim. Böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cennet ümidi mümkün olmayan bir hayaldir. Dünya saadeti o da mümkün olmayan bir hayaldir. Bu kadar açık ve kesin iken bu hocanın çözümü son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız, Allah sizi oraya ulaştıracak, Allah size Allah'ın evliyası yapacak. Veya bunu yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız, o zaman değişemezsiniz. Sizlere bunca zamandır anlattığımız mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse şu nefsinizi ve şeytanı hala yere vurmak gereğini duymuyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar emin konuşuyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, namaz kılmak size aman şu namazda kılayım da yakamdan çıksın, yakamdan düşsün, üzerimde yük olmasın diye düşünen birisi olmayacaksınız. O namazı kılarken Allah'ı düşüneceksiniz. Ve namaz kılarken mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak size zevk verecektir. Öyleyse nasıl bir dizayn bu? Hangi çerçeve içinde insanlar? Olaylar ve sonuçları kesin bir şekilde belli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse namaz onun için bir problem değildir. Namazı zevk yapılar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse görecektir ki arkasından mutlaka bir müşide ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duyacaktır. Bu isteği onu hadir namazı kılmaya yöneltecektir. Ve müşidine ulaştığı gün, tabi olduğu gün ben itibaren ilk perşembe fotoğrafı olan herkesin yaptığını yapacak. Perşembe orucunu tutacaktır. İlk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektir. Birçok insana söylediklerimiz şaka gibi gelir. Hadi canım sana derler, olur mu böyle? Olur mu böyle? O bir şarkı. Ama realite olur böyle şeklinde. Ölçüler de belli. Bunlar varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Yoksa hayır bilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah yolunda hizmet etmekten o zaman zevk alırsınız. O zaman sizin için Allah'ın yolunda hizmete engelleyen her şey size onu aşmak için dayanılmaz bir güç verir, enerji verir, gayret verir. Ve Allah'a onun için yalvarırsınız. Ya Rabbi bana güç ver. Ben şu işi de yapmak istiyorum. Senin yolunda kendimi çekmek istiyorum. O şey, o heyecan, o ihtiyaç sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey. Atılın Allah yolunda gayretlerin içine atın kendinizi. Allah için namaz kılın, Allah için hoş tutun ve özellikle Allah için zikir yapın. Dikkat edin sözlerime. İblis İnsanların bu saadete ulaşmasını engellemek için en önemli faktörleri yok etmeyi başarmış. Bir defa bu 7 tane safha Allah'ın yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin, Hristiyanlık dininin, Mesihilik dininin, sayesek bir din var. Hepsi aynı din. dinin esası yedi tane safayı yaşamaktır. Bu safaların hepsini yaşayabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey zikirdir. Ve İblis bütün dinlerde zikri terk olmaktan çıkarmış. Ve şeytan insanlara transcendental meditasyonu, yoga'yı zikirlerine yıktırmayı başarmış. Ve şimdi o zaman insanlar meditasyon yapıp, yoga yapıp, mutlu olacaklarını zannediyorlar. Din, dinlerini bilmeyen öğreticilerin elinde insanları ondan nefete kadar getirecek bir niyet kazanmış. Din deyince de insanların bir kısmı ondan kaçıyor. Her bir şey bir işlev olarak geliyor dini. Oysa ki din bütün dinlerde, bütün zaman parçalarında insanları o çağın en güzelini yaşamaya götürebilecek olan rüzgâna muhtevayı ifade eder. Her devirde böyle olmuştur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim dinin bütün gereklerini yaşarsa, yaşayabilirse o çağında en insaflardan birisi olur muhakkak. Çünkü Allah ona o çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'tan ilim alan ilim sahipleriyle şeytandan ilim alan dünyanın ilim sahipleri her devirde ayrı iki grup oluşturacaklardır. Bir grup insanları mahva götüren, bir grup mutluluğa götüren özellik taşıyacaktır. Şimdiye kadar taşıdıkları gibi. Bir grupta transcendental meditasyon yapılır, yoga yapılır, büyü yapılır, sıddam yapılır. Sihirle uğraşılır. İnsanların kendi iradeleriyle başkalarına zarar vermesi için ilim öğrenilir. Ve siyahtan derece derece daha açılan bir renge kadar bunlar hep başka insanlara zarar verici zamanlıklardır. Şeytanın maskarası olmaktır. Öbür tarafta Allah'ın yolu var. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim olmayı gerçekleştiren yedi safhada bir sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyada devamlı bir mutluluk, tam bir süt ve sütün hali, nefsin ve ruhun aynı paralele ulaşması, nefsin ve ruhun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olması. Böylece kişinin iç aleminde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olması. Sonra mı? Sonra da bu olay kişinin dış alemine ulaşacaktır. Dış aleminde başka insanlarla kavgayı bitirerek bir suç ve sütün devletine ulaşmak. Dikkat edin, buradaki olgu tek taraflıdır. Siz kavgayı bitiriyorsunuz. Başkaları, sizin dışınızda olanlar, gene size düşmanlar. Ama size düşmanlıkları hiçbir tesir icra edemez. Çünkü siz Allah'ın muhafazası altında olmuşsunuz. İkinci safhadaki başka insanlarla kavgayı bitirmek Allah'ın dostlarına has bir olay. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman düşmanlık, kin, nefret hepsi sizi terk eder. Yerini sevgi ve onun çevresindeki bütün duygular alır. Evvela düşmanlarınızı düşman olmaktan çıkartırsınız. Sonra düşmanlarınızı dost kabul edersiniz. Sonra düşmanlarınızı seversiniz. Sizi öldürmeyi düşünenleri bile. Sevgili kardeşlerim, o zaman dış aleminizde de suç ve suçuna ulaşırsınız. Geriye kalır, Allah ile olan ilişkilerde suç ve suçuna kavuşmak. Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren birisi olursanız, nerede Allah'ın bütün yasaklarını asla uygulamayan birisi olursanız, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizi de bir suç ve suçun dünyasına adım atarsınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlarsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Ortaya çıkıp haykırsalar bile ben sizin düşmanınım diye, bu size hiç alakadar etmez. Onlara acırsınız, onları da seversiniz. Herkesi sevdiğiniz gibi, Allah'ın dostlarını daha çok sevdiğiniz gibi, o Allah'ın düşmanlarından da nefret edemezsiniz, çünkü nefret etsiniz artık yok olmuştur. Kalbiniz müzeyen oldukça onu evvela düşman olmaktan çıkarıp bir dost hürriyetine sokacaksınız. Sonra da ona karşı da sevgi duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya düşmanınız olsa bile Allah'ın dostlarının size yettiği bir muhteşem dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin, beni bekir edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. İnsanın Allah'a olan tevekkülü, güveni öyle bir dizaynda gerçekleşir ki bu dizayn bütün boyutlarıyla sizi bir hedefe ulaştıracaktır. Böyle bir hedef söz konusu. Saadet. Şunu öğreneceksiniz bundan sonraki hayatınızda ki siz Allah yolunda Allah'ın sizden istediklerini ona sundukça ondan bunun sizi mutluluğa ulaştıracak olan cevaplarını kat ve kat alırsınız. O Allah'tır. Karşılıksız verendir. Ama vermek için size mutluluğunuzu sunmak için hazır bekler. Mutlaka iradenizin devreye girmesi onun kanununun temelini teşkil eder. Her halükarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda iradeniz mutlaka devreye girmek mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Olmazsa olmaz. İradeniz devreye girmedikçe bu standart içinde siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Allah yolunda hiçbir aşama kaydedemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel bu cennetin anahtarıyla cennetin kapısını açın. Ve elinizdeki kilitle cehennemin kapısını kilitleyin. Sadece bir iradi yapının bir sebebi Allah'a ulaşmayı dilemeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Yoksa mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız o zaman siz bizimle berabersiniz. Eğer siz bizimle beraberseniz siz de sizinle beraberiz. Biz Allah'la beraberiz. Ve mutluluğu yaşayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişi Allah'a tevekkül edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir düzende her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde yaşanması lazım gelen hayat muhteşem bir olay. İnsanların bir kısmı dünyada yaşadıkları bir takım zevkleri mutluluk denedenler. Oysa ki geçici bir zevk yaşamışlardır. Ondan sonra mutluluğun içine yine yuvarlanmışlardır. Yine etrafında çirkin bir dünya, yine insanlara yaptıkları yanlış davranışlar, yine insanlardan aldıkları sert cevaplar, şiddet, huzursuzluğa götüren her şey. Sevgili kardeşlerim, bugün yıldır sizlere bu mutluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çağrımızdan çok insan mutluluğa ulaştı. Mutluluk bir kademede ulaşman bir merhale değildir. Adım adım yakalarsınız. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı bilirseniz de siz de diğer insanlar gibi mutsuz bir insansınız. Ama mutlu olmak fırsatını yakaladınız Allah'a ulaşmayı bilerek. Kendiniz nefsinizin kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. Üçüncü basamakta başlayan bu Allah'a ulaşma dileği 14. basamağa kadar sizi dünya saadetini yaşamadan ulaştırır. Ama her geçen gün içinizden geçen bir şeyleri hissedersiniz. Sizi daha güzel götüren bir arabanın içinde bir yolculuktasınız. Bu yolculuk sizi mutlaka müşkülünüze ulaştırır. İşte birçok insanların müşkülünce arkalarını döndükleri, kaçtıkları bir olgu. Birçok insandan fikir ayrılığının başlangıç noktası. İrşad kavramı, müşrik kavramı, tabiiyet kavramı. Ne kadar hazırlık edilir sevgili kardeşlerim? Tabiiyete inanmamak, bir Allah dostunun karşısında tövbe etmeyi zulm addetmez. Hele el öpmeyi onunla hiçbir şekilde yediremeyiz. Ve sonra da hep kalanlıklar içinde kalmak. Üstelik de dini bilgilerin sahibi olduğunu düşünerek.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz güzelliği daha beraber yaşıyoruz. Bu Allah'ın dostlarına ait olan bir oldu. Allah'ın dostları Allah ile beraberdirler. Onlar onun dostluğunu mutluluğunu yaşamak imkanına sahipleridir. Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Ve Allah'ın yoluna girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı bilen herkes Allah'ın dostu olmayan amzettir. Ya bu noktadan evvel dostluk başlamıştır. Çünkü Allah-u Teala onları seçmiştir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı hamdolsun ki bu standartlarda Allah'a ulaşmayı bilemeyiz. 10 tane insanla mürşidine ulaşma yolunda olanlar, ulaşıp tövbe eden, mümin olan, 10 tane nimet alan, nefs tezkiyesine, ruhun hidayetine başlayanlar, ruhlarına Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarına Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, fizik vücutlarının içine teslim edip nefslerine Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, sevgili kardeşlerim, hep bunlar aramızda. Hep bir güzelliğin sahibi olacağınız o muhteşem dünyayı düşünün. Yeni bir dünya sizler için. Yeni bir dünya başka dinler olduktan, dinlerden olduktanız demeden bütün dinlerin mensupları için yeni bir dünya, bir tek din, bütün inananların ele ve gönüllerine beraber olacağı bir bütün dünya dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gerçekleştiği zaman dünyada bir mutluluğun yaşandığını göreceksiniz. Bugün dünya üzerinden kaybolan adaletin tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ve mutlu seferlerden ölülü yeni bir dünya söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanın için o kadar çok sebep var ki, düşünün bir defa, Allah sizi seviyor. Kim olursunuz olun, Allah-u Teala tarafından az veya çok ama seviliyorsunuz. Bu sevgiyi arttırmak, Allah'ın dostu olma şerefine ermek, sizin bir tek dileğinize dayalı, tek bir dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba? Allah'a ulaşmayı dilemek çok zor bir olay mı? Allah'a ulaşmayı dilemek, güzelliklerin yaşanması için bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu üçüncü basamaktaki bu küçücük talep sizi 22. basamağa kadar
0: ulaştıracaktır. Allah-u Teala hiç bırakmayacaktır sizi. Ta ki Allah'ın evliyası olasınız. Ne olur Allah'ın evliyası olasınız? Bakınız Allah-u Teala ne diyor dediniz 62-64'te. Ela inne evliyaullahi la hafzun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine aminu ve kânu yettekûn lehimil zişra fil hayâtesine ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Korku yoktur. Yunus diyor ki, ben diyor onunla dost oldum diyor. Allah ile dost oldum diyor. Ondan neden korkayım diyor. Artık o benim dostum. Sevginin bütün boyutlarıyla içinizde boy attığını, sertliğini, sizi her açıdan sardığını yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizdeki bütün güzellikler olmadığım tarafınızdan geçinecek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda siz olacaksınız. İşte böyle bir düzen. Hepiniz için mutluluk hemen ayaklarınızın dibindeki bir olgu. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatınız, tutabilirsiniz. Elinizi uzatmak bir dilekle tarif ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediklerimizin hiçbirinden habersiz olan bir din öğretine bütün dünyayı sarmış vaziyette. Allah-u Teala'nın muradı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın muradı sadece sizin mutlu olmanız ve şeytan mutlu olmamanız konusundaki bütün ağlarını örmüş. Örümcek şeytan. Ve insanların hepsini mutlu etmek istikametinde korkunç bir tuzağı harekete geçirmiş. Mutluluğun kaynakları neredeyse hepsini bütün dinlerde kurutmayı başarmış. Tekrar edelim ki dinler diye bir şey yok. Ama insanlar ait oldukları kamplarını başka insanlardan farklı bir yapıda düşünmüşler. Ve Allah ile temas etmeden, ondan emir almadan bir standart vücuda getirdikleri için kendi cephelerinden asırlar boyunca birbirinden ayrı dinler oluşmuş. İşte sevgili kardeşlerim, diyorum ki mutlu olmanın için sebep mi var? Diyelim ki daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ne yazar? Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o istikametli bir gayetin sahibi olursanız, daimi zikrin sahipleri kadar mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Size Allah'ın verdiği her şeyi başka insanların mutluluğu istikametinde kullanabiliyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu da sizi mutluluğa ulaştırır. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her yardımı, onları mutlu kılmak konusundaki bütün gayretlerinizi kendisine yapmış kabul eder. Ve bu güzelliklerin karşılığında size devamlı pozitif dereceler ihsan eder. Nimetlendirir sizi pozitif derecelerle ve mutluluk yine doldurur içinizi. Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın aleminde mutlu bir hayat. Başkalarına hizmet size zevk mi veriyor? İşte siz mutlu bir insansınız. Yoksa biz öyle söylediğimiz için sureta işte o böyle söylüyor. Hadi ben de birisine bir hediye getireyim. Birisine bir güzellikte bulunayım. Diye mi düşünüyorsunuz? İkincisi de fena değil. Ama bir üçüncüsü sizi mutsuz kılar. Ben de falan diye bir hediye götüreyim. O da o hediyeyi verdim diye bana karşı daha çok itibar etsin. Beni saysın. Ya da benim ondan şu istikameti bir menfaatim alabilir. Ayrıca ben ona götüreyim. O hediyeyi vereyim. Öyle bir düşüncenin sahibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şeytan ona mutluluğu başkalarının onu saymasında gösterir. Halbuki sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi neslinizin kibir afetinin, gurur afetinin bir tezahürüdür. Başkalarının size saygı göstermesinden hoşlanmanız gurur afetinin, kibir afetinin, büyüklük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ve insanlar bunu nesleri öyle istiyor diye devamlı kılmak isterler. Sevgili kardeşlerim, İblis'in sizlere söylediği ve kabul ettirdikleriyle Allah'ın sizlere kitaplarda söylediği, bizim ağzımızda duyurduğu hakikatler birbirinden ne kadar farklı. Nefsiniz ve şeytan size hep zengin olmanız halinde, varlıklı olmanız halinde, başkalarından bir şeyler almakta olduğunuz sürece, insanları kandırarak da olsa haksız yere bir şeyler elde etmeniz halinde mutlu olacağınız intibanı vermeye çalışırlar. Her biri sizi biraz daha mutsuz kılar. Ve insanların çoğu mutsuz olduklarının farkındadırlar. Ama mutluluğa gidecek olan bir kapının mevcut olmadığını düşünürler. Oysa ki bu kapı vardır. İşte karşınızda duruyor. Biz o kapıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayeti farz kılıyor. Bu kapı hidayet kapısıdır. Öyleyse mutluluğumuz hidayetin boyutlarını zaman parçaları içinde adım adım kat etmek. Ve her geçen gün daha büyük, daha büyük, daha yüksek bir mutluluğun sahibi olmak. Ve sonunda iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun noktasına, üstelik de kesintisiz bir suç ve suçunu yaşama noktasına ulaşmanız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada gerçekten mutluluk varmış. Ama ben bilememişim diyeceksiniz. Hayatımın bunca senesini nasıl oldu da boşuna geçirdim diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu insanları düşünün. Her biri sıkıştığı zaman Allah-u Teala'ya dua eder. Ya Rabbi ben gene falanca günah işledim. Beni bağışla. Allah-u Teala diyor ki bütün günahlarınızı bağışlamakta kalmayacağım. Bütün günahlarınızı sevabe çevireceğim. Söz veriyorum diyor Allah-u Teala. Allah'ın sözünde hoş olmaz diyor. Ama insanlar Allah-u Teala bunu yapacağına dair söz verdiği halde bir türlü kendilerini şey gerçekleştirmiyorlar. Şeytan onları devamlı kullanıyor. Devamlı beyinlerini yıkıyor. Hepinize ayrı ayrı meşgul olur sevgili kardeşlerim. Özellikle İslam'ı yaşamaya başlamışsanız, Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, o zaman sizinle daha çok meşgul olacaktır. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Birinci etapta İblis Allah'ın yoluna ulaştırmamak için, Allah'ın yolundan men etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü bütün insanlar zaten dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar Allah'ın sırat-ı müstakimine girene kadar dalalettedirler. İşte bu sırat-ı müstakime giriş olayı, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara vereceği 10 tane ihsanla şekillenir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi irşat makamına, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştığı zaman, onun önünde de çöküp tövbe ettiğinde Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse insanlar var, cehenneme gideceklerinden eminler, ümitlerini kesmişler, benim gibi adamı Allah-u Teala cennetine mi alınır derler. Bir kısım var, ben der Allah'a inanıyorum, müminim, mutlaka zaten cennete gideceğim. O zaman ne geliyor var? Birisi tevfik, birisi ifrat. İkisi de gerçek değil. Ama biz size gerçeklerden bahsediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka cennetine alacak. O kişinin 10 tane insandan sonra bütün günahlarını sevaba çevirecek. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra da geri kalan emanetlerini de Allah'a teslim edip o kişi hidayetlerin hepsine erecek. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, çekindiğiniz nedir ki? Siz mutluluğun içinde yaşayan insanlarsınız. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir saadet vesikesi, bir saadet davetiyesi ve saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O bir nurdur, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Bütün mutluluklar, kucak dolusu mutluluklar, yerleri gökleri dolduracak mutluluklar. Ya sana abdu, ya sana estayin, sana sıratel mustakim. Sıratel lezine enamse aleyhim galil maddubi aleyhim ve neddalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece. Ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak yedi safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, işte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak. Sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle, Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Ona yeteri kadar ömür verdiyse. Bu vetire 7-8 aylık bir vetiredir. Bir fenomendir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini "Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li" için "Yabudullah, Allah'ın kulu"

kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Ve Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah'a kul yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek. O kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak. O kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk mürşide ulaşıp taviyeti ihata eder. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı İslam'ın 5 şartının dışında iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki, bu kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın beş şartının ötesinde altıncı bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek farzdır ve en büyük ibadettir. Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmış üzerimize. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Zikri üzerimize farz kılmış, Allah'ın ismini zikret diyor. Bu, günün yarısından daha az, yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak Allah tarafından garanti edilen bir husus. Kişi Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım. Günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'den fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, aştığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'den daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçhin Allah'a teslimidir. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir. Burada, bu noktada o kişi için Allah'a dördüncü defa kul olmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı, Allah'a milaki olmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta birinci kulluk. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir.
Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve o zaman günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten. Ulaştırdığında üçüncü kulluktadır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81'in nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab lüplerin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde kişi beşinci defa Allah'a kul olmuştur. Daha sonra muhlis olacaktır. Kendisine yerlerin melekûtu gösterilen bu kişiye göklerin de melekûtu gösterilecektir. Altıncı kulluğa ulaşacaktır. 27. basamakta, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin buyurulacaktır Allah-u Teala tarafından. Bu noktada bu kişi yedinci kulluğa ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım. Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. O kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor.

Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yüksibûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği anda Allah'a kul olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe yani, tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulları ki kullarımı müjdele diyor.
Halbuki ayet-i kerime şeytanın kulu iken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek insanın Allah'a, "Ya Rabbi, beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine." Hani bir kıssa anlatılır. Birisi, "Ben demiş bütün evliyaları yazacağım." Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala. O zamanlar bakkal satıyor defteri. "Bana demiş bir tane defter verir misin?" Bakkal vermiş defteri ve demiş ki, "Beni de yaz" demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. "O defter var ya" diyor, "beni de yaz." Manav sesleniyor manavın önünden geçerken, "beni de yaz." Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlıların nesini söylüyor? Osmanlıların hepsi tasavvuftaydı. %80'den %90'dan fazlası tasavvuftaydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi, sahabe gibiydiler. Kur'an'ın bütününü yaşamak ne demek? Kur'an'ın bütününü yaşamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemek ile başlayan, mürşide tabiiyetle ikinci kademeye ulaşan, ruhu Allah'a ulaştırmayı ihtiva eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden beş oldu. İrşad olmayı ihtiva eden altı ve bir de iradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden yedi, bir bütün. İşte onlar Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmama başlamışım, bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım. Hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar. Doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil.
Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar. Dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabiyet ikinci safının tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Bir kişi mürşidine ulaşır, önünde diz söküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir. Onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları, ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah Teala Furkan 70'te Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Allah Teala onun en basit hakikatlerini bilmeyen bir din topluluğunu şeytanın adım adım gerçekleştirmesine müsaade etmiş. Bunu sağlayanlar alimler. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun
%51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta 3. kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından, o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu 3. kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu 3. kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak. Tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka 3. kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve 7. kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sohbet etmek, sizlerle kalp kalbi olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm bana ait olan ruh diyor Allah Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz, yani Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bana böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geri istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır? Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bir mürşid tayin etmiştir ezelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefâhî ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün varlık insandır anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinde. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta İnsanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de Resuller var. İnsanlarda da Resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan Resuller, cinlerden Resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama Resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah-u Teala bütün kavimlerde Resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme ardı arkası kesilmeksizin resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir Resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka Resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar aile dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri belirler. Allah Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Teşehhüd. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Bir kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükûna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında, nefsiyle ruhu arasında

Nefsimiz berzah aleminin, ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı kesimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berza aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür. Bütün nefsler için zahiri alem sadece bir görüntüdür. Onun için rüyanızda kendinizi duvarlardan geçerken, kapılardan geçerken, duvarın içinden geçerken, kapı kapalıyken kapının içinden geçerken gördüyseniz, bilin ki o zaman siz bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Berzah alemi bizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay, sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun, el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına

gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berzah alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan bu dünyadaki örtümüz olan fizik vücudumuz. Hayattayken bir işe yarar. Hayattayken onun içinde olur nefsimiz. Başlangıçta ruhumuz da Allah Teala tarafından onun içine üfürülür. Ve derhal fizik vücudumuzun şeklini alır. Nefsiniz de ruhunuz da sizin kimliğinizi taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz, eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz. Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden, kapıların içinden geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer berzah alemindeyseniz, oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınıza karşı

daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin. Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu, onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah-u Teala tahakkuk ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah'a yaklaştıkça Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça Allah'a daha yakın olunca bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığınızda biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Sağ kulağınız yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün uyuyakalan siz uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası

Siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli size ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlangıçta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Sadece iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Ve yaşadığınız zaman da eğer olay buysa kapıyı açmadan geçemiyorsanız o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, ben evvel ölmüş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir mahluk olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot bürovesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yer çekimi kanunun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekillerdir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi? Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim,
Uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bu rakam %51'i bulur. Ondan sonra da kişi zikrini arttırabilirse %51 rakamı giderek büyüyecektir. Peki ne zaman hedef? Hedef daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin Allah-u Teala'nın kanunu gereğince zikrettiği, Allah kelimesini tekrar ettiği her noktada Allah'ın katından fazıllar o kişinin kalbine ulaşır. Salavat nurları fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde afet kalmadığı cihetle hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz. Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir. Yaşasalar, onlar da dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirler. Kapılar herkese açık. Bütün kapılar, cennetin kapıları ve bu dünyada mutluluğun kapıları. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun oranı nefsinizin kalbindeki afetlerin fazıllara dönüşüne paraleldir. Nefsinizin kalbindeki fazıllar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her yeni gün bir yeni dünyanın kurulması demektir. Yeni bir gün, yeni bir zaman parçasının devreye girmesidir. Bir günün arkasından günler, haftalar, aylar, yıllar geçer gider. Ve biz insanlar yaşar gideriz. Zaman devamlı bir akışın içinde. Günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor sevgili kardeşlerim. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bu kubbe gök kubbe. Yani dünya. Herkes Allah'ın kendisine verdiği hayat süresince yaşayabilir. Ötesi yoktur. Allah ne kadar ömür biçmişse bir insan o kadar yaşar. Dünya yaşantısı bütün insanlar için Allah'ın bir güzelliğini yaşamak olabilir. Ama insanın davranış biçimlerine bağlı bir dizayn bu. İki çeşit insan oluşur. Mutlu insanlar, mutsuz insanlar. İşte bir insanın mutlu olabilmesinin bir tek yolu vardır. Allah'a yakın olmak. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetleri temizlemesiyle harekete geçer. Temizlemeye başlaması konunun başlangıcını teşkil eder. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, etti beş. Muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye 7 kademelik bir dizayn oluşturmuş. Bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları dünyaya mutlu olsunlar diye gönderir. Dünyada verilen bu gezegende onlara hayat verir. Ama tabloya baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının mutsuz olduklarını görüyoruz.
Dünyaya gelmek, bu dünyada yaşamayı ifade eder. Bir ömür burada geçecektir. İşte Allah'ın hedef gösterdiği, bütün insanlardan istediği şey, bu hayat adı verilen insan ömrünün mutlulukla yaşanmasıdır. O ister ki herkes mutlu olsun. Ama insanların en büyük düşmanı olan iblis de cinlerdendir. İster ki herkes mutsuz olsun. Böylece herkesin etrafında birkaç tane şeytan, bütün şeytanlar cinlerdendir. Daima hareket halindedir. Daima insanlara yanlış yaptırmak isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterip emrettiklerinde onların gerçekleşmemesini temin sadedinde kişiyi unutturmak ya da kötü göstermeye çalışmak. İşte insanların etrafındaki bütün şeytanların yaptığı bunlardan ibarettir. Allah insanların mutlu olmasını diler. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini diler. Şeytan da insanların mutsuz olmasını, huzursuz, sıkıntılı bir dünya hayatı geçirmesini diler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah bütün insanların cennete girmesini ister. Kanunlarını ona göre kurmuştur. Ama insanlara serbest irade vermiştir ki herkes kendi iradesiyle kendisini cehennemden kurtarabilsin. Aksi takdirde adalet oluşamazdı. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanların büyük kısmının cehenneme gideceği kesin bir olgudur. Dünya adı verilen bu gezegende insanlar dünyanın kendilerine sunduğu her hususu Allah'ın emrettikleri olsun, yasak ettikleri olsun, seçtikleri hayatın dizaynı içerisinde yaşayacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı diliyor, dileyin diyor. Dilemezsiniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse konunun basitleştirilmiş standardı neyi gösteriyor? İnsanların hayat dizaynı içerisinde mutlu veya mutsuz oluşları Allah'ın yolunu veya şeytanın yolunu seçmeleri şeklinde ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ait olan ruhu ulaştırmayı hedef almayan bir insanın, bunu dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlara yanlış öğretiyi,
onlara yanlış ilimler öğreterek vücuda getiren iblis, biz önce Musevileri, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam alemini doğruların yerine yanlışları yerleştirmek suretiyle huzursuzluğa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam aleminde de çok yanlış bir değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Mesela İslam'da bir inanç var ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkış vardır, cehennemden cennete geçiş söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir husus kesinlikle Kur'an'ın temel emirlerine aykırıdır. Cehenneme giren bir kişi ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkması mümkün değildir. Cennete giren bir kişi içinde aynı şey söz konusudur. Cennete giren bir kişi de ebediyen orada kalır. Öyleyse kişi eğer cehennemlik bir insansa ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennetlik bir kişi ise ebediyen cennette kalacaktır. Cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennette olabilmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim buna kesinlikle cevaz vermiyor. Sevgili kardeşlerim, 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirinin sahibiyiz. Yanlış anlamadınız. 19 cilt 8536 sayfa. Ve de Kur'an'ın her tarafını A'dan Z'ye inceledik. Cehennemden çıkıp cennete girmek konusu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle yer almamıştır. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içerisinde en çok insanı seviyor. Dikkat edin, tüm mahlukatı düşünün. Onların arasında bir tekine, sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. Bütün insanlar Allah'ın üfürmesiyle derhal kendi şekillerini alacak olan bir ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıya. Allah-u Teala bunu bütün insanlara bir emanet olarak sunuyor. Bütün insanlara Allah'ın emaneti bu. Allah Teala'nın insana verdiği bu ruh emaneti Allah'a ulaşmayı dilemedikçe vücuttan ayrılması mümkün değildir. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşide tabi olmak gereğini duyar, kalbi o istikamette bir talebe mutlaka ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi Allah'a hacet namazını kılarak mürşidini sorduğu zaman mutlaka tabi olacağı, çok seveceği
bir mürşide gönderilir. Hacet namazı bu açıdan son derece önemlidir. İnsan hayatında aslında tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey Allah-u Teala tarafından evvelce bilinir. Kişinin başlangıcı da sonu da bütün hayatı da Allah-u Teala tarafından o kişi yaşamadan evvel bilinir. Allah-u Teala geçmişin de anın da geleceğin de sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır. Onlara hayat verir. Mutsuzluğu yaşayan insanlar kendilerini mutsuz edenlerdir. Eğer bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, yasak ettiklerinden sakınmıyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü böyle olan insanlar nefslerinin tesiri altındadırlar. Nefs biliyorsunuz ki 19 tane afetle mücehiz bir varlıktır. Ruh da 19 tane hasletle oluşmuştur. Yani nefsine tabi olan bir insan şeytana yakın bir insandır. Afetlerle mücehizdir ve hep huzursuzdur. Allah'a ulaşmayı dileyen ve neticede mürşide ne ulaşan kişi ruhunu, vecdini, nefsini ve iradesini birer birer bu sıra içinde Allah'a teslim edecektir. Edebildiği takdirde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsin afetleri mutluluğunuzu engelleyen temel faktörlerdir. Ruhun hasletleri ise mutsuzluğunuzun temel faktörleridir. Öyleyse nefsimizin afetleri var olduğu sürece mutluluğu yaşamamız kolay değildir, mümkün değildir de diyebiliriz. Ama bu tamamen mutsuzlukta değildir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutsuzluk seviyesi nefsindeki afetlere ne ölçüde itaat ettiği istikametinde bir görüntü oluşturur. Bir insan ne kadar çok nefsinin afetlerine tabi olursa o kadar çok mutsuz olur. Afetler insanın nefsinde çoğaldıkça o kişinin mutsuzluk seviyesi artar, artar, artar. Diğer tarafta ise mutluluk adı verilen müessese o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin temizlenmesine paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun yolu var mı? Elbette var. Bir kişi eğer mutlu olmak istiyorsa evvela Allah-u Teala'dan talepte bulunacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Gerçekten mürşidine ulaşmayı isteyen kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ama böyle bir talebin sahibi olabilmek için kişinin evvela Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Sadece
Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala mürşidini gösterir diyebilir miyiz? Hayır, bu kesin bir olgu değildir. Bu hakikatlerden hiç haberdar olmayan bir kişiye bile Allah Teala mürşit gösterebilir, mürşit sevgisi verebilir ve kişi mürşidini bir kalbi taleple aramaya başlar. Ulaştığı zaman da mutlaka ona tabi olur. Bu Allah ile kul arasındaki özel bir ilişkidir. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlaka mutlu olmasını ister. Öyleyse hepimiz başka insanları mutlu etmek istikametinde hangi ölçüde bir gayret gösterirsek o kadar mutlu oluruz. Bu mutlaka meyvelerini veren bir ağaç mıdır? Böyle bir iddiada bulunulamaz. İnsanlara tebliğ yaparsınız. Bir kısmı tebliği kabul eder, Allah'a ulaşmayı diler. Bir kısmı kabul etmez. Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse onun cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Ama kişi dilemişse Allah Teala ona yardım edecek, mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi de o gösterdiği mürşide karşı Allah bir sevgi oluşturacaktır o kişinin kalbinde. Allah'ın gösterdiği mürşide karşı bir sevgi oluşacaktır. Bu sevgi onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ve ulaşacak kadar bir ömrü varsa o kişi tabi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dileyip ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve o kişi mürşidini aramaya başlayacaktır. Aramak işte zor değildir. Kişi boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan hacet namazını kılarak mürşidini sorduğu zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah-u Teala tesadüflerle hareket etmez. Allah'ın kanununda tesadüf diye bir şey zaten yoktur. Allah her şeyi evvelden bilir. Hangi olayların nasıl cereyan edeceğini bildiği için de bir tesadüf Allah-u Teala için söz konusu olamaz. Her şey onun bildiği standartlarda zamanı geldikçe cereyan edecek, oluşacaktır. İnsanlar geleceği bilmezler, bilemezler. Geleceği öğrenmek isteyen bir insan hacet namazını kılacak, Allah-u Teala'dan soracaktır. Eğer bu sual boy abdesti alarak hacet namazını kılmış bir insanın benim mürşidim kim olacak diye sorduğu bir sual ise Allah-u Teala bu suale mutlaka cevap verir. O kişiye mürşidini gösterir. Göstermekte kalmaz. O kişi de Allah'ın gösterdiği o mürşide karşı

bir sevginin oluşması da Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine ulaşmakla gerçekleştirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler öylesine güzel bir seyir takip eder ki bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı hep mutluluğa açılan pencerelerden oluşuyor. Ama insan nefsi eğer duruma hakimse o pencereleri birer birer kapatır. Ve hep karanlıkların içinde kalmaya kendisini mahkum eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala hepinizi sever. Ama en çok unutmamanız lazım gelen ilk talebin mutlaka ve mutlaka sizden gelmesidir. Hiç kimse Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden yakasını kurtaramaz. Bu mümkün değildir. Bunu çok iyi bilen İblis, 7 safa ve 4 teslim olan temeli İslam'ın 5 şartına indirgemeyi başarmıştır. Evvela Musevilerde 7 safa ve 4 teslimi unutturan İblis, daha sonra Hristiyanlarda 7 safa ve 4 teslimi unutturmuş. Daha sonra da Müslümanlarda 7 safa ve 4 teslimi unutturmuş ve insanları cehenneme göndermek konusunda çok başarılı bir sonuca ulaşmıştır. Ne yazık ki insanların çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olmasına rağmen, ne kadar basit? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, eğer kalpten bir talepse o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ertesi gün bu kişinin öldüğünü düşünelim. Eğer kalpten bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka cehennemden kurtulur, birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşıyorsa kişi Allah ona mürşidini sevdirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'ın sevdirdiği o mürşide kalbindeki büyük bir talep ve istekle ulaşacak, tabi olacaktır. Gözyaşları içinde bir tabiiyet söz konusudur. Bu kişi bu tabiiyetten sonra ölse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ya yaşarsa, yaşarsa Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi bunu kendisi yapmış gibi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Kişinin buradaki dahli ne? Allah-u Teala'nın kendisine verdiği o isteklerle namazını kılacak. Zikrini yapacak.

Allah'ın temel emirlerini gerçekleştirecektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, İslam'ın 5 şartıdır. Ama bu 5 tane şartın dışında mürşide tabiyet ve teslimler söz konusudur. Ruhun, fizik vücudun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte böyle bir ortam içerisinde bir insanın gideceği sadece 2 yer vardır. Bir, Allah'ın cenneti. İki, cehennem. Allah Teala biz insanları o kadar seviyor ki bir tek talebimiz, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebin kalbi sahibi olan kişi. Yani kalpten bu dileği yapan kişi, bu dileği yaptıktan hemen sonra ölse, onun gideceği yer 1. kat cennettir. Bu Allah-u Teala'nın insanlara karşı ne kadar büyük bir lütfu, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, o korkunç işkencelerle geçecek olan sonsuz bir ömrü muhteşem bir mutlulukla geçecek olan cehennem yerine cennetle kişinin müjdelenmesi. Cennete kabul buyurulması. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka alan cennetine girer. 1. kat cennet. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları var. İnsanlar bu kanunları değiştiremezler. Bu kanunlara itaat etmek mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insanın namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi onu cehennemden kurtaramaz. Mutlaka kişinin Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın en alt kat cenneti olan 1. kat cennete giremez. Bu kişide Allah-u Teala mürşit sevgisi oluşturacaktır. Ve kişi mürşidine tabi olmak için derin bir ihtiyaç duyacaktır, harekete geçecektir. İşte insanlardan kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olursa, bundan sonra ölen kişi 2. kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama kişi yaşarsa Allah ona